Baharda serçelerle anmaya başladım seni. Kerpiç duvarlara dokuna dokuna geceleyin şehre inip etimde kalan temren için bir şifa. Bir kandil ararken anmaya başladım. Bir öğle vakti toprakta uyuyan senin adını sayıklıyordu.

0: Sen gülümserken, düşman üstüne at teperken, boyun vura vura körelmiş kılıcını asarken, senin adını sayıklıyordu, adını sayıklıyordum. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyata dair, açılıştan da anlayacağınız üzere şiire dair konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Bir şairle konuşacağız. Okuma ve yazma serüvenine değineceğiz. Şiir konuğumuz için, edebiyat konuğumuz için ne ifade eder, bunlardan bahsedeceğiz. Kıymetli bir sohbet olacak. Şair olunca konuk daha içten oluyor sohbet. Şair olunca konuk muhabbet uzayıp gidiyor. Zuhurata tabi oluyoruz tabir yerindeyse. Bugün şair Ahmet Can'la okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet Hocam. Davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Ne demek hocam. Asıl biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Stüdyomuza bağlanmayı kabul ettiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Eyvallah hocam. Ben teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Eyvallah. Şimdi kitaplarınıza bakarken şiir gerçekten hoşuma gitti. Ben normalde direkt olarak açıyorum programı, konuğumuzu takdim ediyorum. Ya da programla alakalı böyle biraz ön sözde bulunuyorum. Ama şiir hoşuma gidince şiirinizle açayım dedim. Kıymetli de oldu, gönüllerimizi titreten bir şiir. Allah razı olsun, kaleminize sağlık şimdiden.
1: Eyvallah sizden de hocam.
0: Şimdi şöyle başlayalım hocam, klasik başlayalım sizlerle. Yazarların, şairlerin, metinle haşır neşir olan kişilerin okuma ve yazma serüvenleri önemli. İsterseniz böyle başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, sizi bu yola eviren şey nedir?
1: Teşekkür ederim tekrardan. Şimdi yazmaya başlamadan önce bir okumak gerekiyor. Haliyle bir okumamın serüvenini anlatsam belki daha yerinde olur.
0: Tabii ki.
1: Şimdi ben Mardin'de küçük bir memurun çocuğuyum. En büyük abim bize kitaplar getiriyordu. Ama şöyle kitaplar, şimdi eskiler basılırken çok güzel böyle eski kapaklar. Ama resimli kapaklar. Şimdi biz şey olarak resme biraz uzaktık belki. Hı hı. O bize çok cezbedici gelirdi. Mesela Don Quixote'un elinde bir şey değirmene karşı duruyor.
0: Evet.
1: Çok güzel bir şeydi bizim için. Ben oradan başladım esasında okumaya. Don Quixote işte mesela Cervantes'in Ezop masalları.
0: Hı hı.
1: Çok şey geliyordu. Tatlı geliyordu, bakıp okuyordum yani. Sonra o dönem dinozorlu ansiklopediler oluyordu. Gazeteler üzerinden alıyorduk biz onları.
0: Evet.
1: Hatta Emile Zola'ya, Balzac gibi kitapları da o şekilde alıyordu. Abim kısmı bu taraf, sonra bir büyük ablam var, o da daha biraz böyle şey olarak, işte Şule Yüksel'in Huzur Sokağı, Emine Şenlikoğlu'nun Çin İşkencesi mesela, ben onu birkaç defa okumuşumdur.
0: Evet.
1: Ortaokul yıllarında. Tabii bunlar bir süre sonra hatırlamadığım kitaplar büyüyünce, okusam bile.
0: Ama bir tadı kalmıştır illa, o atmosferi tabii. Hatırlarsınız tam olarak ya, hatırlamasanız da.
1: Hala onu şey, hani o
0: etkisi üzerinizdedir değil mi?
1: Düşen damlayla bir insana işkence etme şeyini ben hala unutamadım yani. Çocuk bile olsam.
0: Evet.
1: Sonra beni bizim mahallede bir meteoroloji vardı. Oradaki bir arkadaşımın babası Zeki Hocam. İkisi de rahmetli oldu. Zeki Hocam daha sağlıklı bir okuma yöneltti. Nasıl daha sağlıklı? Ezop masalları değil, Kelile ve Dimne okumaya başladım.
0: Evet.
1: Tam tersi, yani vefa, merhamet vurgusunu gösteren bir eser oldu benim için. Aynı şekilde Gülistan,

0: Sadi Şirazi'nin
1: Evet,
0: Bostanı.
1: klasikler.
0: Ya aynı bizim klasikler.
1: Hı-hı.
0: Öyle diyelim. Daha güzel oluyor. Bizim
1: Bizim
0: klasikler.
1: klasikler. Eyvallah.
0: Benim için onlar daha şey oldu. Hem şiire yönlendirdi. Şiirin o diline, o azametli sesine yönlendirdi. Hem de daha böyle bizim topraklardan, bizim topraklar kokmaya başladım diyelim.
1: Hı hı.
0: İnsan da öyle kokuyor ya, öyle yani. Sonra üniversiteye geldim. Üniversitede bir abi elime 2-3 kitap tutuşturdu. Bunlardan biri Hakan Albayrak'ın Ebu Zeyd kitabıydı. Cüccane Cündioğlu'nun bir kitabıydı.
1: Evet.
0: Biri de İsmet Özel'di.
1: Evet.
0: Taşları yemek yasak.
1: Evet.
0: İsmi bile cezbedici geliyordu zaten
1: Evet.
0: şey olarak.
1: Evet.
0: Surat asma hakkımız mesela. Yani bu güzel bir vurgu.
1: Evet.
0: Güzel bir hak diyelim. Çünkü modern dünya onu da senden alıyor.
1: Evet.
0: O hakkı da senden alıyor. O başlıkta görünce gerçekten etkileyici olurdu. Yani bunlar hep okumamın temelleri diyelim.
1: Hmm.
0: Hatta şey hatırlıyorum, ben Mardin'e az önce söylemiştim, Zeki Hoca'nın yanına gittiğimde o kitapla,
1: evet.
0: İsmet Özel'in bir kitabıyla, emin misin diye sormuştu. Yani şöyle, başını bir belaya sokuyorsun. Kötü manada değil. Üzerine bir yük
1: evet.
0: alıyorsun. Bundan emin misin, hani kaldırabilir, hani iman etmek de öyle bir şey ya.
1: İsmet,
0: iman etmek
1: evet.
0: büyüktür.
1: İsmet Özel, İsmet evet. Özel etkileyen bir şair. Yani İsmet Özel okuyanlara baktığımızda uzun süre etkisinden çıkamıyorlar. Yani ben birçok konuğumu aldığımda uzun süre İsmet Özel etkisinde kaldım diyor. Sonrasında kendimi bulabildim.
0: Eyvallah. Ya işte güzel tarafı şöyle, ben şiirinden değil düz yazılandan yürüdüm aslında. Hep oraya şey oldum. Sonra şiirini buldum aslında.
1: Evet.
0: Çünkü yani İsmet Özel'in fikrini okumayıp da şiire temas etmemek olmaz. Çünkü adamın bir şey anlatılacaksa diyor, şiir anlatır.
1: Hı hı.
0: Esas bir şey söyleyecekse şair söyler şeyinde olduğu için.
1: Evet.
0: Her türlü oraya varmak zorunda kaldım zaten. Bu okumamın serüveni, yazmamın serüveni de şöyle. 2014'te ben bir şeydeydim, yurttaydım, üniversitenin yurdunda.
1: Hı hı.
0: O zamanlar da işte İsrail bizimkileri şehit ediyordu Gazze'de.
1: Hı hı.
0: Orada bir annenin şeyi vardı, Ramazan'dı yine.
1: Evet.
0: İşte Ramazan bereketiyle geldi. 3 tane çocuğunu kaybetmiş. Onun üzerine bunu söylüyordu.
1: Ya.
0: Şimdi benim de yazmam gerekiyordu artık. Yani bu sözlerden sonra.
1: Evet.
0: Yazma serüvenim de öyle başladı aslında.
1: Eyvallah.
0: Yani o zamanki yazdıklarım gerçekten çok kötüydü. Yani şiir bile denmezdi.
1: Hı-hı.
0: Çünkü bir duygu şeyiyle çıktığı için hep melankolik
1: Hı-hı.
0: bir şeyde kalıyordu. Onları hani hocama götürmedim bile.
1: Eyvallah.
0: Yazma serüvenin devamı Türkiye Edebiyat Vakfı Sultanahmet'te yürürken bir hocamın posterini görmüştüm.
1: Hı hı.
0: Bu bana gerekli. Şimdi ben mühendis olduğum için bir şeylerin eğitimini almam gerektiğini çok iyi biliyorum.
1: Evet.
0: Yapamayacağımı biliyorum çünkü. Beceremedim mi hocaya gidiyorum ben. Hocamı bulmuştum. Ali Ural.
1: Evet.
0: TYB'de. Şiirle de başlamamıştım bu arada. Öyküyle başlamıştım. İlk öykümü götürmüştüm hocaya. Çok beğenmişti ve üstüne bir kendi kitabını hediye etmişti. Hala saklıyorum.
1: Ya ne güzel. Ne güzel bir hatıra.
0: Eyvallah. Ama İsmet Özel'i okudukça şiire kaymam gerektiğini anladım. Öyküye şey yapamadım. Girmek istemedim.
1: Ali Hoca mı yönlendirdi sizi? Ali Ural Hoca mı yönlendirdi sizi şiire? Yoksa kendinizden mi yönlendirdi?

0: yöneldin?
1: Şöyle kendim yazmam gerektiğini öğrendim. Çünkü İsmet Özel işte hani bir bela açtım ya başımıza. Oraya gitmem gerektiğini öğrendim. Şiirden başka bir şey de yazmadım zaten bugüne kadar. Büyük ihtimalle yazmayacağım şimdilik.
0: Eyvallah.
1: Öyle gözüküyor.
0: Eyvallah. Peki şiir ne ifade ediyor Ahmetcan için? Neden öykü değil de şiir? Neden deneme değil de şiir? Derdini Ahmetcan denemeyle anlatamıyor mu? Öyküyle anlatamıyor mu? Neden şiir?
1: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle şiirin ne olduğunu söyleyeyim. Biz bir iki arkadaşla otururken bana şu soruyu sormuştu. Hani şiir senin için nedir Ahmet diye. Ben önce kendisine sormuştum hani senin için nedir diye. O da şair bir arkadaştı. Şey demişti şimdi Hudeybiye yok şey bizim son kuşatma Mekke kuşatması kuşatılırken bütün sahabeler midesine taş bağlamıştı. Ya peygambere gidiyorlar bak işte taş bile bağladık hani ne olacak diye bir soru sorarken peygamber şeyini kaldırıyor bir bakıyor ki onda iki taş var. Yani iki taş bağlamış. Bu çocuk şey demişti hani şiir hani sahabenin bağladığı taş diye söylemişti. Bense itiraz ettim her zamanki gibi. Dedim ki yani aslında şiir o değil. Şiir peygamberin bağladığı ikinci taştı. Bizim için öyle bir yerde şiir. Bu topraklarda yaşayan insanlar için şiir normal durumun da bir üstünde. Normal bir durumun üstünde ortaya çıkıyor. Yunus Emre biliyorsunuz ya yani Moğolların istilası vardı. O zaman çıktı ortaya. Karacaoğlan en parlak dönemimizdi evet. Ama yanlış bir şey vardı orada. Yanlış bir durum vardı orada da. Hani üryan geldim, üryan giderim demesinin sebebi de o ferahın içindeki şeydi, itirazıydı. Karacaoğlan o vakit çıktı ortada hani en ihtiyacımız olduğu anda şiir
0: Olağanüstü
1: kendini.
0: durumlarda şiir ortaya çıkıyor, değil mi hocam?
1: Yani
0: O zaman
1: şiir kendini o
0: olağanüstü bir
1: zaman
0: ürün.
1: ortaya çıktı. Eyvallah aynen öyle. Ben de şey demiştim tabii onun cevabından sonra ben de şiir nedir dediğimizde Eşref Uğur Rumi'nin bir aşk şiiri var. Ben de dedim ki o aşkın yerine şiiri koy. Benim için de şey o, şiir o. Eşrefoğlu ne diyor mesela? Var Eşrefoğlu Rumi bil hakikat, vücudu fani etmektir, adı aşk.
0: Ya.
1: Benim için şiir oraya koyduğunda, yani vücudu fani etmek de bir şiir. Sonrasında başka bir şey de söylüyor. Diyor ki, bela yağmur gibi gökten yağarsa başını ona tutmaktır adı aşk. Belaya başını tutmak da aşk ya da şiir. Benim için şiir.
0: Narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek, değil mi hocam?
1: Eyvallah, eyvallah. Aynen o şekilde hocam. Şiir benim için bu. Peki niçin şiir dersen? İsmet Özel bir yazısında şöyle bir şey diyordu. Diyordu eğer bir gün bir şey söyleme gereği ya da kıymetli bir şey bir eser üzerinden söyleyeceksek bu yine şiir olacaktır diyor. Yunus Emre öyle yaptı, Karacaoğlan öyle yaptı. Yani bizim tarih boyunca şeyimiz, kılıcımız şiir oldu.
0: Hocam ama günümüze baktığımızda hani evet gerçekten şiir medeniyetiyiz. Ecdadımız çok güzel şiirler yazmış. Zirve şairlerimiz var. Geçmişte bu böyleymiş ama günümüzde bu böyle değil. Maalesef böyle değil. Mesela kitap camiasına baktığımızda bir roman daha çok satıyor. Hani romanın kıymeti yok demiyorum ya da

0: bir öykü, hikaye kitabı daha çok satarken şiir daha az satıyor. Bunun sebebi nedir sizce?
1: Bunun sebebi yani şiire bir kere talip olan çok az insan var.
0: Biz özümüzden uzaklaştık acaba?
1: Yani hem o var, çünkü şöyle bir şey var. Bizim hikaye de biliyorsunuz Cumhuriyet'te hep özümüze karşı olarak yazıldı.
0: Hı hı.
1: İşte Yakup Kadriler, bizim özümüz olan şeyi kötülemek hep bu eserler üzerinden oldu.
0: Hı hı.
1: O yüzden biraz şey yaptık ama ben yine umutluyum ya o konuda. En azından tanıdığım şairleri az çok biliyorum.
0: Evet.
1: Yine bir şeyler olacak. Yani şöyle, iyi şeylerin olacağını ben yanımdaki şairlerden şey yapıyorum ya. Özümüzü bulacağız diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Bir de şey, şiir Türkleri kurtarır mı diye bir İhsan Fazlaoğlu'nun yazısı vardı.
0: Hı hı.
1: Orada Osmanlı'nın niye hüküm sürdüğüne dair bir tam ismini yazarı unuttum ama kabiliyetlerini, Osmanlı'nın kabiliyetleri bunlardır.
0: Hı hı.
1: Bu yüzden hüküm sürmüştür diye bir 20 tane maddesi vardı.
0: Evet.
1: O 20 tane maddenin içinde şiir yazmak var.
0: Hmm.
1: Hani tamam ordu işte adalet falan diyor ama onun içinde şiir yazabilmek de var mesela.
0: Hüküm sürmenin şartları arasında şiir yazmayı da sayıyor. Tabii. Enteresan.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Evet. Ya aslında şiir bir silah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da bu şekilde kullanılmış. En başta hani vahiyle karıştırılmaması adına biraz uzak durulmuş ama sonrasında Efendimiz zamanında da şiire büyük önem verilmiş. Özellikle savaşlarda bir silah olarak kullanılmış.
1: Yani sadece şey olarak değil de silah olarak değil de şimdi mesela biz Hazreti Ömer'i çok şey biliyoruz değil mi? Sert biliyoruz.
0: Evet, celalli.
1: Ama Mehmet Akif Ersoy bir kitabında diyor ki ilmin kapısı Ali ise diyor, şiirin kapısı da Ömer'dir.
0: Aa.
1: Şimdi ben bu sözün üstüne ya nasıl olur diye çok debelendim.
0: Hı hı.
1: Sonra hakikaten Ömer'in birçok şiiri ezbere bildiğini,
0: hı hı.
1: Ve bazı şiirleri duyunca ağladığını şey gördüm,
0: ya.
1: Okudum.
0: Eyvallah.
1: Yani hani Ömer dersiniz ama mesela kardeşi vefat şehit oluyor ondan önce.
0: Hı hı.
1: Ona yakınırken şiir üzerinde bir şiiri duyduğunda onu hatırlattığı için ağlıyor mesela.
0: Evet.
1: Yani şiir bizim sadece şey değil hani. Eyvallah silahta da kullanıyoruz ama bizi ayakta tutan da o, canlı
0: evet.
1: Tutan da o.
0: Evet.
1: Ayakta değil miyim? Canlı tutan. Yani
0: can damarlarımıza insan hitap eden değil mi hocam? Can kesinlikle. Damarlarımızdaki o akışkanlığı sağlayan şey şiir mi acaba?
1: Evet, ben öyle düşündüğüm için şiirdim, başka bir şey diyemiyorum.
0: Eyvallah, eyvallah. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah programımıza devam edeceğiz.
1: Tamam, inşallah.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere Şair Ahmet Can'la devam edeceğiz. Kıymetli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Şair Ahmet Can'la devam ediyoruz. Şimdi Ahmet Hocam, şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi şiir sizin için ne ifade eder konuştuk. Ahmet Can şiiri bize ne anlatır? Bununla devam edelim.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi yakın zamanda bir yazıda İsmet Özel'in şeyi vardı. Ya İsmet Bey, sürekli ben diyorsunuz da, yani ne demek bu ben? Ne anlama geliyor diye soru sormuşlardı. Bir muhabbet esnasında, büyütme kaynak veremeyeceğim, yüz yüzeydik diye hatırlıyorum. Şey demişti, yani bu topraklarda senin anlamlı olan bir şey var. O anlam mı ben yerine koyduğunda bir daha oku diyordu o mısrayı. İşte o diyordu, hani o anlamı yerine koyabiliyorsan benim için de ben o demek. Yani şey, ben de hemen birkaç mısrası aklıma gelmişti. Şey demişti mesela, ben yürürken rahmet yağar diye. Şimdi bu topraklardaki anlamı ben yerine koyduğumda, o anlam yürürse Allah o rahmeti yağdırır mı? Yağdırır diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Buydu yani şey olarak. Benim için de bir nevi o. Şiirimin şeyi, temeli diyelim. Temelinde bu anlamı üzerine kurmaya çalışıyorum ben de şiirim.
0: Anadolu yani biz. Tabii. Mi?
1: Biz, hani Nazım Hikmet'in duvarın şeyin altında öldürdüler bizi diye bir şiiri vardı.
0: Hı hı.
1: Bu duvar diye bir şiiri vardı. Oradaki biziz aslında. Başkası değil. Yani Nazım Hikmet'te, Mehmet Akif'te, hepsi bizim damarlarımız yani.
0: Evet.
1: Şimdi benim ilk kitabımın ismi Yolcu Yol Kasidesi. Onun ön sözünde şey vardır, Evahettin Kirmani'nin bir sözü vardır. Yol sensin, yolcu sensin, hancı da sensin.
0: Hmm.
1: Şimdi biz bu vefat eden Zeki Hocam'dan şey duymuştum, dinlemiştim. Diyordu ki, sen yavaş yavaş büyüyorsun. Büyüdükten sonra bir eser yazıyorsun. Bu eseri yazdıktan sonra birileri okuyor, okumuyor, önemli değil. Sonra sen vefat ediyorsun. Eserin devam ediyor. Artık şöyle izah ediyordu. Yolda giderken bir hancıya uğradın.
0: Hı hı.
1: O hancı senin için o eser demek. Yani Sezai Bey vefat ettiğinde, evet, Allah'a ulaşıyor ama onun eseri

0: Han içinde işte hana uğrayanlara yardım etmeye devam ediyor.
1: Evet.
0: Yolun kendisi zaten bu hayat.
1: Hı hı.
0: Yolcu da biziz. Onun üzerinden ben hikayeyi oluşturdum. Hikayeyi Reşit diye bir kelime üzerine kurmuştum. Reşit
1: evet.
0: Benim için siyasi ve benzeri şeyler üzerinden daha başlamaz şüpheyle yaklaşıyoruz her şeye.
1: Evet.
0: O yüzden mürşidimi, yani yolumdaki hanlardan hep, bu Sezai Karakoç olsun, İsmet Özel olsun,
1: hı hı.
0: İşte Zeki Hocam olsun, Ali Hocam olsun,
1: hı hı.
0: Bunlar bana şeydi, handı. Her bir hana şiir girişinde de yolumdaki hanlar diye 4 bölümlük bir şiir yazmıştım.
1: Evet, evet, evet. O gördüm kitabınızın içindekiler kısmında. Şey var bir de. Reşit'le tanışmadan önce Reşit'le tanışmak, Reşit'in nakışlı uyarıcısı, bir de Reşit bir çağrıdır diyor. Bu Reşit kimdir hocam?
0: Yani kimden ziyade hani Allah'ın bir ismi Reşit ya.
1: Eyvallah.
0: Onun üzerinden ben şiirimi oluşturdum. Mesela Reşid'in nakışlı uyarıcısı benim için peygamberdir. Hem uyarandır hem de nakışlıdır. İki taraflıdır. Hani diyor ya, ben size onu hem müjdeci hem uyarıcı olarak gönderdim.
1: Evet, ayet-i kerimede.
0: Evet, benim için de öyledir. Müjde tarafı da var, hı-hı, uyardığı taraf da var.
1: Eyvallah.
0: İkinci şiirimse savaştan bir gün sonra. Hani ilk şiir kitabım çok iyi olduğunu düşünmüyorum. İkinci yavaş yavaş insan çünkü olgunlaşıyor, pişmeye başlıyor. Benim için de ikinci şiir kitap biraz daha böyle hani tatmin eden bir tarafı oldu. İlk şiir kitabımdan 6 yıl ya da 7 yıl sonra bitirebilmiştim. Biraz ilk şiir kitabı her zaman şey oluyor, ilk kitap daha doğrusu, biraz bir gevşeklik veriyor insana. Evet. Hepsini de Ali Hoca'nın dizinin dibinde yazdım diyelim. Çünkü Ali Hoca'nın okumaları her zaman bir ritim veriyor size.
1: Evet.
0: Hem bir ritim veriyor, hem sizi melankoliden kurtarıyor. Hem yüksek sesle okumayı o yaptığı için daha şey oluyor. Daha anlamlı oluyor. Size yakışıyor mu, yakışmıyor mu şiir?
1: Hı hı.
0: O daha çok anlam şey yapıyor. O yüzden Ali Hoca'nın şeyleri çok faydalı oldu. Şiir kitaplarımı oluşturmamda. Bu şekilde hocam şimdi.
1: Eyvallah. İki şiir kitabınız var değil mi hocam? Yol Kasidesi ilki, Savaştan Bir Gün Sonra ikinci şiir kitabınız. İkinci şiir kitabı ne zaman çıktı hocam?
0: İkinci şiir kitabı 2025'in TÜYAV'ında çıkmıştı. Hatta 24'ün TÜYAV'ıydı sanırım. Evet, 24'ün TÜYAV'ında. Şu anda üçüncü iş için çalışma yapıyorum ben de.
1: Evet. Peki Ali Ural Hoca'yla ne zaman tanıştınız hocam?
0: Ali Ural
1: size neler kattı? Yani nasıl 2000, bir yol izlediniz?
0: 2014'te TYB Türkiye Sanat Türkiye Yazarlar Birliği'nde dersleri vardı. Oradan bir gideyim dedim. Çok şükür gittim ve orada tanıştım. Düzenli işte 2 haftada bir yazıyor. 2 haftada bir kitap

0: vardır.
1: Evet.
0: Sadece şey değil şimdi. Yazmak değil de okumak da bu işin bir kısmı. Okumadan ne şiir yazabiliyoruz, tabii, ne hikaye yazabiliyoruz.
1: Evet, yani evet.
0: O günden beri Ali Hocam'ın atölyelerine devam ediyorum.
1: Evet.
0: Çok şükür. Şey hani palazlanmış kısımlarımızı böyle cilalıyoruz ya.
1: Evet.
0: Orası çok güzel yardımcı oluyor. Hem
1: evet,
0: dilini fazla kelimelerden, fazla seslerden arındırıyor.
1: Hı hı.
0: Hem de oradaki şimdi bizim ikinci yeninin oluşmasının bir sebebi diyordu Mehmet Doğan. Edebiyat ortamıydı.
1: Hı hı.
0: Hani bir kahveye gidiyorlardı. Hepsi şair.
1: Evet.
0: Ya da hepsi yazar. Ben de o atölyeye gittiğimde aynı duyguyu hissediyorum. O duygunun verdiği bir coşkunluk oluyor her zaman.
1: Evet. Edebiyat ortamı önemli değil mi hocam? Yani
0: tabii.
1: Yani bu ortam, yani bu yazı atölyeleri ya da dergi mutfakları gerçekten insana, öğrenciye katkı sağlıyor, insan yetiştiriyor değil mi hocam?
0: Kesinlikle hocam. Hem insan yetiştiriyor hem de hepimize şifa oluyor.
1: Evet.
0: Çünkü şöyle, yalnız yürümek sizi bir yere kadar götürür.
1: Hı hı.
0: Ama bir yerden sonra toplanmanız lazım.
1: Evet, evet.
0: Toplanıp yürüyebilmeniz lazım.
1: Kesinlikle.
0: Onu çok güzel sağlıyor çünkü şu an çok güzel dostlarım var yani mesela.
1: Tabii yani Ali Fuat Başgil de Gençlerle Baş Başa kitabında ondan bahsediyor. Gençlerimizin ilk sorunu neyi nasıl yapacaklarını bilmemesi. İkinci sorunu da diyor manevi destek. Şimdi bu atölyelerde ikisi de oluyor. Özellikle Ali Ural Hoca'nın atölyelerinde bu fazlasıyla oluyor. Çünkü şöyle, Ali Hoca şiir yazacaksa öğrenci ona yol gösteriyor. Deneme yazacaksa yol gösteriyor. Öykü ya da hangi metni oluşturacaksa o açıdan hem yol gösteriyor, ayrıca bir destek de oluyor. Manevi bir destek de oluyor.
0: Tabii. Şöyle şimdi bir öğretmenin dizinin dibinde oturmak var.
1: Hı hı.
0: Bir de sana dostum, kardeşim diyen bir adamın dizinin dibinde oturmak var. Şey değil, bize sadece o saat içinde rehberlik sunmuyor.
1: Hı hı.
0: Muhabbetini de sunuyor.
1: Evet.
0: İşte ilk şiirim mesela Karabatak'ta çıkmıştı. O ortamı sağlıyor.
1: Hı hı.
0: Bize sadece şey yazılı soktum, çıkın gidin değil, onun devamını da gidiyor. Yani kitaplarımız basılabiliyor.
1: Evet.
0: Ve hepsi de güzel oluyor. Yani şey değil, hani böyle basket tarzında olmuyor. Hepsi de çok kıymetli eserler.
1: Evet, bir kalibresi olan eserler değil mi hocam?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Evet.
0: Aşağı düşürmüyor kaliteyi hiçbir zaman.
1: Hı hı, hı. Çok güzel, çok güzel hocam. Peki hocam, şiir insanı nasıl dönüştürür? Yani şiir insana neler katar?
0: Eyvallah, güzel bir soru.
1: Yani bir yumruk etkisi var şiirde. Bu nasıl oluyor?
0: Tabii, şöyle, T.S. Eliot Dante'nin şiirini özetlerken şunu söylüyor. Çok kolay okunuyor bu şiir diyor. Çok kolay okunmasının sebebi ne şeye bağlıyor tabii. Bir kültüre bağlıyor. O zamanlar Dante'nin vaktinde ortak bir kültür vardı. Ve bu kültürle oluşturduğu şiiri herkes okuyup rahat anlayabiliyor. Bu kültür, hani şu anki biz İslam'la müşerref olduktan sonra ortaya çıkan bir kültür var bu bizim için. Şiir bunun anlatıcısı aslında bizim için.
1: Evet.
0: Şiir bunun sözü. Biz bu kültür

0: kültürden bu kültürle bu bilinçle oluşturduğumuz yumruğun sesi aslında.
1: Evet.
0: Şiir bu kültürün sesi ve biz bu kültürle yaşadığımızda bir anlamı oluyor.
1: Evet.
0: Bunu gördüğümüzde bizi dönüştürüyor. Yani şey var ya, fetihten önce bizim dervişler gelirdi.
1: Hmm.
0: Hani bu kültürün anlatıcısı olarak geldiklerinde bir anlamı oluyordu.
1: Evet.
0: Heidegger diyor ya, hani biz şiirden, şiirsellikten varlığı o şiirle kavrayamadığımız için kaybettik diyor. Biz o varlığı hala şiirle anlatabiliyoruz.
1: Evet.
0: Derdimiz de o. Haliyle bizi dönüştürebilir. Kültürün içindeki insanı dönüştürebilir.
1: Evet. Hatırlatıcıdır yoksa, diyemez miyiz hocam?
0: Kesinlikle hatırlatıcıdır.
1: Hani Cahit Zarifoğlu diyor ya, bir kalbiniz var hatırlayınız diyor.
0: Evet, evet. Çok
1: şiir
0: güzel.
1: Hatırlatır.
0: Kesinlikle. Şiir anlatılmadan önce, hani anlaşılmadan önce direkt seni ele geçirir.
1: Evet.
0: Öyle bir şey. Ama bu dönemde biraz daha karamsar olmamızın sebebi bizi kuşatan modernizm ve postmodernizm aslında.
1: Evet.
0: Hani hatırlanmamıza bile izin vermeyecek şekilde kuşatmış bizi. Yani sabah akşam ekranlardan vakit kalırsa elbette hatırlarız diye düşünüyorum.
1: Evet, eyvallah. Eyvallah hocam. Bir de bu şiirin anlaşılırlık meselesi var hocam. Anlamak mı, hissetmek mi? Ne dersiniz?
0: İkisinin vardığı yer benim için aynı ama ben şair olarak anladığımı ve hissettiğimi söylerim. Bu şiiri okuyan da anladığını ve hissettiğini şey yapar, üstüne alır. İlla benim anlattığımı anlamasına gerek yok.
1: Hı hı.
0: Ya da benim hissettiğimi hissetmesine gerek yok. İkisi de bir benim için bu arada. Anlamadığımı hissetmeyeceğim büyük ihtimal.
1: Bazı şiirler var, anlamıyorsunuz ama size atmosferini alıyor. Size bir şeyler hissettiriyor. Hani Ahmet Haşim'in de bir sözü var ya, şiiri anlamı için okumak, bülbülü eti için beslemeye benzer der ya. O açıdan ben bu soruyu sormuştum.
0: Eyvallah. Yani bana ikisi de aynı şey geliyor.
1: Eyvallah. Peki hocam, tezgahta neler var? Yeni şiir kitapları var mı? Yeni şiirler var mı?
0: Yeni şiirler var. Şiiri bir, hani en başından söylediğim gibi, bir bizim bir kültür var. Bir şey var ortada.
1: Hı hı.
0: Ve bunun ayyuka çıkması lazım.
1: Evet.
0: Modern şiirle türküyü, divanı bir tutmak gerekiyor. Çünkü ikisi de bizim kültürün bir parçası artık.
1: Köprü kurmak gerekiyor değil mi hocam?
0: Tabii. Hem köprü kurmak hem de uzak tutmamak gerekiyor.
1: Uzak tutmamak.
0: Mesela türküyü kesinlikle şiirden uzak tutmamak gerekiyor. Türkü dediğim zaten bizim şiirler. Yani Karacaoğlan'ın şiiridir.
1: Evet.
0: İlahilerimiz Yunus Emre'nin şiiridir.
1: Evet.
0: Yani hepsi şiirden çıkma aslında. Türküyü canlı tutmak için şiiri canlı tutmak gerekiyor.
1: Kesinlikle hocam.
0: İlahilerimizi canlı tutmak için yine şiirimizi canlı tutmak gerekiyor. Ben üçüncü kitabım için en azından iki taraflı, yani içinde hem türkü olacak,
1: hı hı,
0: hem ilahi gibi bir kısım olacak. Divan, ilahiden kastım divan şiiri.
1: Evet.
0: Türkü'den kastım da halk şiiri. Bunlar olacak. Bir de yani bir hikayenin içinde biri türkü söyleyecek, biri şair, biri ilahi okuyacak, biri de modern bir şiir okuyacak.
1: Eyvallah.
0: Öyle tasarladım.

0: Bu
1: İnşallah muvaffak olurum diyelim.
0: inşallah bunlar yazılmış mı yoksa?
1: Yani çoğu yazıldı. İnşallah bir 2-3 tane daha yazarsam becerebilirsem bitecek inşallah.
0: Allah muvaffakiyet versin. Heyecanla
1: Amin.
0: bekliyor olacağız hocam.
1: Eyvallah başım üstüne.
0: Sohbetimizin burada sonuna geldik hocam.
1: Eyvallah,
0: Ben
1: teşekkür ederim.
0: muhabbetiniz
1: Davet
0: için
1: ettiğiniz
0: çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: için. Sizden de Mehmet Hocam. Sağ
0: Eyvallah.
1: olasınız.
0: Eyvallah. Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerde bu bölümde şair Ahmet Can'la kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Daha çok şiire değindik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Peygamber Efendimizin dualarından biri şu duaydı: Ya Rab, kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu

nurlandır. Üstümü nurlandır, altımı nurlandır. Önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle. Bir başka rivayet.

şu idi: başka bir ilah yok, ancak Allah var. Onun şeriki yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine engel olacak da yoktur. Vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Yani servetine güvenerek sana asi olanları o servetleri kurtaramaz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bazı kimseler gelip, insanlar yani Ebu Süfyan ve arkadaşları sizinle muharebe etmek için adam ve silah toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek derecede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız diye korkutmak istediklerinde bu söz müminlerin yakin imkanlarını ve cesaretlerini arttırıp Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir buyurdu. Müminler de böyle söylediler. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok kere duası, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru mealindeki duaydı. Ebu Musa el-Eşari'den rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dua ederlerdi: Ya Rab, benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi ve senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hataen ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: her kim günde 100 kere ey Rabbim, gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölümü benim için hayırlı gördüğün zamanda beni vefat ettir. Ey Rabbim, gizlide ve açıkta senden haşyetini istiyorum. Rıza halinde de, gadab halinde de ihlas sözünden ayırmamanı istiyorum. Fakirlikte de zenginlikte de itidalden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir nimet, kesilmez bir göz ferahlığı istiyorum. Senden beni kazana razı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, saptırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim, bizi iman ziynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidayet rehberleri kıl derse o kimse için 10 köle azat etmiş sevabı verilir, 100 hasene yazılır, 100 günahı silinir. O gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiçbir kimse ecir bakımından onu geçemez. Ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesna. Ey Ebu Bekir'in kızı, sana diğer duaları da içinde toplayan duaları söyleyeyim. Şöyle dua et: ey Rabbim, senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim, Resulünün senden istediğini istiyorum. Resulünün sana sığındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. Allah'ım, benim için kaza ettiğin şeyin akıbetini doğru yola ulaştır. Sana bir kısım sözler öğreteyim ki Allah-u Teala kimin hayrını murad ederse onları ona öğretir, sonra ebediyen unutturmaz. De ki, ey Rabbim, ben zayıfım. Rızan yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nasihemden tutup hayra şevk et. İslam-ı rızamın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım. Beni kuvvetlendir. Ben zelilim. Beni aziz kıl. Ben sana

muhtacım beni rızıklandır. Ey Rabbim, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsizlikten, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan yaptığını insanların duyması ve met etmeleri için yapmaktan, riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Ey Rabbim, beni iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl. Ekseri duaları, ey kalpleri çekip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit kıl.

Hadislerde dua. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Büyük zorluklara duçar olduğunuz zaman Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Zikri cemiline devam ediniz. Cenab-ı Hak duada fazla ısrar edenleri sever. Eğer bir kul Cenab-ı Hakk'a bir hususta dua eder de icabet olunmazsa onun yerine bir hasene yani bir sevap yazılır. Bir babanın oğlu için duası bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duaları reddolunamaz. Ezan ile ikamet arasında yapılan dua müstecaptır. Bu arada hemen dua ediniz. Kaderden sakınmak kaderi defetmez. Lakin salihlerin duası nüzul etmiş ve edecek olan elem ve musibeti defetmeye ve kaldırmaya medar olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları dua ediniz. Kur'an-ı Azimüşşan her ne vakit hatmolunursa akabinde yapılan bir dua müstecaptır. Bir kimsenin sevdiği bir kimse aleyhinde olan duasının kabul olunmamasını Cenab-ı Hak'tan istirham eyledim. Bir farz namazını huşu ile eda eden kimsenin o namazın akabinde vaki olacak bir duası müstecap olur. Mazlumun bedduasından sakınınız. Zira bir kıvılcım süratiyle semaya icabete yükselir. Facir de olsa mazlumun duası makbuldür. Cenab-ı Allah buyurmuştur ki, kim bana dua etmezse ona gadab ederim. Zira bu hal ya gafletten yahut kibirden ileri gelir. Müslüman kardeşinin ayıp ve çıplak yerlerini seyrederek, onu dünyada rüsvay etmeyen kimsenin ayıplarını Cenab-ı Hak kıyamet gününde setreder. Bir yerde yangın vuku bulduğunu gördüğünüz zaman Allahu Ekber diyerek tekrar tekrar tekbir alınız. Zira tekbir yangını söndürür. Dünyanın geniş vakitlerinde yani sıhhat ve servet ve asayiş ve emniyet gibi esbab-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taat ile kendini takdim et ki müzayakalı sıkıntılı bir zamanda seni lütf ile yad edip gözetsin. Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır. Dua kazaya siper olur. Kendisine iltica ile bir ricada bulunan kimsenin ricasını kesip atanın dua ve ricasını da Allah kesip atar. Bir mümine yapılan zillet ve hakareti görüp de men'ine muktedir olduğu halde muavenette bulunmayanları Cenab-ı Hak mahşerde zelil eder. Her kim dualarının kabulünü, gam ve üzüntülerinin defolup kaldırılmasını arzu ederse, sıkıntıda bulunanların imdadına yetişsin. İşlerde istihare edenler, yani Allah'tan hayır dileyerek rızasına muvafık hareket edenler, zarar etmezler. İstişare edenler de işin sonunda pişman olmazlar. İdari maişetinde israf etmeyip, itidal yolunu iltizam edenler de fakru zarurete düşmezler. Bir işe başlamak istediğin zaman akıbetini iyice tefekkür edip hayru sevabı mucib ise devam et. Şerru ikabı mucib ise icdinab et. Hikmet 10 parçadır. 9'u uzlette, diğer biri de sükuttadır. Yani malayaniden kendisini ilgilendirmeyen ve lüzumsuz bulunan şeylerden hıfz eylemektir. Akaid-i faside ve bidat sahiplerinin amellerini İbadetlerini Cenab-ı Allah kabul etmek istemez. Eğer tevbe edip ehli sünnet vel cemaat itikadına rücu ederlerse kabul eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her bir peygambere etmesi için bir dua verilmiştir. Ben ise ümmetime şefaat olmak

üzere duamı ahirette bırakmak istiyorum. Enes bin Malik'ten gelen rivayette ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her bir nebi Allah'tan bir dilekte bulundu. Yahut her bir peygamberin Allah'a edeceği bir duası vardı. Her biri duasını yaptı ve kabul olundu. Ben ise duamı kıyamet gününde ümmetim için şefaat kıldım buyurmuşlardır. Enbiya-i İzam'ın her duasının müstecab olması kuvvetle umulur ise de kat'i olmayıp yalnız bir dualarının kesin olarak kabul edileceği kendilerine bildirilmiştir. O dua her bir nebiye Allah tarafından hususi olarak verilen duadır. Ez cümle Hazreti Adem aleyhisselam bu müstecap duasını tevbesinin kabul olması için Hazreti Nuh aleyhisselam kavminin helakı ve beraberindeki müminlerin kurtulması için Hazreti İbrahim aleyhisselam İ Mükerreme ve Beytullah için Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un helakı için Hazreti İsa aleyhisselam gökten bir maide sofra indirilmesi için etmişler ve müstecab olmuştur. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise bu kesinlikle kabul olunacağı Allah tarafından temin olunan duasını ümmetine şefaat için ahirete bırakmıştır. Ne mutlu onun sünnetine sımsıkı sarılan müminlere.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der. Ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaat ettiğin makam-ı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Nebi ve Resulleri kabile ve ümmetleri adına ödüllendirdiğin fazilet ve ikramın en değerlisiyle bizim adımıza da onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle.
1: Allahümme ec'al fadâile salavatike ve şerâife zekavatike ve nevâmiye berekâtike ve avâtife râfetike ve rahmetike ve tahiyyâtike.

0: البر ونبي الرحمة وسيد الأمة.
1: Allah'ın, salavatın en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerin artanını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi, Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.

Allah'ın, öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği, Efendimizin memnun olacağı ve sana olan yakınlığını da arttıracağın makam-ı mahmuda onu ulaştır.

0: Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, kıyamet günü bütün yarattıklarından ayırdığın yüce makamı, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
1: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete ve bellighu me'mulehu ve ce'alhu evvele şafi'an ve evvele müşeffa'an.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allah.

0: Allah'ım, onun nübüvvetine işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını diğer ümmetlerin mizanından daha ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini illiyun, yedinci kat semada bulunan mukarrebin melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam, ehli arasında yücelt. Makamını, mukarrebin makamının da en üstününe çıkar.
1: Allahümme ahyina ala sünnetihi ve tevaffena ala milletih. وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ

Allah'ım, bizi onun sünneti üzerine yaşat. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın, maskara olunmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın, o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Amin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz'e vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlere, yerde ve gökte olan bütün meleklere ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametlilerin merhametlileri!

Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır.

Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kulların efendisi, şerefli resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine kadar inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlar sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe, devam edecek olan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Âlâ'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağın, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle.
1: هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد.
0: Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir.

Allah'ım, isminin hası rahmete, iki mimi dünya ve ahiret saltanatına, dalı da rahmet ve saltanatının devamlılığına işaret eden bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan

Efendimiz Muhammed'e ilminde bulunanların sayısınca, zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak. Yeter olduğuna senin hükmetmen hariç, sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Allah

0: bedeluha.
1: Allah'ım, nur bakımından hidayet güneşlerinin en güzeli ve en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve en temiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

0: kalbahril khatm.
1: Allah'ım, ayın 14'ünden daha güzel, yağmur bulutları ve okyanuslardaki suların bolluğundan bile daha cömert olan Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
0: Allah

0: Allah'ım, zatı ve hayatı bereketin ta kendisi olan onun zikri ve kokusunun manevi güzelliği, yaratılmışların her birini mest eden Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allah.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: الْآخِرَةِ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünya ve ahiret dolusunca bereket ihsan eyle. Efendimiz Muhammed ve onun âline, dünya ve ahiret dolusunca merhamet ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünya ve ahiret dolusunca selam eyle. Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat okunması en uygun olan şekilde salat eyle.

Allah'ım, bütün peygamberler arasında seçilen Nebine, bütün kullarının arasından kendisine razı olduğum Resulüne, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan vücut âlemini teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veliğine, semavi vahiy konusundaki eminine salat eyle. Allah.

0: قصاص عبد المطلب ابن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف.
1: Allah'ım, Araf suresinde 157 ve 158. ayetleri anlatılan, adalet ve merhameti ayakta tutan, öncekilerin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden, hatta anne tarafından da en temiz asillerinin soyundan getirerek İslam'a karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip iffet yolunu açıkladığın, Abdümmenaf oğlu Abdülmuttalib'in neslinden seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme inni es'eluke bi efzali mes'eletike.

0: وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, senden istenen şeylerin en faziletlisi hatırına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatırına, Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatırına.

0: Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizi sapkınlıktan koruduğun, kendisine salavat okumamızı emrettiğin, ona okuduğumuz salavatı hem dünya ve ahirette makam kabul ettiğin, hem de zatından gelen bir lütuf ve ihsan olarak günahlarımızı affettiğin için emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyene uyarak özellikle Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını eda etmek için yüce zatından bize vaat edilenlerin yerine getireceğine bütün kalbimle inanarak sana yalvarıp dua ediyorum. Ey Allah'ım! Kalu belada biz hem ona iman edip kendisini tasdik ettiğimizde hem de daha sonra Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz vakit hani Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştun. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab 56. İşte Allah'ım bu şekilde peygamberine salavat okumayı kullarına farz kıldın. Salavat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim! Yüce zatının hürmetine, azamet nurunun ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıklarının hatırına, kulun, Resulün, Nebin, seçip çıkardığın anlamında safiin ve yarattıklarının en hayırlısı olan o şanlı Efendimiz Muhammed'e, yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle, senin ve bütün meleklerin salat etmesini istiyoruz. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme irfa' derecetehu ve ekrim mekamehu ve sekkil mizanehu ve eblic hüccetehu ve azhir milletehu.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in derecesini yükselt, makamını yücelt, kıyamet günü onun mizanını ağır kıl, delilini aydınlık, dinini daima belirgin, mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli beytini onunla beraber eyle. Onu kendisinden önce gelip geçen nebiler arasında azamet sahibi kıl. Allah'ım.

0: درجة وأفسحهم في الجنة منزلا.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i kendisine tabi olanlar itibariyle peygamberler arasında ümmeti ve veziri, kendisine yardım edip dininin kıyamete kadar devam etmesi için gayret eden halifeleri, en çok olanı, nuru ve yüceliği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı, derece itibariyle de peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamını ise en uçsuz bucaksız geniş olanı eyle.

0: Allah'ım, onu önde gidenlerden, derecesini seçilen zatlar arasından, makamını halis kullarının arasından seçilip çıkartılanlardan, mekanını ise zatına yakınlığı olan mukarrabin makamındaki kimselerden eyle.
1: Allahümme cealhu ekber.

en faziletlisi, meclisi zatına en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen, katında kendisine ihsan edilecek olanları

0: Teala.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru konuşan, dileği hemen yerine getirilen, ilk şefaatçi, ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edecekleri şefaatle şefaat ederek, şefaati kabul edilen, kullarını cennetlik ve cehennemlik olarak ayırmak için seçtiğinde, Efendimiz Muhammed'i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı, hidayete erdirilenler arasında en doğru yolda olanı ve amel edenlerin en iyisi bir peygamber eyle.
0: Allahümme ec'al nebiyyena lana feratan ve ec'al havdahu lana mev'iden li evvelina ve ahirina.
1: Allah'ım, peygamberimizi bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü, Kevser havuzunu da önce ve sonradan varanlarımıza bir buluşma yeri kıl.

0: حِزْبِهِ
1: Allah'ım, bizi onun cemaati arasında haşreyle. Sünnetiyle bize amel etmek nasip eyle. Onun dini üzere yaşarken bizi öldür. Onun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabileri arasına dahil et. Allah

0: Allah'ım, biz görmeden ona iman ettik. Bizi birbirimize kavuştur. Bizi onun Kevser havuzuna ulaştırana değin, onun girdiği yerlere bizleri de dahil edinceye kadar onunla aramızı ayırma. Bizi kendilerine nimetler verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril huda vel qaidi ilel hayri ve da'i ilel rüşdi nebiyyir rahmeti ve imamil muttakîn. ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعباده

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan ve alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasaklara işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadlerini yerine getirdiği, vaadini yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin medfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah.

Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır.

Allah'ım, mukarrebbin makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi hükümlerle gönderilen resullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Malik'e, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle.

Allah'ım, Resullerin ehli beytlerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini, son peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Resullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle, peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah.

Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Haşr Suresi 10.

0: Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun âli ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin hayril beriyyeti salaten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya erhamer rahimin.
0: Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve peygamberimizi razı edecek, bizden de

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan, bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle. Allah

0: السماوات والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme inni es'elukel afve vel afiyete fiddini ve'd-dünya ve'l-âhireh.
0: Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanmak ve afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum.
1: Allahümme esturna bi setrikel cemil.
0: Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört.
1: Allahümme inni es'eluke bi hakkikel azim ve bi hakki nuri vechikel kerim ve bi hakki arşikel azim ve bima hamale kürsiyyüke min azametike ve celalike ve cemalike ve behaike ve kudretike ve sultanik. وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك.
0: Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimlerinin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum.

0: والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşırıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum.
0: وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في

0: Allah'ım, Efendimiz İsrafil aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler hatırına, mukarrabin makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum.
1: وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول العرش وأسألك بالأسماء المكتوبة حول الكرسي.
0: Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum.
1: وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول العرش وأسألك بالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون.
0: Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum.

Ve Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der. Ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

0: Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Müyesser Zeynep Sati Yalçın. Omzuma dokunan ele bakarak döndüm. Bir kutu şeker uzatan genç kadınla göz göze geldik. Bir tane şeker alıp ağzıma attım. Portakallı şekerin tadı hoşuma gitti. İnsan dedim, ne olursa olsun ölene kadar yemek içmekteki lezzetten vazgeçemiyor. Babaannem gibi. Bu hatırlayış sinir etti beni. Gözlerimi silip Hacı Bayram Hazretleri'nin ruhuna Fatiha okudum. Ne dileyeceğimi bile bilmeyecek kadar karışıktı kafam. Nerede var olduğunu bilmediğim Muhsin'le kavuşmayı mı, Semih'e alışmayı mı, üniversiteye gidebilmeyi mi? Her şeyin hayırlısı olsun, daha genceciksin, dedi genç kadın. Sesli mi konuşmuştum kendimle? Dizlerimin üzerine iki şeker daha bırakarak, bebek bekliyorum da dua et, dedi. Hayırlı olsun, dedim. Çıktığımda Semih güvercinlerin arasında oturmuş, ara sıra elindeki naylon torbadan yem atıyordu. Onun kalbi de benim gibi kırık olmalıydı. İstediği bendim. Beni bir sözle almıştı ailemden. Ama istediği sevilmekti de aynı zamanda. Ortak bir talihimiz olduğunu hissettim o an. Semih, var ama yok gibi birine bağlıydı. Ben, yok ama var gibi birine bağlanmıştım. Kader ortaklığı, benzer yaralar, birbirini anlamak, birbirinin görünmez yaralarını sarmak. İyi niyetli sözler kafamda dönüp duruyorken beni anlamayacağını, dahası anlamak gibi bir amacının olmadığını, tek istediği şeyin sahip olmak olduğunu ön seziyle hissediyordum. Belki de böyle hissetmek istiyordum. Bankta Semih'in biraz uzağına oturdum. Kalan yemleri bana uzattı. Alıp serptim ayağımın dibine. İnsana alışmış güvercinler iyice sokulup karınlarını doyururken ben güvercinleri izledim. Semih'in beni incelediğini biliyordum. Bu göz hapsi beni daha çok rahatsız ediyordu. Kılıç kalkan elinde bir savaşın tam ortasında gibi, Semih can düşmanım gibi, soğukluğumla ördüğüm kalkanım yetmezmiş gibi saldırmaya devam ettim. Bu yıl okul bitiyor değil mi? 2 yıllık okuyordun yanılmıyorsam. Evet, biter herhalde. Ben de tıp kazandım, duymuşsundur. Bizimkilerin pek niyeti yok gibi. Millet arayıp bulamaz, onca emek, onca para sarf eder. Bizimkiler de... Tamamlayamadığım cümlemden sesim titremeye, gözlerim dolmaya başladı. Yanında ağlamak istemiyordum. Ben de okumandan yanayım, madem kazanmışsın. Sağ ol ya, çok anlayışlısın. İyi ki izin verdin. Hatta o kadar anlayışlısın ki her sözüm sana iltifat gibi. Artık tutamadığım gözyaşlarım akıyordu yanağımdan. Elini uzattı, silmek istedi. İttim, ayağa kalkıp koşarcasına yürüdüm. Kitapçıların, tesbih, hurma, hac malzemesi satıcılarının, eşarpçıların arasından ne yaptığımı bilmeden yürüdüm. Çarşının sonuna geldiğimde dönüp baktım, Semih yoktu. İyice aradım gözlerimle, yoktu. Geri dönüp güvercin alanına yöneldim. Aynı bankın üzerinde gözleri kuşlarda oturuyordu. Arkamdan gelmemişti. Yalnız kalmak istediğimi, dahası onu istemediğimi anlamış olmalıydı. Tek başıma yürüyüp duraklara geldim, dolmuşa binip tek başıma eve döndüm. Beni benden çok heyecanlanarak bekleyen babaannemle ve annemle tek kelime etmeden odama girip özgürce yapabildiğim tek şeyi yaptım. Doyasıya ağladım, ağladım, ağladım. Bir anda değişen hayatımı, çocukluğumdan beri hayalim olan doktorluğun elimden kayışını, istemediğim biriyle sözlenmenin, hiç aklımdan geçmeyen bir yaşantının içine düşmenin hesabını kime, nasıl soracaktım? Sorumlu kimdi? Niye başıma gelmişti? Aynada ağlayan yüzüme bakınca kendime daha çok acıdım, daha çok ağladım. Muhsin, neden beni kurtarmıyorsun? Dedim. Esmer yüzü, derin kara gözleriyle görünüp kayboldu aynada. Yaşamak için bir nedenim var mıydı? İstemediğim bir hayatta yatılırken bana, başkalarını memnun etmek için mi yaşayacaktım? Direnin, Avrupa ülkesi olma yolundaki Türkiye'nin başkentinde yaşıyorsunuz, diyen edebiyat hocamın hayaline kızdım. Nasıl? Nasıl direneyim söyleyin. Bir şey biliyorsunuz ama tecrübeniz yok. O yüzden anlayamıyorsunuz sevda gibi, benim gibi, belki farklı şeyler yaşayan, başkaları gibi kızların da çaresizliği.

gerektiğini dedim. Annem odama dolan patlıcan biber kızartması kokularının eşliğinde seslendi. Müyesser, uyudun mu? Gel sarımsaklı yoğurdu sen hazırla, ben de babaannenin egzersizlerini yaptırayım. Babaannem, senin gücün yetmez, bırak, akşam yaparız. Neye yarıyor ki zaten? Dedi. Ara sıra tekrar yürüyeceğinden umudu kesip acıklı sözler söylüyordu. İçim bir hoş oldu yine. Sonra kötü yanım, sana acımadı ki o. Her şey o cadının başının altından çıktı. Sen niye acıyorsun ona? Dedi. O benim babaannem, dedim kendime. Şişmiş ve kızarmış gözlerimle salona gidip annemle beraber egzersiz yaptırabileceğimizi söyledim. Babaannemin nazarını aldırmadan masaja başladık. Egzersiz boyunca hangi alanı seçeceğimi düşündüğümü fark ettiğim zaman insan umut etmekten hiç vazgeçmiyormuş, en mutsuz anlarında bile içinde yeşermeye hazır bir tohum bulabiliyormuş, dedim kendime. Kimse duymadı, bilmediğini. Yemekten sonra babaannem ve dedemi baş başa bırakıp odama yöneldim. Dedem babaanneme kız diye hitap eder hep. Eskilerin ismini söylemenin ayıp olduğu dönemlerin insanları onlar. Kız, hareketlerini yaptın mı bugün? Babaannemin yüzünde dedemin ilgisiyle aydınlanmış bir tebessüm vardı. Fazlalık olduğumu belli etmeden dışarı süzüldüm. Caner'in kapısının önünden geçerken duyduğum müzik sesi hareket etme isteği uyandırdı içimde. Kıvrak bir ritimle şarkı söylemekten çok bağırıp duruyordu kalın bir erkek sesi. Çılgın çocuk deyip rahatsız etmeden mutfağa gittim. Annem bir türkü söyleyerek yarın için nohut ıslatıyordu. Beni görür görmez, ''Bugün ne oldu kızım? Kavga mı ettiniz Semih'le?'' ''Daha doğru düzgün tanımadığım biriyle niye kavga edeyim anne?'' Kavgayı aşıp saldırılarla can yaktığımdan, Semih'in sevgi ordusunu öfke ordumla nasıl kırıp geçirdiğimden hiç bahsetmedim. Dondurucudan kemik çıkartırken annem, ben de bir bardak su alıp Karadeniz eskilerini mırıldanmaya devam etsin diye onu yalnız bıraktım. Yalnızlığa ihtiyacı olan bendim aslında. Işığı açmadan camın önüne oturdum. Yola bakarken cırcır böceklerinin seslerini taklit etmeye çalıştım. Şuradan atlayıp sevdalara gitsem, biraz konuşsak belki o beni anlardı diye geçirdim içimden. Niye olmasın, dedi nanelerin kokusuyla içeriye hafifçe dolan rüzgar. Derin bir nefes alıp bir ayağımı camdan sarkıtmakla bahçenin demir kapısının sesini duymam bir oldu. Babam gelmişti. Ata biner gibi oturduğum çerçeveden içeri atladım hemen. Mumun kanat seslerine elimle kalbimi okşayarak cevap verdim. Korkma, dedim kendimden korkarak. Kontrol kimdeydi? Ne yapıyordum ben? Yatağıma uzanıp tavandaki ağaç gölgelerini seyredaldım.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

dil beytini pak eden, bir hükümdar ile bir arifin dostluğu ve kandilleri söndüren rüzgarın sırrı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Benim böyle bir isteğim yok. İstediğim tek şey Yakup ve koca Mustafa pehlivanlara, onlara korkmadığımı, kendileriyle her zaman tutmaya hazır bulunduğumu ispat etmektir. Onlardan birini yendin mi? Seni saraya alıkoyarlar. Ben onların usullerini bilirim. Senden iyi pehlivan mı bulacaklar? Ne olursa olsun, beni sarayda alıkoyacaklarını umuyorum.
1: Bunu nereden anladın?
0: Aliço'nun halinden. Her davranışıyla beni gözünün tutmadığını belli ettin.

0: Konağa vardıkları zaman Reşat Paşa'nın Pamukçulu Osman pehlivanı beklemekte olduğunu gördüler. Paşa onu hemen yanına çağırdı. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Hayatından son derece memnun olduğu her halinden belli oluyordu. Hemen avucuna 25 altını saydı. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır pehlivan. Muharrem pehlivanı hem de padişahın huzurunda yenmekle büyük bir başarı kazanmış bulunuyorsun. Böylece ne büyük bir pehlivan olduğunu da ispat etmiş oldun. Göreyim seni. Bundan sonraki güreşlerinde de senden aynı başarıyı beklerim. Sağ ol paşam. Pamukçulu aşağıya iner inmez bu paradan 5 lira ayırarak cazgıra vermeyi unutmadı. Sultan Abdülaziz'in baş pehlivanı saraya vardığı zaman iyiden iyiye düşünceli bulunuyordu. Uykusu kaçmış bulunduğundan zaten yaklaşmış bulunan sahur vaktine kadar da uyuyamadı. Sahurda bütün pehlivanlar kalkmışlardı. Herkes karnını doyurduktan sonra Aliço, koca Mustafa pehlivanı odasına çağırdı, karşılıklı olarak oturduktan sonra
1: Reşat Paşa'nın

0: Pehlivanı, Muharrem pehlivanı fena halde yendi.
1: Öyle mi? İyi bir pehlivan demek. Muharrem pehlivanı bilirim. Daha kaç gün önce bizim Yakup'a 2 saat dayandı. Kimmiş bu pehlivan?
0: Adı Osman.
1: Nereliymiş?
0: Deli Orman'da.

0: İyi bir pehlivan mı bari?
1: Ben onun pehlivanlığını falan beğenmedim. Ama Muharrem'i yendi işte.
0: Şu halde Muharrem çok kötü bir gününde olmalı. Yahut da kazaya gelmiştir.
1: Muharrem çok kötü bir güreş çıkardı ama kazaya falan gelmedi. Bal gibi yenildi.
0: Herhalde Ramazan dokunmuştur.
1: Belki de. Sen bu Osman pehlivanı tanıyor musun?
0: Nereden tanıyacağım?
1: Bir düşün hele. O seni de Yakup pehlivanı da tanıyor.
0: Bir pehlivanı çok kimseler görmüştür. Çok pehlivan tanır. Fakat ben kendisini tanımıyorum.
1: Tutmuş sizlerle.
0: Nerede tutmuş? Ne vakit tutmuş?
1: 2 yıl önce Edirne'de. Durup dururken yalan mı söylüyor yoksa?
0: Onu Edirne'de yaptığınız güreşlerden sonra İstanbul'a çağırmışsın.
1: Erkeksen İstanbul'a gelir, karşıma çıkarsın gibi bir şeyler söylemişsin. Hala hatırlamadın mı? 2 yıl önce Edirne'de güreş yapmadınız mı ya?
0: Yaptık. Bir takım pehlivanları da yendik. Bunlardan biri miymiş yoksa?
1: Ne sen ne de Yakup onu yenememişsiniz.
0: İşte bu yalan. Ben de Yakup da kiminle tutmuşsak yendik.
1: Benim de bu iş aklım ermemişti zaten. Yalan söylüyor demek ki.
0: Elbet yalan söylüyor.
1: Ama durup dururken neden yalan söylesin ya?
0: Bunu ben de anlamadım usta.
1: Bir saray pehlivanı hakkında yalan söylemek bir suçtur. Sizi gerekecek olursa yüzleştiririm. O bunu bana söylediğine göre elbette başkalarına da söyleyip duruyordur. Halk arasında yapılacak böyle bir dedikodu bütün saray pehlivanlarına dokunur. Böyle bir şeye asla meydan verecek değilim.
0: Haklısın usta. İstersen Yakup'a da sor. Bizi Edirne'de hiçbir pehlivan yenmiş değildir. Böyle bir şey olursa bunun haberi bizden önce buraya gelirdi. Yalancının biri bu pehlivan.
1: Sizi yendiğini söylemiyor. Siz onu yenememişsiniz.
0: Hayır, yok böyle bir şey.
1: Peki, şimdi gidebilirsin. Sonra yeniden görüşürüz, ha? Sen bana hemen Yakup'u gönder.

Az sonra Yakup pehlivan da Aliço'nun yanındaydı. O Edirne'de karşılaştıkları bu pehlivanı hatırlamıştı. Evet, onunla saray içinde tutmuştu. Bu sırada hasta ve idmansızdı. Buna rağmen kendisini tam yeneceği zaman pes etmişti. Yenilmediğini ileri sürüyorsa bunun için söylemiş olmalıydı. Ama pes etmek de bir pehlivan için yenilmek manasına gelmez miydi? Evet, bu pehlivanın koca Mustafa ile tutmuş olduğunu da biliyordu. Bu güreşi kendisi görmemişti. Hasta yatağında yatıyordu. Fakat öğrendiğine göre Osman pehlivan bu güreşte de koca Mustafa pehlivana pes etmişti. Aliço bunları öğrendikten sonra Yakup pehlivana da izin verdi. Sultan Abdülaziz ertesi günü iftara 2 saat kala Aliço'yu yanına çağırtmıştı. Aliço bunun sebebini pek güzel tahmin ediyordu. Herhalde bir gece önceki güreş hakkında görüşünü öğrenmek istiyor olmalıydı. Nitekim bu tahmini de aldanmadı. Söyle bakalım,

0: Dün geceki pehlivanı nasıl buldun?
1: Öyle bir fevkaladeliği yok sultanım. Sıradan bir pehlivan işte.
0: Fakat Muharrem pehlivanı çok fena yendi.
1: Bunun suçu olduğu gibi Muharrem pehlivandadır. Belki de oruç dokunmuştur. Siz de gördünüz. Ancak 15 dakika güreşti, sonra da yoruldu.
0: Evet. Onun çabuk tükendiğini ben de fark ettim. Yakup'la güreşirken çok iyiydi.
1: Pek güzel söylediniz. O güreş 2 saatten fazla sürmüştü. Güreşten sonra ise hala dinçliği üzerindeydi. Burada ise bir çeyrek saat sonra olduğu gibi tükendi. Güreşten sonra ayakta duracak hali yoktu. Sultanım da çok iyi bilirler. Bazı kimselere Ramazan ayı çok dokunur. Muharrem pehlivana da aynı şekilde dokunmuş olacak. Muharrem pehlivanın hatası bunu pekala bilmesi gerekirken bu güreşi kabul etmesidir. Bu güreş Ramazan'da olmasa, Muharrem pehlivan iyi hazırlansa Deli Ormanlı'yı perişan ederdi.
0: Ben bu Osman pehlivanı bizim pehlivanlardan biriyle karşılaştırmayı düşünüyordum. Demek demez.
1: Kendisi 2 yıl önce Edirne'de Yakup ve koca Mustafa pehlivanızla tutmuş. İkisine de pes ederek yenilmiştir.
0: Aliço'nun bu sözleri Sultan Abdülaziz'in hemen ilgisini çekti. Öyle mi? Kim söyledi?
1: Önce onlarla Edirne'de karşılaşmış bulunduğunu söyleyen kendisidir. Bana ne Yakup pehlivanın ne de koca Mustafa'nın kendisini yenememiş olduklarını söyleyince şaşırdım. Bizimkilere sordum. İkisine de 2 güreşte ayrı ayrı pes etmiş. Herhalde yenilmemiş. Yenilmemiş olduğunu ileri sürmekteki maksadı bu olmalı.
0: Garip şey. Öyleyse bunu hiç olmazsa Yakup'la karşılaştırmak şart oldu, ha?
1: Bunu ben de düşünüyordum. Sultanıma arz edecektim. Bu gibi kimselerle konuşmak fırsatını vermemek gerekir. Yakup pehlivan ona haddini bildirdikten sonra kendisine gerekli şeyleri söyleyeceğim. Bana bile bizimkilerin kendisini yenemediklerini söylemiş olduğuna göre belki de başka yerlerde onları yenmiş olduğunu söyler. Bu gibi ağız kalabalık pehlivanlardan hiç hoşlanmam.
0: Evet. Onu iyice susturmalısın. Reşat Paşa ile konuş. Güreş akşamını tayin et. Bana da haber ver.
1: Baş üstüne. Güreş nerede yapılsın?
0: Reşat Paşa'nın konağında.
1: Emredersiniz.

0: Ali Ço ertesi günü Reşat Paşa'nın konağında bulunuyordu. Paşa, padişahın baş pehlivanına büyük itibar göstermiş ve kendisini hemen kabul etmişti. Önce bir süre şundan bundan bahsettiler. Sonra Ali Ço hemen konuya girdi.
1: Sizin Osman pehlivanın güreşi efendimizin çok hoşuna gitmiş. Kendisinin bir güreşini daha görmek istiyorlar.
0: Emrederler.
1: Güreş sizin konağınızda yapılacak. Benim için çok büyük bir şeref olur bu.
0: Kiminle tutacak?
1: Bizim Yakup pehlivanla. Çok güzel olur bu. O da Yakup pehlivanla tutmak istiyordu zaten. Biliyorum. Bana da söyledi. Şunu buraya çağırtır mısınız? Hemen.
0: Birkaç dakika sonra Pamukçulu Osman da odadaydı. Kel Ali Ço'yu orada görünce durumu hemen anlamıştı. Saray başpehlivanı buraya ancak bir güreş meselesi için gelmiş olabilirdi. Başka bir izah şekli olamazdı.
1: Selamünaleyküm. Aleykümselam. İstediğin oldu.

0: Padişahımız Yakup Pehlivan'ı da tutmana izin verdiler. Güreş burada yapılacak. Ona göre hemen hazırlanmaya başla. Kaç günde hazırlanmış olabilirsin?
1: Ne zaman isterseniz hazırım.
0: Salı akşamı iyi mi?
1: İyidir.
0: 3 gün var. Ona göre hazırlanırsın.
1: Baş üstüne.
0: Ben Yakup Pehlivan'la da Koca Mustafa ile de görüştüm. Edirne'de seninle yaptıkları güreşleri anlattılar. Senin anlatmış olduğun şeyle onların anlattıkları birbirlerine uymuyor.
1: Neden usta?
0: Sen ikisine de pes etmişsin. Pes etmek de yenilmek değil midir? Tam yenileceğini anlayan bir pehlivan pes ederse yenilmemiş mi olur?
1: Hayır usta. Ben ne Yakup pehlivana ne de Koca Mustafa'ya pes etmiş değilim.
0: Peki nasıl bitti güreşler öyleyse?
1: Her iki seferinde de cazgır güreşleri hakem kararıyla durdurdu. Arkasından da onları galip ilan etti.
0: Demek seni hatalamışlar. Sen farkında değilsin.
1: Hayır, böyle şey olmadı. Her iki güreşte de ben üsteydim. Hasımlarımı bastırmıştım. Hakem heyeti böyleyken durdurdu güreşi.
0: Olmaz böyle şey.
1: Oldu. Edirne halkı şahittir.
0: Sen onları ancak rüyanda yenmiş olabilirsin. Rüya ile hakikati karıştırıyorsun.
2: Aliço bu sözleri oldukça dik ve sert bir şekilde söylemişti. Birdenbire sinirlenmiş olduğu her halinden belli oluyordu. Reşat Paşa hemen araya girdi.
0: Canım, geçmiş şeyler üzerinde durmanın manası yok. Yenmiş yenmemiş pes etmiş etmemiş. Bunlar 2 yıl önceki hikayeler. Salı günü gecesi yapılacak güreşte hakikat ortaya çıkacak.
3: Tabii. Fakat biz saray pehlivanları hakkımızda uydurma şeyler söylenmesinden hiç hoşlanmayız. Bana onların kendisini yenemediklerini söyledi. Belki de başka yerde onları yenmiş olduğunu söylemiştir. Böyle yalan konuşan dilleri kesmesini de biliriz demek istiyorum. Her neyse, salı akşamı güreşten sonra da kendisiyle görüşeceğim zaten. Şimdilik hoşça kal paşam.
2: Bu sözleri söyledikten sonra da Pamukçulu Osman pehlivanın yüzüne bile bakmadan çekip gitti. O gittikten sonra paşa Pamukçulu Osman pehlivana döndü.
0: Aliço sana pek çok fena kızmış.
1: Farkındayım. Fakat ben ona ne yaptım ki?
0: Yakup ve Koca Mustafa pehlivanlara pes etmişsin. Onlar kendisine böyle söylemiş olacaklar.
1: Söylediğim şey doğrudur paşam. Tıpkı dediğim gibi oldu. Durup dururken neden yalan söyleyeyim?
0: Evet. Yalan söylemen için de ortada bir sebep yok ama işte bunun böyle olduğuna inanmıyorum.
1: Zorla inandıramam ki.
0: Haklısın. Doğru söylemiş olduğunu ancak salı gecesi Yakup pehlivanı yenmekle ispat edebilirsin.
1: Yakup pehlivan Edirne'de olduğu gibi ise hiç çekinmeden onu yeneceğimi söylerdim. Ama orada çok itmansızdı. Hasta da olabilirdi. Şimdi ise elbette çok daha iyi bir durumdadır. Üstelik beni yenmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.
0: Onun durumu Muharrem pehlivanla birkaç hafta önce yapmış olduğu güreşle ölçebilirsin. Muharrem pehlivanı ancak 2 saat süren çetin bir güreşten sonra yenebilmiştir. Ben de güreşteydim.
2: Evet sevgili dinleyenler, bize ayrılan süre burada doldu. Bakalım bundan sonraki bölümümüzde Pamukçulu Osman pehlivan Yakup pehlivanı yenebilecek mi? Salı. Ama yarın inşallah. Hep birlikte bekliyoruz şimdilik, hoşça kalın.
4: Er Meydanı. Yusuf Koç.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Ateşin Gül Bahçesi.

Aşk ateşiyle yananlara, ateşin kana tutuşan kızıl alevleri nasıl zarar verir? Gözyaşıyla boğulanları hangi su boğar? Kendi zindanında mahkum olanlara hangi zindan cezadır? Aşığa ayrılıktan başka ceza var mıdır? Kendini kaybedene aramaktan başka yol mu var? Tarihte ne olmuşsa aşkla, aşıklıkla olmuştur. Aşk için, aşıklık için olmuştur. Aşkı olmayan kişi Yunus'un deyimiyle misali taşa benzer. Aşksıza kim ne söyleyebilmiş, ne anlatabilmiştir? Kuru akıldan yol bulup izahla hadiseleri kavramaya çalışanlara aklın hududunun dışında yol yoktur. Umulur ki bir aşka çarpıla ve aşk ola. Bir gün Muhiddin-i Arabi Hazretleri oturmuş yarenleriyle sohbet ediyordu. Sohbet iyice koyulaştı ve evliyanın, kerameti enbiyanın mucizatı meselelerine geldi. Mecliste bir de mütefekkirlik taslayan biri vardı. Bu felsefeci kerameti ve mucizeyi inkar ediyordu. Hatta bir ara avamdan olan insanlar Hazreti İbrahim'i ateşin yakmadığına inanırlar. Bu olmaz çünkü ateşte yakma özelliği vardır. Mutlaka yakar. Halbuki İbrahim Aleyhisselam hadisesini tevil etmek lazım. O kadar ateş yanar da bir insanı yakmaz mı? Bu şu demektir. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın inayetiyle Nemrud'a gelip ve Nemrud'un gazabından da kurtulmuş demektir. Kur'an'daki ayetleri böylece tevil etmek gerekir dedi. Bu şu demektir. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın inayetiyle Nemrud'a galip geldi ve Nemrud'un gazabından kurtuldu demektir. Kur'an'daki ayetleri böylece tevil etmek lazımdır dedi. Şeyhul Ekber Muhiddin-i Arabi Hazretleri filozofun konuşmalarını dinledikten sonra şöyle söyledi. Siz ateşin yakmayacağını kabul etmiyorsunuz. Bizim maksadımız keramet göstermek değil ama sizin bu husustaki inkarınızı kaldırmak isteriz. Ben Hak Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de biz İbrahim'e ateşin yakmamasını emrettik ve ona selam ettik buyurmasının tevil götürmez doğruluğunu ispat edeyim dedi ve içi ateş koruyla dolu mangalı tuttuğu gibi filozofun eteğine boşalttı. Filozof korkusundan sapsarı kesilmişti. Muhiddin Arabi Hazretleri ise elleriyle filozofun kucağındaki ateşi karıştırıyordu. Ateşin bir inkarcıyı bile Allah'ın izniyle yakmadığını ispat ediyordu. Bir müddet sonra ateşi tekrar mangala boşalttı ve bu sözde düşünüre "Elini ateşe yaklaştır." dedi. Adam elini ateşe yaklaştırdı ki ateş eskisi gibi yakıcılığını muhafaza ediyor. Şeyhül Ekber adama dönüp şöyle dedi. Ateşin yakıp yakmaması

0: Allah'ın emriyledir. Allah Celle Celaluhu dilerse ateş yakar, dilerse yakmaz. Yaradılan yaradana itaat etmekle yükümlüdür. Bu hadise karşısında itiraz edecek bir şey bulamayan bu kişi hakikati kabul edip iman tazeledi. Rabbim, bu işin bildim neymiş Türkçesi? Senin aşkın ateştir. Ateşin gül bahçesi. Ateşi gül bahçesine çeviren aşkın ateş halidir. Her dem aşk ateşiyle yanmak aşktandır.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Filistin. Filistin topraklarının en önemli cazibesi tarihteki rolü ve statüsünden ileri gelmektedir. Filistin'in vahye dayanan bütün dinlerde özel bir önemi ve yeri vardır. Bu da birçok peygamberin orada yaşamış veya hayatının bir bölümünü orada geçirmiş ve Yüce Allah'ın bu toprakları kutsal kıldığını bildirmiş olmasından ileri gelmektedir. Kudüs'ün ve Filistin topraklarının İslam açısından taşıdığı değer ve kutsiyet dolayısıyla Medine'de kurulan İslam devletinin kuzeye doğru sınırlarının genişlemesiyle birlikte Müslümanlar Filistin topraklarına yöneldiler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Filistin üzerine miladi 633'te iki küçük birlik gönderdi. Bu birlikler önemli başarılar gösterdiler. Daha sonra 634'te Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusunun Remle yakınlarında Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferle Kudüs dışındaki Filistin topraklarının önemli bir kısmı fethedildi. Kudüs'ün fethi ise 638'de 2. Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde gerçekleşti. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kudüs'ün anahtarlarını teslim aldığında oranın halkına tam bir din hürriyeti ve güven içinde yaşayacaklarına dair yazılı bir emanet vermiştir. Bu fetihten sonra Kudüs ve çevresi 1099'a kadar sürekli Müslümanların hakimiyetinde kaldı. O tarihte Haçlı ordularının 40 gün süren şiddetli kuşatmaları sonunda bu kutsal belde Hristiyanların eline geçti. Haçlılar Kudüs'ü işgal ettikten sonra bir hafta süreyle şehirde katliam gerçekleştirdiler. Bu katliamda Müslümanlardan 70 bin kişi öldürüldü. Katliam sonucu meydana gelen kan gölünde Haçlıların atlarının dizlerine kadar gömüldüğü bu katliama şahit olmuş Hristiyan kumandanların hatıralarında geçmektedir. Haçlı işgali 88 yıl sürdü. Bu işgale 1187 yılında Selahaddin Eyyubi son verdi. Yavuz Sultan Selim'in 1516'da gerçekleştirdiği Mısır seferi sonrasında Kudüs ve Filistin Osmanlı Devleti'ne

ile bağlandı. 1918 İngiliz işgaline kadar da Osmanlı yönetiminde kaldı. Avrupa'da Yahudilerin belli bir toprak parçası üzerinde bir araya getirilmeleri ve bir devlete kavuşturulmaları amacıyla 1897'de örgütlü Siyonizm hareketi ortaya çıktı. Bu hareket Yahudi halkının bir araya getirileceği toprak olarak da Filistin'i seçti. Siyonistler Filistin'den bir miktar toprak elde edebilmek için ilk önce Osmanlı Devleti nezdinde bir takım girişimlerde bulundular. Bu amaçla Osmanlıların bütün dış borçlarını ödemeyi taahhüt ettiler. Ancak zamanın Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit'ten hiçbir yakınlık ve ilgi göremediler. Theodor Herzl'in hatıralarında ifade edildiğine göre Herzl, Sultan 2. Abdülhamit Han'a konuyla ilgili ilk teklifi götürmesinden sonra 2. Abdülhamit Han aracılık yapan kişiye şu cevabı vermiştir. Eğer Bay Herzl senin benim arkadaşım olduğun gibi arkadaşınsa ona söyle, bu meselede ikinci bir adım atmasın. Ben bir karış dahi olsa toprak satamam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim bu devleti kanlarını dökerek kazanmış ve yine kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın efradı birer birer Plevne'de şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi dahi geri dönmemek üzere muharebe meydanında kalmışlardır. Osmanlı Devleti Osmanlı milletinindir. Ben onun hiçbir parçasını veremem. Bırakalım Yahudiler milyarlarını saklasınlar. Benim devletim parçalandığı zaman onlar Filistin'i karşılıksız ele geçirebilirler. Fakat yalnız bizim cesetlerimiz taksim edilebilir. Ben canlı bir beden üzerinde otopsi yapılmasına müsaade edemem. Osmanlı Devleti'nden bir şey koparamayan bu sözde güçler bu kez İngilizlerle ve diğer batılı ülkeleriyle işbirliğine gitmeyi kararlaştırdılar. Osmanlı Devleti'ni yıkmak veya zayıflatmak için her fırsatı değerlendiren batı ülkeleri Siyonistlerin kendilerine yanaşmalarını da iyi bir fırsat olarak görüp değerlendirdiler. Bunun sonucunda 1916 yılında Fransa, İngiltere ve Rusya arasında Sykes-Picot Anlaşması adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma İslam topraklarının Fransa, İngiltere ve Rusya arasında paylaştırılmasını öngörüyordu. Anlaşmanın Filistin'le ilgili maddesinde de şöyle deniyordu. Diğer ortakların ve Mekke Şerifi'nin muvafakati alındıktan sonra Rusya'yla da istişare yapılarak bu bölgede uluslararası bir yönetim kurulsun. Zamanın İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'dan adını alan ünlü Balfour Deklarasyonu'nda da şöyle deniyordu. Haşmetli İngiliz Kraliyet Hükümeti, Filistin'de Yahudi halkı için milli bir devlet kurulmasını memnuniyetle karşılıyor. Bu gayeye ulaşmayı kolaylaştırmak için en değerli mesailerini harcayacaktır. Şurası açıkça bilinmelidir ki Haşmetli Kral, Filistin'de bulunan Yahudiler dışındaki milletlerin dini ve medeni haklarına zarar verecek veya Yahudilerin başka herhangi bir ülkede elde ettikleri haklarını ve siyasi nüfuzlarını zedeleyecek hiçbir şey yapmayacaktır. 14 Mayıs İsrail'in kuruluş deklarasyonunun yayınlanmasının yıl dönümüdür. Filistinliler bu olayı Nekbe yani büyük felaket olarak adlandırıyor. Bu deklarasyonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra 1918 yılında İngilizler Filistin topraklarını işgal ettiler. İngilizlerin bu işgali gerçekleştirmeleri zamanın Mekke Şerifi ve bugünkü Ürdün Krallığı'nın kurucusu Şerif Hüseyin'in yardımıyla oldu. İngilizlerin Şerif Hüseyin'le gizli ilişkiler içine girmelerinin ve kendisine bir takım vaatlerde bulunmalarının en önemli sebebi dünyada dağınık bir halde yaşayan Yahudilerin devlet kurabilmeleri için gerekli şartların oluşturulmasıydı.

1922'de Milletler Cemiyeti'nin kararıyla Filistin, İngiltere'nin himayesine verildi. Ayrıca Filistin'in işgali için Osmanlı'nın yıkılması gerekiyordu ve İspanya'dan kovulan Yahudilere yardım eden Osmanlı'nın yaptığı yardım içten içe kemirilip yıkılmasına neden oldu. Filistinli Müslümanlar İngiliz işgal yönetimine ve Yahudi göçüne karşı değişik zamanlarda çeşitli mücadeleler verdiler. Bu doğrultuda zaman zaman ayaklanmalar gerçekleştirildi. 27 Şubat 1920 tarihinde Filistin halkından 40 bin kişilik bir topluluk Mescid-i Aksa'da gösteri düzenledi. 8 Mart 1920 tarihinde ilk silahlı çatışma meydana geldi. Bu çatışmada 7 Yahudi öldürüldü. Kudüs'te de Filistinlilerle Yahudiler arasında çatışmalar oldu. Bu mücadeleler sonraki tarihlerde de devam etti. Filistinliler, İngiliz işgaline ve Yahudi göçüne karşı sistemli bir mücadele yürütebilmek için çeşitli örgütler de kurdular. İngilizlerin Filistin işgal etmelerinin amacı, dünyanın değişik yönlerine dağılmış durumdaki Yahudileri buraya toplamak olduğundan onların göçlerini kolaylaştırdılar. Onların buralara bağlı olmalarını sağlayabilmek için de kendilerini buralardan mülk sahibi yapmaya çalıştılar. Ancak bu konuda tarihin çarpıtılmasından ve tarihi gerçeklerin saptırılmasından kaynaklanan yaygın bir kanaat bulunmaktadır. O da Filistinlilerin kendi yurtlarını kendi elleriyle Yahudilere sattıkları iddiasıdır. Oysa bu iddia tarihi gerçeklere tamamen aykırıdır. Yahudilerin toprak sahibi olmalarına birinci derecede İngiliz işgalciler sebep olmuşlardır ki onların da bu konuda başvurdukları en yaygın metot ağır vergi uygulamasıydı. İngiliz işgalciler Filistinlilerin mülklerine oldukça ağır vergiler koyuyor, bu vergileri ödeyemeyenlerin de mülklerine el koyuyor, sonra buraları ya Yahudilere bağışlıyor ya da sembolik fiyatlarla satıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla her ne kadar Filistin devlet statüsündeki sahibinden mahrum bırakıldıysa da oralardaki mülklerin fert olarak sahipleri vardı. Siyonistler bu mülkleri sahiplerinden alabilmek için iki yola başvuruyordu. Çok cazip karşılıklarla satın almak ve gasp. Yine de Filistinlilerin kendi mülklerini Yahudilerin cazip teklifleri karşılığında onlara sattıkları iddiası doğru değildir. Çünkü Yahudilerin satın alma yoluyla mülk edinmede pek başarılı olamadıkları tarihi bir gerçektir. Zaten Filistinli ilim adamları da bunun önüne geçebilmek için yayınladıkları fetvalarla yoğun bir ilmi ve dini mücadele veriyordu. 1948'de İsrail Devleti kurulduğunda Yahudi göçmenlerin sahip oldukları arazi 2 milyon dönümdü. Yani tüm Filistin'in %7'sine tekabül ediyordu. Filistin toprağının 300 bin dönümünü onlara İngiliz işgalciler bağışlamışlardır. 200 bin dönümünü yine İngiliz işgalciler Yahudilere göstermelik bir şekilde parayla satmışlardır. Gerek bağışlanan ve gerekse satılan arazilere de zikrettiğimiz vergi oyunuyla el konulmuştu ve satım işlemi de sembolik paralarla gerçekleşti. 600 bin dönümünü de kendileri Filistin dışında olan Lübnan ve Suriye'de ikamet edip Filistin'de mülk edinmiş bazı Arap kökenlilerden satın almışlardır. Buraya kadarki kısımda Filistinlerin herhangi bir dahlinin olmadığını görüyoruz. Yani Yahudilerin edindikleri arazilerde Filistinlilerin müdahalesi söz konusu değildir. Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmelerini sağlamak amacıyla yoğun bir teşvik faaliyeti yürütülüyordu. Ancak yürütülen bütün çabalara rağmen Yahudiler, özellikle de Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan ve maddi durumları iyi olanlar çağrılara rağbet etmiyorlardı.

Yahudilerin çoğunluğunu yoksul Doğu Avrupa ve Asya ülkeleri Yahudileri oluşturuyordu. Bu yüzden İngiliz işgalinden önce yerleşmiş olanlar ve doğal nüfus artışı da dahil olmak üzere 1933 öncesinde Filistin topraklarındaki Yahudi sayısı 200 bini bulmamıştı. Ama 1933'te Avrupa'da bir Nazi fırtınası esmeye başladı. Her tarafta Hitler'in Yahudileri kitleler halinde öldürdüğü, fırınladığı söylentileri yayıldı. Bu arada Hitler'in adamları da Yahudilerden bazılarını öldürüp kamyonetlerin arkasına atarak onların yaşadığı mahallelerin sokaklarında dolaştırmaya, oraları terk etmemeleri durumunda kendilerinin sonunun da aynı olacağı tehditleri savurmaya başladılar. İşte bu olaydan sonra Yahudiler adeta çekirge sürüleri gibi Filistin topraklarına akın etmeye başladılar. Böylece 1933-45 arasında geçen 12 yıllık süre içinde bu topraklardaki Yahudi nüfus 800 bine çıktı. Bu yüzden bazı tarihçiler Hitler'in Siyonist örgütlerle işbirliği yaptığını ileri sürmüşlerdir. Hitler'in en yakın çevresindeki adamlarından bazılarının Yahudi olduğu göz önünde bulundurulursa bu iddianın çok da basite alınmaması gerektiği anlaşılır. Ayrıca Hitler'in Yahudileri fırınladığı, kalabalık kitleler halinde öldürdüğü iddiaları da tarihi gerçeklere uymamaktadır. Çünkü Siyonist örgütlerin sürekli kullandıkları söz konusu katliamlarla ilgili olarak verdikleri rakamlar o tarihte Hitler'in tahakkümüne giren bölgelerde yaşayan Yahudilerin sayısından fazladır.

İşgal edilen Filistin topraklarında 1947'den itibaren devletleşme sürecine girildi. 1947'nin sonuna doğru İsrail adında bir devletin kuruluşu resmen ilan edildi. Bu devletin kuruluşu 1948'de resmen onaylandı. Böylece meşru olmayan bir işgale meşrulaştırma mekanizması kazandırılmış oldu. Filistin halkı 1987'de işgale karşı intifada adı verilen bir direniş başlattı. Filistin'de örgütlü direnişin tek çatı altında toplanması için 1965'te Filistin Kurtuluş Teşkilatı adı altında bir teşkilat oluşturuldu. Filistin'e katliamlardan hariç en geniş çaplısı 6 gün savaşı diye de anılan 1967 Haziran Savaşı olmak üzere 7 büyük savaş açılmıştır ve hiçbirinde istenen hedefe ulaşılamamıştır.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Ey çocuk, yanaklarında gülücükler olmalıydı. Kan değil, sevinçle bakmalıydı gözlerin. Ürkek değil. Ey çocuk, içine doğduğun dava sana emanet. Kalbimiz senin de ve duamız. Ama suskunuz, ama suskunuz. Hakkını helal et.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk.

0: Ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Yüzyılın alimleri.

0: Birinci Dünya Savaşı başladıktan yaklaşık bir yıl sonra 18 Mayıs 1915 günü Van Ruslar tarafından işgal edildi. O dönemi insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulüm diye tanımlayan Efendi Hazretleri, savaştan dolayı yıllar sürecek büyük sıkıntılara maruz kalır.
1: Şimdi Birinci Cihan Harbi büyük bir felakettir. Abdülhakim Efendi tabii Birinci Cihan Harbi'ne gelindiğinde 54-55 yaşında bir zat idi.
0: Efendi Hazretleri bu acıklı günleri şöyle nakletmektedir.
2: Hızla silahlanan Ermeniler Müslümanların mallarını yağma etmeye koyuldular. O sırada bizim evimizi de tamamıyla yağmaladılar, soydular ve hiçbir şey bırakmadılar.

0: kışın başlangıcı sıralarında aile efradı yakındaki dağ ve köylere kaçıp sığınmaktan başka çare bulamamışlardır. 10 gün sonra Allah-u Teala'nın lütfu ve inayetiyle kasaba geri alınmış ve ailece oraya dönülmüştür. O kış malsız ve imkansız olarak günü gününe yaşamışlar. Bin zorlukla bahara girmişlerdir. Ama Mayıs ayında düşman kasabaya bir saatlik mesafeye yaklaştığından hükümet tahliye emrini vermiştir.
1: Hükümetin tahliye emri vermesi sebebiyle şehir boşaltılmış, düşman askerleri evlerimizi, çarşı, medrese ve mekteplerimizi, mescit ve camilerimizi tamamen yakmışlardı.
2: Bu felaketlerde o zamana kadar tasavvur etmedikleri büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Kafkasya'da Osmanlı ordusu bozulmuştur. Ruslar İran üzerinden Van, Hakkari tarafına inmişler. Bir taraftan Trabzon, bir taraftan da Erzurum üzerinden Erzincan'a ilerlemişler. Ve Trabzon, Erzincan, Van hepsi Rusların eline geçmiştir. Bilhassa onların gençleri, taşkınları etrafta bir hayli mezalim yapmışlar. Hatta Arvas köyünü terk etmişler. Arvas'ın yakın bir Ermeni köyü Arvas'ı korumuş. Yani diğer Ermeniler zarar vermesin diye. Fakat onlar da çekilince orası da yanmış. Oradaki kitaplar, cami hepsi yok olmuş.

Ondan sonra Abdülhakim Efendi'nin evi, oradaki Müslümanların evleri hep yağma edildi. Hiçbir şeyleri kalmadı. Hiçbir şeyleri kalmadı. Yani vatanlarından oldukları gibi bütün mallarından ve servetlerinden de oldular. Abdülhakim Efendi ve ailesi 1916'nın Nisan-Mayıs aylarında evlerini bırakıp çıkıyorlar. Acı bir hadisedir, hazin bir hadisedir. Zaten Abdülhakim Efendi de onu anlatırken çok acı bir şekilde tasvir etmektedir olup bitenleri. Yüzlerce, binlerce insan aç, sefil, perişan halde, her şeylerini bırakmış halde, çocuklarını bile götüremeyecek durumda küçük kumda.

0: başka çocuk. Öyle bir hicret tablosu çiziyor Abdülhakim Efendi.
1: Başta Erzurum olmak üzere eli silah tutan herkes diğer cephelerde savaşta olduğundan memleket tamamen savunmasız kalmıştı. Şehri terk eden halkın bir kısmı Musul'a, bir kısmı da bizimle birlikte Erbil'e doğru yola çıkmışlardı.

0: %75'i açlıktan ölmüş, yırtıcı hayvan ve kuşlara yem olmuşlardı.
1: Hicrette 130 nüfus güneye kaçıyorlar. Çünkü yukarıdan Rus ve Ermeniler geliyor ve top sesleri duyuluyor. Yolda açlık, kıtlık, parasızlık, imkansızlık neticesinde bayağı ölüm hadiseleri oluyor. Hatta kendi hayat hikayesinde bizzat el yazısıyla yazdığında diyor ki öyle bir durumdaydık ki diyor cenazeyi kayaların üstüne bırakıp devam ediyorduk diyor.
2: Memleketinde hanedan seviyesinde ve zengin olanlar bu hicrette mahvu perişan olmuşlar. Memleketinde hali vakti yerinde eşraftan insan ama maalesef bu yolculukta bir ekmeğe muhtaç duruma düşmüşlerdir. Allah-u Teala o günleri bir daha göstermesin. Cenab-ı Hak kimseyi düşman çizmeleriyle terbiye etmesin. Yurtsuz, yuvasız bırakmasın.

0: Bakın Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri buyuruyor ki bu hicreti anlatırken, göçü anlatırken, bizimle beraber 29 köyün ihtiyarları, kadınları ve çocukları ıssız çöl ve dağlarda elimize ne geçerse yiyip bin bir türlü meşakkat ve zahmetle o sene Haziran'ın birinci gecesi Ravandız'a girdik. Memleketimiz soğuk iklimlerden olduğu halde Ravandız gibi harareti 45 dereceden ziyade bir yerde 90 gün oturduk. Irak'ta tabii. Eylül'ün ikinci günü Erbil'e çoğumuz hasta olarak girdik. Kardeşim Seyyid İbrahim Efendi'yi kara toprakta Allah'ın rahmetine bıraktığımız gibi Şehler Hanedanı adını alan 9 erkek kardeşi ve 4 amcamın kız ve erkek değerli fertlerini Erbil ve civarında toprağa verdik.
1: Erbil'de de az kaldıktan sonra Musul'a geçiyorlar. Musul o zaman işgal altında değildir, Irak. Musul'da kalıyorlar ve uzun bir müddet, 1,5 seneye yakın Musul'da kalıyorlar. Musul'un Zibar kazasının müftülüğünü deruhte ediyorlar orada ailesiyle beraber. Musul'dayken haber geliyor ki Van istirdat edildi, geri alındı. Ailenin bir kısmı geri dönüyor. Fakat Abdülhakim Efendi 150 kişilik ailesiyle çıkmıştı hicrete, geri dönmüyor. Ailesinin bir kısmıyla Musul'da kalıyor çünkü geri alındı ama harp devam ediyor. Tekrar geri dönmek, tekrar hicret etmek çok zordur. Hadisenin bitmesini, sulhu bekliyorlar. Musul'da acı günler yaşıyorlar. Burada bir tifo hastalığı çıkıyor. Abdülhakim Efendi'nin aile fertlerinin çoğu tifoya yakalanıyor. Burada hanımlarını kaybediyorlar. Bunun üzerine Abdülhakim Efendi ailesinden kalanlarla beraber, ki bunlar 150 kişilik aileden 60 kişi kalmıştır, 66 kişi kalmıştır. Geri kalanın bir kısmı tifo hastalığından, açlıktan ölmüştür. Bir kısmı ise geri dönmüştür.
2: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Irak'ta bir nebze rahatlamış olsa da memleket hasreti burnunda tüter. Bu hasret ateşiyle Anadolu'ya doğru tekrar yollara koyulur.
0: Bu hicretleri çok sıkıntılı olmuş. Hatta bu muhacirat esnasında bizim çektiğimiz sıkıntı tarih boyunca başka bir zaman görülmemiştir diye çok acı şekilde anlatıyor, ifade ediyor. Efendim çıkmışlar, çöl ve sahraları aşarak adı

Adana'ya gelmişler. Adana'ya geldiklerinde 66 kişi kalmış. Efendim, Adana'da çeşitli hastalıklar sebebiyle birçokları vefat etmiş. Kalan 20 kişiyle Eskişehir'e gelebilmişler. 150 kişiden 20 kişi

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, üzerinde kara bulutların dolaştığı yıllarda, bulutlar arasından parlayan bir güneş gibi İstanbul'u ve İstanbulluları aydınlattı. Batıdan yayılan bozuk fikirlerin, dışarıdan ve içeriden ehli sünnet inancını yıkmaya çalıştığı bir dönemde, Yüce Allah Celle Celaluhu, rahmetinin bir tecellisi olarak, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin İstanbul'da nihai ikametini nasip eder.
1: Geliş o geliş, İstanbul'da kalıyor. Sene 1919. Demek ki 1916'nın Nisan-Mayıs aylarında başlayan hicret, 1919 senesi ortalarının teşhin evvel, yani Ekim aylarında sona eriyor. İlk önce Eyüp Sultan'da Yazılı Medrese diye bilinen Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin, bugün de bir kısmı ayakta duran Yazılı Medresesi'nde iskan ediliyorlar. Burada 15 gün, bir rivayette 6 ay kadar kalıyorlar kalabalık bir aileyle. Daha sonra Kaşgari Tekkesi, münhaldir, bir Nakşi Tekkesidir orası. Namı diğer Murtaza Efendi Tekkesi, Eyüp Sultan'da Gümüş Suyu'nda, Pierre Loti'ye yakın. Orası boşalıyor, yani şeyhi vefat ediyor ve yerine de birini bırakmıyor. Yerini bırakmadığı için hükümet oraya, evkaf oraya bir uygun bir namzet tayin ediyor. O namzet de Abdülhakim Efendi'dir, Nakşi'dir. Vakıf şartlarına uygundur. Oraya şeyh olarak tayin ediliyor. Böylece oranın meşrutasına yerleşiyorlar. Meşruta lojman demek. Ve Abdülhakim Efendi'nin bundan sonraki hayatı artık Kaşgari Tekkesi'nde geçmektedir. Kaşgari Dergahı, namı diğer Murtaza Efendi Tekkesi.

Abdülhakim Efendi hem burada tekke şeyhliği hem o camide imamlık yapıyor. Ve aynı zamanda kısa bir müddet sonra Süleymaniye Medresesi'ne tasavvuf müderrisi olarak tayin ediliyor. Süleymaniye Müderrisi bugün de binası ayakta duran bir yerdir. Fatih Kızılses'in arkasında. O zaman ilk ismim Medresetül Mütehassısîn, İlahiyat Fakültesi'nin lisansüstü tedrisatı için açılmış bir yer. İddiaçılar geldikten sonra medreseleri yeni baştan tanzim etmişlerdi. O zaman medreselerin en üst merciği burasıydı. Burada doktora master muadili tedrisat yapılıyordu. Abdülhakim Efendi buraya tayin edilmiştir. Kardeşi Taha Efendi de buraya Şafii Fıkhı müderrisi olarak tayin edilmiştir. Böylece hem Kaşgari Tekkesi'nde şeyh hem Süleymaniye Medresesi'nde müderris olarak kendisini görüyoruz ki bugünkü profesörlüğün, hatta ordinarius profesörlüğün muadilidir. Abdülhakim Efendi bu iki faaliyeti yürütürken bir yandan da İstanbul'da cami derslerine devam ediyor.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, camilerdeki kıraat ve tefsir dersleri, vaaz ve nasihatleriyle İstanbul halkını irşad ederek aydınlatmaya çalışır. Bu büyük veli, muazzam ilmi, marifeti ve manevi tasarrufuyla bütün sorulara cevap olur.
1: Abdülhakim Efendi'nin cami dersleri mühimdir. Çünkü tekkede ve medresede kendisinden istifade edenlerin sayısı mahduttur. Ama cami derslerinden daha çok kimse istifade etmiştir. Abdülhakim Efendi'ye mensup olmamakla beraber, yani ondan ders almamakla veya ona mürit olmamakla beraber pek çok kimsenin ben Abdülhakim Efendi'yi camilerde dinlediğini ve ondan istifade ettiğini ve kendisine istikamet çizdiğini duydum, gördüm, şahit oldum. İstanbul'un pek çok camiinde, Ayasofya'da, Fatih'te,

0: Mecidiyeköy'de, Eyüp'te, Ağ Camii'nde, Beyoğlu'nda, Yeraltı Camii'nde, Arap Camii'nde, Bakırköy tarafında, Karaköy tarafında, Kasımpaşa Camii'nde, karşıda Kadıköy Osman Ağa Camii'nde, Üsküdar'da Yeni Cami'de, Galip Bey Camii'nde, Erenköy tarafında, Sinan Paşa, Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nde, bazen muntazaman, bazen kısa aralıklarla, yani bir Ramazan-ı Şerif münasebetiyle ders veriyor. Cami derslerinde Bayezid Camii dersi en muntazam dersidir. Her çarşamba ikindi namazından sonra veriyor o dersi. Burası zaten bir padişah vakfıdır. Padişah burada tefsir okutulmasını vakfetmiş ve Beydavi tefsiri okutulmasını vakfetmiş. Beydavi tefsiri Kur'an-ı Kerim'in icazı üzerine yazılmış bir tefsirdir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki sanatlar üzerine yazılmış bir tefsirdir. Zor bir tefsirdir. Okuması, okutması ve anlaması en zor tefsirlerdendir. Abdülhakim Efendi'nin bu dersleri vefatına kadar devam etmiştir. Bu dersleri hastalık dışında ve hayatındaki iki sürgün dışında hiç aksatmamıştır. Bu bakımdan da mühimdir. Yani bir tefsiri baştan başlayıp sonuna kadar tamamlamak kolay bir şey değildir. Abdülhakim Efendi'ye nasip olmuştur. Derslerinde belli kişilerin takip ettiği derslerdir. Bunlar şimdiki vaizler gibi kürsüye çıkıp yapılmıyor onlar. Caminin belli bir yerinde bir halka çevriliyor. O halkanın etrafında insanlar dinliyorlar.
1: Memleketin her tarafından ve yabancı milletlerden uyanık, meraklı kimseler gelip ilimden fenden çok şeyler kendisine sorarlar ve cevaplarını alırlardı. O asil milletimize, bilhassa gençliğe Allah-u Teala'nın varlığını, sevgili peygamberimizin üstünlüğünü, imanın ve İslam'ın hakikatini, doğru itikadı, yani el-sünnet itikadını anlatarak masum insanları ebedi felakete sürüklenmekten kurtarmış, fikir hastalarına şifa sunan bir ruh müteassısı olmuştur. Ve bu zat hem çeşitli camilerde vaaz ederek hem üniversitede hoca olarak İslamiyet'i yaymaya büyük gayret göstermiştir.
2: İslam dini Allah Teala'nın Cebrail aleyhisselam ismindeki melek vasıtasıyla sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselatu vesselama gönderdiği, insanların dünyada ve ahirette rahat ve mesut olmalarını sağlayan usul ve kaidelerdir. Bütün üstünlükler, faydalı şeyler İslamiyet'in içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyiliklerini İslamiyet kendinde toplamıştır. Bütün saadetler, muvaffakiyetler ondadır. Seyyid Abdülhakim Arvasi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, İstanbul camilerinde 1918 yılından 1943 yılına kadar devam eden vaaz ve nasihatlerinde namaz kılmanın önemine çokça yer vermiş ve bu konuda en ufak bir gevşekliğe müsaade etmemiştir. Efendi Hazretlerinin kendisini ziyarete gelenlere ilk sorduğu soru namaz kılıp kılmadığıydı. Bu konuda gevşeklik gösteren olursa onu ikaz eder, namaz kılmasını tavsiye ederdi.

0: Efendi Hazretlerinin talebelerinden İlyas Ketenci Bey, Efendi Hazretlerinin namaz konusundaki hassasiyetini şöyle anlatır.
1: Darüşşafaka'da okuyordum. Sabah namazına kalktım. Abdest aldıktan sonra güneşin doğmakta olduğunu gördüm. Namazı Efendi Hazretlerinin mescidinde kılarım diye düşündüm.

0: ve duvardan atlayıp Eyüp'e geldim. Camiye girince Abdülhakim Hazretlerini gördüm. Ziya Bey ve birkaç kişiyle sohbet ediyordu. Biraz sonra kılarım diye düşünüp oturdum. Efendi bana doğru yüzünü çevirip, İlyas, tek vakit namazı kaçırmaktansa bin kere ölmeyi tercih ederim, buyurdu.
1: Efendi Hazretleri, o günün Türkiye'sinde özellikle, kim arası bugün belki çok daha ötesinde bir sıkıntıyla iç içeyiz, İbadete karşı milletimizin zafiyetini görünce ve özellikle namaz ibadetine karşı bizlerin bakış açımızın zedelendiğini ve de o ibadete gereken hassasiyeti göstermediğimizi müşahede eden Efendi Hazretleri bu önemli kusurumuza, bu önemli eksikliğimize işaret babından şu veciz sözleri ifade etmişlerdir.
0: Fırsat ganimettir. Ömrün tamamını faydasız işlerle telef ve sarf etmemek lazımdır. Ömrü, Hak Teâlâ'nın rızasına uygun şeylere sarf etmek gerekir. Beş vakit namazlar, tadil-i erkana riayet ederek cemaatle eda edilmelidir.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Teheccüd namazlarını elden çıkarmamalı. Seher vakitlerini istiğfarsız geçirmemeli. Gaflet uykusundan hoşlanmamalı. Dünya zevkleriyle mağrur olmamalı. Ölümü hatırlamalı ve ahireti göz önünde bulundurmalı. Dünyaya ait gayrimeşru işlerden yüz çevirmeli, sonsuz ahiretin işlerine yönelmelidir. Hasılı kelam, gönül, her daim ilahi muhabbetle dolu olmalıdır. Hakikat ancak budur. Bundan gayrısı cümlesi hiçtir. Seyyid Abdülhakim Marvasi, Kuddise Sırruhu.
3: Namaza çok ehemmiyet verirdi Abdülhakim Efendi. Namaz kılmak çok mühimdir. Hatta tekkeler kapatıldığı zaman Hafız Hüseyin Efendi sormuş. Şimdi demiş, evliya nasıl olacak? Nereden yetişecek? Abdülhakim Efendi demiş ki, bu zamanda ahlını secdeye gelen evliyadır. Yani namazını hakkıyla kılan, itikadı düzgün bir şekilde kılan evliyadır. Yine buyurmuş ki, namaz varsa iman var. Namaz yoksa iman ya var ya yok. Namaz çok mühimdir. Yine talebelerinden Habil Bey anlattı. Rize'den dedi, geliyordum, eşyalarımı getiriyordum. Yolda hırsızlar çalmasın diye birkaç eşyalarım yanında ayrılmadım. Birkaç vakit namazın geçti. Abdülhakim Efendi bunu anladı. Keramet olarak sordu. Nasıl geçti seyahatiniz? Namazlarını kılabildin mi? Ben de yalan mı söyleyeyim? Söyledim. Dedi ki, Habil, keşke bütün eşyaların çalınsaydı da bir vakit namazın üzerinden geçti.

0: Efendi Hazretlerinin sevenleri, kendisinin birçok kerametine şahit olduğu halde, o bunlara takılmamayı tavsiye etmiş, tüm Allah dostları gibi kendisi de doğru istikametin her şeyin üstünde olduğuna vurgu yapmıştır.
1: Abdülhakim Efendi çok fazla zaten keramet üzerinde durulmasını istemezdi. En çok söylediği sözlerden bir tanesi, en büyük keramet istikamettir. Bir kimsenin hali eğer dine uygun olmazsa ondan sadır olacak fevkalade hallere inanmamalıdır. Hisar Camii'nde konuşmayan bir çocuğu getiriyorlar İzmir'de. Efendim dua etseniz de konuşsun. Abdülhakim Efendi çocuğa bakıyor, senin adın ne diyor? Çocuk Ahmet diyor. Anne baba deliye dönüyorlar sevinçlerinden. Yine buna benzer bir hadise burada oluyor. Bayezid Camii çıkışında kötürüm bir çocuk geliyor. Abdülhakim Efendi çocuğu kucağına alıyor, biraz seviyor. Sonra çocuğu yere bırakıyor, çocuk yürüyerek koşuyor. Efendim diyorlar, ne okudunuz bize de söyler misiniz? Ne okuyacağım diyor. Ben çocuğu kucağıma verdikleri zaman onu hocamın kucağına verdim. Yani Seyyid Fehmi Hazretleri'ni düşündüm. Onunla bağlantı kurdum. Cenab-ı Hak benim bu duamı ona duyurdu. O da buna amin dedi. Bu silsile yoluyla başa kadar gitti. Ondan dolayı bu iş oldu. Kerameti de böyle saklama ve onu çok fazla ön plana getirme adetleri vardır.

Bir gün böyle öyle bir Ramazan'dı. Gitmek ihtiyacı hissettim. Edirne kapıdan indim tramvaydan giriyorum. İftar saati oldu. Ben koşa gidiyorum böyle. Bir şey oldu diye. Gençlik de var tabii. Ondan sonra efendim mescitten içeri girdim. Paldır koşa iniyorum merdivenden aşağı. İftar sofrası kurulmuş. Hocamız, pirimiz Abdülhakim Efendisi Hazretleri eline kaşık bekliyor ben. Bekliyor. Ben şimdi böyle dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hemen oraya sıkıştım. Yer sofrası. Orta yerde çorba. Hepimiz eline kaşıkla. Ben de ondan da beraber yedik. Yani böyle geçti. Sonra bana birisi dedi ki arkadaşlardan birisi kim olduğunu şimdi hatırlayamıyorum. Allah Allah dedi, senin özelliğin nedir ki dedi bana. Hayrola? Ya efendim baba seni bekledi dedi ya. Seni bekledi, kaşığın çorbaya sokma dedi. Bu benim için yani bir manevi bir hazdır. Bunu nasıl ifade edeyim?

0: Abdülhakim Efendi bir Nakşi şeyhidir. Şeyh demek, mürşidi kamil demek. Ama aynı zamanda mükemmel demek. Mürşit yol gösteren, irşad eden demektir. Kamil, olgun irşad eden. Herkes yol gösteremez. Mükemmel ise başkasını da kemale getirebilen demektir. Şimdi bu sıfatlar boş sıfatlar değildir. Bu sıfatlar hadisenin esasını anlama sıfatıdır. Bir kere Nakşibendi tarikatında vilayete hassayı Muhammediye'ye ermemiş olan bir kimsenin mürşid olması mümkün değildir. Vilayete hassayı Muhammediye makamı. Yani basit tabirlerle Allah-u Teala'yı tanımış, onun aşkını kalbine yerleştirmiş, bütün dünyada ne varsa ondan başka hepsini kalbinden çıkartmış. Yani Rabbini iyi tanımış. Onun zatını, sıfatlarını tanıyabileceği kadar bir insanın tanımış ve ondan sonra başkalarını da tanıtmak üzere bu halden sıyrılarak eski haline dönmüş kimse demektir. Bu çok nadir ele geçer böyle kimseler. Abdülhakim Efendi böyle bir insandır. Ailesinden, akrabalarından bir tanesi Kaplıcalara gitmiş Bursa'ya. Telgraf çekmiş. Derhal geri dön. O da Kaplıca 21 gün yapılmazsa faydası olmaz. Hamamı 20'ye bağlamadan dönemem demiş. Düşmüş, ayağı kırılmış. Neyse geri getirmişler ayağı alçıda. Niye demiş söylemedin ayağımın kırılacağını? Demiş bana bu kadar müsaade edildi. Müsaade edildiği kadar söyleyebiliriz.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin İstanbul'a teşrif ettiği 1918 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin başında Sultan Vahdettin Han bulunmaktaydı. Bu dönemde Efendi Hazretlerinin büyük gayretlerle devam ettiği ve geniş kitlelerin takip ettiği vaaz ve nasihatler sarayın da dikkatini çekmiş, Sultan Vahdettin Han Efendi Hazretlerini saraya davet etmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri bu konuyu şöyle anlatıyorlar.
2: Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nde vaaz etmiştim. Çıkıyordum. Kapı önünde duran bir saray arabasından kibar bir bey inip, "Padişahımız sana selam ediyor, seni iftara çağırıyor," buyurdu. Arabayla saraya gittik. İstanbul'un seçilmiş vaizleri, imamları davet edilmişti. Mükellef bir yemekten sonra ser muhasıp geldi. "Padişahın selamı var, hepinizden rica ediyor. Anadolu'da küffarla harp eden Kuvayi Milliye'nin galip gelmesi için dua etmenizi ve Anadolu'daki mücahitlere para, mal ve duayla

0: yardımcı olmaları, eli silah tutanların onlara katılmaları için milleti teşvik etmenizi istiyor, dedi. Bu emir üzerine Anadolu'ya çok insan gönderdim.
1: Abdülhakim Efendi'nin Sultan Vahidettin'le iki görüşmesi vardır İstanbul'dayken. Orası da mühim. Bu da şunu gösteriyor. Abdülhakim Efendi İstanbul'a geldiği zaman işaret etmiştik zaten. Çok entelektüel çevrelerde kendisine rağbet görüyor. Bu rağbet de yani falcılıkla, bakıcılıkla falan değildir. Yüksek ahlakı ve derin ilmiyle oluyor. İnsanlar bu şarktan gelmiş bir hocayı, ki İstanbullu hocaları biraz yukarıdan bakarlar, böyle İstanbullu olmayan Arap, Kürt veya Kafkasyalı alimler, hele bir de şivesinde bir aksan varsa İstanbul alimleri onları küçümserler. Abdülhakim Efendi de buna maruz kalmış, fakat kısa bir zaman içinde Abdülhakim Efendi'nin büyüklüğünü kabul etmişler. Padişahlar Ramazan-ı Şerif'in ikinci yarısında, umumiyetle Kadir gecelerinde Rıkay-ı Saadet'i ziyaret ederler. Rıkay-ı Saadet Topkapı Sarayı'ndadır malumunuz. Ve yanında da bazıları olur tabii, ileri gelenler olur. Hocalardan Abdülhakim Efendi iştirak etmiş. Sultan Vahidettin ziyaret ediyor. Yanında da Şakir Efendi var, Nedim'i. Şakir Efendi dışarıda bekliyor sen. Neyse, içeri gidiyorlar. O sırada bir nida padişahın yakınlarından. Abdülhakim Efendi nerededir? Herkes kim bakıyor etrafta, kim Abdülhakim Efendi? Herkes orada, bütün İstanbul meşhur alimleri orada. Benim efendim diyor. Sizi padişah çağırıyor diyorlar. Neyse, yar oluyor. Herkes merakla bakıyor. Abdülhakim Efendi padişahın yanına gidiyor. Padişah evladı resulü olan bir zatla beraber ziyaret etmek istedim diyorlar. Hırka-i Şerif'i Sultan Vahidettin'le beraber ziyaret ediyorlar.
2: Payitahtın son padişahı Sultan Vahdettin Han tarafından hususi izzet ve ikrama mazhar olan Efendi Hazretleri, Osmanlı'nın çöküşüne yaşlı gözlerle şahitlik etmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri büyük devrilişler, yıkılışlar, çöküşlerle dolu bir döneme şahitlik etmiş bir alimdi. O hem Kurtuluş Savaşı'nda hem de sonrasında bu vatanın temel yapı taşlarının sağlam atılması için feryat etmiştir. Vatan müdafası sırasında cansiperane mücadele eden bütün büyükler, maalesef bundan sonra hayatlarını sürgünler, hapislerle geçirdiler ve nice haksızlıklara, zulümlere maruz kaldılar. Fakat onlar yaşadıkları bu sıkıntılara rağmen hiçbir zaman menfi davranmamış, daima müspet hareket etmişlerdi. Efendi Hazretleri de bir asra yakın olan ömrünün sonlarını baskı, zulüm, tehdit altında, sürgünlerde geçirmiş, ancak bu güç şartlara rağmen irşadından vazgeçmemiştir. Cesareti, yaşadığı her türlü zorluğa rağmen tevekkülü ve sabırlı hali, feraseti, basireti, şefkat ve merhameti, ihlas ve samimiyetiyle tüm Müslümanlar için önemli bir örnek olmuştur. Sürgünler, sınırlamalar ve tehditler, Efendi Hazretlerinin ruh aleminin ummanlarında büyük dalgalar meydana getirdi. Bu dalgalar Necip Fazıl Kısakürek, Hüseyin Hilmi Işık Efendi gibi nice münevver elmasları kıyıya vurdurdu, her tarafı sardı. Yıllardır mukaddesatları çiğnenmiş vatan çocukları, mahvedilen nesiller, imana susayanlar onun yoluna, onun nuruna koştular.
3: Yüzyılın alimleri.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.

Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Zorlu mücadele bitip akşam olunca Deventlerin hepsi yorgun ve aynı zamanda mahzundular. Hızır, Aydın, Oruç Reis, Murat, Danilo ve Hasan'ın biricik arkadaşları, kardeşleri, tayfaların Mert reisi Kuloğlu bir daha dönmemek üzere aralarından ayrılmıştı. Kuloğlu'yla bir daha sohbet edemeyecek, şakalaşamayacak, beraber cenk edemeyecek olmalarından dolayı üzgün olsalar da onun şehitlik mertebesine yükselmesi hepsini teselli ediyor, hatta sevindiriyordu. Akşam olunca abisini kamerasında ziyaret eden Hızır gemiye geçti. Aydın ve arkadaşlarının hepsinin alnından öptü.
1: Her biriniz başlı başına birer reissiniz. Ben yaşça sizden büyük olduğum için sadece abiniz.
0: Bu sözlerle gururlanan bütün Leventler birer birer Hızır'ın elini öptüler. Hızır bu davranışlarını engellememekle beraber mahcubiyetini de belirtti.
1: Estağfurullah kardeşlerim.
2: Allah senden razı olsun reis. Biz senin Levent'iniz. Sağ ol, var ol, başka bir şey istemiyoruz.
0: Hasan bu olanlara gülümseyerek seyrediyor, arada bir de başını sallayarak Aydın'ı tasdikliyordu. Olayların şaşkınlığını atlatmış olacak ki yine o muzip ifadeyi yüzüne yerleştirip sordu.
3: Hızır abi, Danilo da başlı başına bir reis mi?
1: O hepimizin reisi.
4: Oo, yaşadın Danilo. Bu söz sana 3 ay yeter.
5: Ne 3 ayı? 3 ömür yeter.
1: Eyvallah koçum.
5: Birileri kıskanıyor galiba Hızır reisim.
4: Hadi oradan bire.
5: Az da ileri gideyim deme Hasan. Vallahi Cenova'daki hikayelerimi anlatmaya başlarım.
4: Aman aman başlama. Sustum, gözünü seveyim.
0: Ayşe Sultan, Hızır'ın artık kendisini önemsemediğini düşünüp üzülürken, kadınlara özgü vehimlere de kapılmıyor değildi. Hızır'ın kendisinden daha güzel birisine gönül verdiğini düşünüp üzülüyor, gününün yarısını aynanın karşısında geçiriyordu. Henüz Müslüman olmamış bir toplumun kızıydı. Düzgün bir din anlayışı oluşturmadığı için kendisine göre bir takım doğrular belirlemiş, bunun dışında bir şeye inanmamaya ve düşünmemeye karar vermişti. Henüz Müslüman Türklerin karakterini bilmediğinden Hızır'ın onu sadece güzelliği için sevmediğini düşünemiyordu.
6: Bütün bu vehimlerden kurtulmak istiyorum Hatice.
7: Kurtulmalısınız sultanım. Hastalanacaksınız üzüntüden.
6: Ondan vazgeçemem. Onu kafamdan atamam. O halde ne yapmalıyım?
7: Hızır reise bir ulak gönderin.
6: İyi fikir ama nasıl yapacağım?
7: Bilmiyorum efendim. Ama Kahya Efendi'yi şehre yollarsanız o mutlaka bir haber öğrenir.
6: Öğrenir mi dersin?
7: Elbette öğrenir. Türk Leventlerinin dedikodusu onlardan bile hızlı ilerliyor. Mutlaka bir haber duyan vardır.
6: Evet evet, ancak bu şekilde rahatlayabileceğim.
7: Ne göndereceksiniz?
6: Nasıl yani?
7: Yani sultanım, Hızır reise ileteceğiniz haber ne olacak?
6: Bunu hiç düşünmemiştim.
7: Telaşlandırmayacak bir şey iletmelisiniz.
6: Neden ki? Telaşlansın ne çıkar, biraz da o üzülsün. Ben aylardır telaşlanıp üzülüyorum ya.
7: Öyle söylemeyiniz hanımım. Neyle meşgul olduğunu bile bilmiyoruz. Belli ki çok yoğundur.
6: Umarım öyledir.

Gemisinde yorgunluk kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştı. Fakat bu gece gemide bulunanlardan hiçbiri uyuyamayacaktı. Çünkü ambar İspanyol askerleriyle doluydu. Danilo biraz hava almak için geminin kenarına dikilip denizi seyretmeye koyuldu. Ilık bir rüzgar esiyor, gemiye çarpan dalgalar tatlı bir ses çıkarıyordu. Danilo hayal alemine daldı.

0: Madem sen papazken etrafındaki insanlar riyakardı, neden onları terk etmedin?
1: Çünkü ben insanlar için değil, Tanrı için çalıştığıma inandırmıştım kendimi.
0: Tanrı değil, Allah.
1: Ha Tanrı ha Allah. Neden bu ayrımı bu kadar önemsiyorsun?
0: Önemsemeyeyim mi yani?
1: Benim Tanrı derkenki kastımı biliyorsun ama.
0: Ben sana seslenirken Danilo demek yerine hey adam ya da Levent desem hoşuna gider mi?
1: Hayır.
0: Ama neden gitmez? Hey adam derken seni kastettiğimi biliyorsun. Hem sen adamsın zaten. Yalan da değil.
1: Ama benim bir adım var.
0: Heh işte bizim yaratıcımızın da adı var. Ve ismiyle müsemmadır. İsmi onu özel yapar. Herkes kendi tapına Tanrı diyor. Doğru ya da yanlış. Bir sürü Tanrı var. Ama bir tek Allah var.

Aralarına yeni katıldığı zamanlarda hoş sohbeti ve derviş edasıyla kuloğlu ona çok şey öğretmişti. Gelip gelip onun sözleri takılıyordu zihnine. İşte çok sevdiği Allah'ına kavuştu diye mırıldandı ve anılarına yine daldı.

0: Ben bu kapıdan ayrılamam sanıyordum. İnsan en güzeli görmeden elindekini en güzel sanıyor. Şimdi kilisenin kapısından girmek dahi istemiyorum.
1: Allah sana bu iyi niyetinden dolayı doğruyu nasip etmiş dostum.
0: Bu kadarcık bir iyi niyetten mi?
1: Tabii ki. Allah insanları adeta sudan sebeplerle affeder. Yaptığımız kötülüklere rağmen kötülük bulmayız. Yani hak ettiğimiz muameleyi görmeyiz.
0: Peki kötülüklerin cezasını bulmadığı anlamına mı geliyor bu?
1: Bak Danilo, insanlar hata yapabilir. Fakat niyetinin iyi olması çok önemli bir şeydir. Yani yaptığı kötülüğü normal görmemesi ve pişman olması. Allah yarattığı kullarının iyi bir şey yapmaya niyetli ve gayretliyken yanılarak veya unutarak yaptıklarından dolayı kızmaz. Hatta iyi niyetin ne kadar güzel bir şey olduğuna dair bir hikaye biliyordum.
0: Lütfen anlatır mısın?
1: Bir adam insanlara iyi davranan, zararsız biri olmasına rağmen içki içer ve diğer dini görevlerini istediği halde yapamaz, zorlanırmış. Fakat inancı da tammış. Bir gün yağmurlu bir akşam kötü arkadaşları yanından ayrılıp evine giderken yerde çamura bulanmış bir kağıt parçası görmüş. Elini alıp bakmış. Kağıtta Allah yazıyor. Adamcağız hemen kağıdı ceketinin cebine saklayıp eve götürmüş. Allah ismine hürmetinden o kağıdı temizleyip duvara asmış. Adam öldükten sonra bir komşusu onu rüyasında görmüş. Bakmış ki bu içkici komşusu güzel yerlerde halinden memnun.
0: Gerçekten görmüş mü?
1: Rüyaların gerçeği anlatabileceğine dair inanç Müslümanlarda da vardır. Tabii her rüya gerçektir, doğrudur diyemeyiz. Ama Allah bunu ibret olsun diye göstermiştir.
0: Peki sonra ne olmuş? Adam cennette miymiş?
1: Rüyayı gören komşusu yine rüyasında adama sormuş. Sen ne yaptın ki böyle güzellikler içindesin? Adam da ona ben bir gün Allah'ın ismini yerde bulmuş ve onu çok sevdiğimden bir de Allah'a karşı görevimi yapmamanın verdiği utançla kağıdı çamurdan alıp evime asmıştım ve af dilemiştim. İşte bu davranışımdan dolayı Allah benim hatalarımı affetti. Bana iyilik verdi.
2: Danilo Kuloğlu anlattığı zaman bu hikayeden çok etkilenmişti. Şimdi hatırlayınca da aynı şekilde ürpermişti. Eskiden olsa Kuloğlu'nu kaybettiği için neden iyi insanlar çok yaşamaz ki diye tuhaf isyanlara düşerdi. Oysa şimdi iyi insanların iyi sonlarla ayrıldığını görüyor ve Allah'ın onu yanına almasından dolayı içten içe sevindi.

0: Bu ganimetlerle çeşme yapma fikrine katılan var mı?
1: Evet.
2: Çeşme mi olur ya? Dünyanın altını var burada. Bir han, bir de cami yaptırırsak üstüne bize gani gani ganimet kalır.
3: Hep böyle olacak diye bir şey yok. Zor zamanlar içinde ayırmalıyız.
2: Ne zor zamanı reis?

0: bugün bizim, yarını Allah kerim.
1: Reis doğru söyler. Bu gemiler bebek gibi bakım ister. Düşünün ki aylarca seferimiz veya zaferimiz olmadı. O zaman ne olacak?
2: Sen ne düşünüyorsun reis?
3: İstanbul'u.
2: İstanbul sularını mı?
3: Hayır, İstanbul sultanını.
2: Neden?
3: Ona layık değil ama bu altınları padişahı görmek için bahane etsek.
2: Var mı böyle bir arzu?
3: Hem de çok şiddetli.
4: Hızır babasından dinlediği hikayelerin Efsunlu kahramanı İstanbul'u doğduğundan beri hayallerinde büyütmekteydi. Diğer Levetler de onun anlattıkları İstanbul rüyasına dalmışken dışarıdan bir çığlık duyuldu. Güverteden geliyordu ve bir Levent "Yetiş reis!" diye bağırıyordu.
5: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 24. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon

0: çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

Dünyadan Geçenler. Abdülvaki Tosun.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla huzurlarınızdayız. Programımıza hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımıza başlamadan önce şu anda bizleri radyoları başında dinleyen tüm dinleyenlerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Güzel bir program, istifadeli, muhabbetli, güzel bir program temennisiyle açalım sözlerimizi. Efendim biliyorsunuz programımızda her hafta birbirinden kıymetli Allah dostlarının, o sırrına ermiş veli kulların hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz. Bu haftaki programımızda sizlerle Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin hayatlarını işlemeye gayret edeceğiz. Programımıza tekrar hayırla geldiniz, sefalar geldiniz.

Efendim, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri İstanbul Evliyası'nın büyüklerinden. İsmi Mehmet Emin bin Hasan bin Ömer Nakkaş Tokadi. Lakabı Cemalettin'dir. Künyesi Ebul Emane ve Ebu Mansur'dur. Aziz Mahmud Ermevi dervişlerinden bir zatın oğludur. 1664 tarihinde Tokat'ta doğdu. 1745 tarihinde de İstanbul'da vefat etti. Kabri Şerifi un kapanına inen cadde ile Zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde Soğuk Kuyu Piri Paşa Medresesi kabristanındadır. Mehmet Emin Efendi ilim tahsiline memleketinde başlayıp bir müddet ilim öğrendikten sonra 1698 senesinde İstanbul'a geldi. Şeyhülislam Mirzazade Muhammed Efendi'den uzun müddet ders alıp ilim öğrendi ve çok iyi yetişti. Sonra Mekke'de Ahmet Yekdest Cürcani Hazretlerinden tasavvuf ilmini öğrenip tasavvufta talebe yetiştirebilecek duruma geldi. İkinci Hicaz seferinde hadis alimlerinden Ahmet Nahli'den hadis ilmini öğrenip icazet aldı. Ayrıca İstanbul'a ilk geldiğinde ilim tahsili sırasında hat yani yazı sanatını yedi kuleli hattat Abdullah Efendi'den öğrendi. Değişik hat çeşitlerinde maharet sahibi.

Sevgili dostlar, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'a ilk geldiğinde birkaç ay Piri Paşa Medresesi'nde ikamet etmişler. Bu sırada Barzüşnameci, günlük gelir ve masraflarının defterini tutan ayniyat kaydı amiri anlamına geliyor, Ali Efendi adında bir zatın oğluna ders vermeye başlamışlar. Ayrıca kendisine Reis-ül Kiddab, yani Hariciye Vekili makamının yazı işlerinde katiplik vazifesi de verildi. Bu vazifedeyken Başrüznameci Ali Efendi kendi evinde bir yer ayırıp kalması için davet etti. Bunun üzerine Rüznameci Ali Efendi'nin evinde kalmaya başladı. Hem kaldığı bu evde hem de Şehzade Camii'nde talebelere ders vermeye başladı. İstanbul'da bulunan meşhur ailelere mensup kimseler de onun derslerine devam etti. Ali İzzet Paşa ve yeğen

Muhammed Paşa bunlardandır. Etrafında çok talebe toplandı. Üstün ve olgun hallerini görenler ona Arifi Muhlisi lakabını verdiler. Sevgili dostlar, katiplik vazifesine ve talebelere ders vermeye bir müddet devam ettikten sonra Başhürüznameci Ali Efendi'nin 1702 senesinde vazifeli olarak Edirne'ye gönderilmesi üzerine onunla birlikte Edirne'ye gitti. Orada ileri gelen birçok kimseyle görüşüp sohbet etti. Edirne'de bulundukları sırada ders vermekte olduğu Başhürüznameci Ali Efendi'nin oğlu vefat etti. Bunun üzerine ders vermekten vazgeçerek bulunduğu vazifeden de ayrılıp hacca gitmeye karar verdi. Karar verdiği günün sabahı Edirne'de Saraçhane yakınındaki çalıştığı dairesine gitmek üzere evden çıkmıştı. Abdülkadir Efendi'nin dergahının önünde beklediğini gördü. Yolu meşhur Kadiri Şeyhi ve büyük bir zat olan Kasapzade Muhammed Efendi'nin dergahına uğradı. Oraya yaklaşınca Muhammed Efendi'nin oğlu Abdülkadir Efendi'nin dergahının önünde beklediğini gördü. Abdülkadir Efendi'nin yanına gidip elini öptü. O da "Safa geldiniz Hacı Emin Efendi" dedi ve elinden tutup odasına götürdü. Oturup sohbete başladıkları sırada Mehmet Emin Efendi "Elhamdülillah bizi Hacı Şerif'le müjdelediniz" deyince Muhammed Efendi "Evet siz bu gece hacca gitmeye niyet ettiniz, biz de tebrik ettik" deyip sohbete başladı. Sohbet sırasında Mehmet Emin Efendi'ye fıtraten yüksek bir kabiliyeti sahip olduğunu ve çok büyük nimetlere kavuşacağını müjdeledi. Mekke'ye varınca Evliya'nın büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretlerinin üçüncü oğlu olan Muhammed Masum Faruki Hazretlerinin yetiştirdiği 7000 büyük evliyadan biri olan Ahmet Yekdest Cürcani'yi huzuruna gitmesini, kendisinin de selamını ve hürmetlerini arz ederek onun talebesi olmasını tavsiye etti.

Efendim Mehmet Emin Efendi bu zatın yanından ayrıldıktan sonra başrüznameci Ali Efendi'ye de gidip hacca gideceğini söyledi. Ali Efendi memnun olup ona yolda harcaması için de bir miktar para vermişler. Mehmet Emin Efendi bundan sonra birkaç gün içinde bütün dostlarıyla vedalaşıp İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. İstanbul'a ulaşınca hacıları götürecek gemiye bindi. 10 günde Kahire'ye vardı. Oradan da bir kafileyle Mekke'ye hareket etti. Mehmet Emin Efendi'nin hayatının önemli bir safhası Mekke'ye bu ilk gidişiyle başladı. Çünkü orada madde ve mana ilimlerinde yükselmiş, büyük rehber ve zamanının en kıymetli alimlerinden biri olan Ahmet Yekdes Cüryani'yi tanıyıp ona talebe oldu. Derslerine ve sohbetine 3 yıl devam edip kemale ulaştı. Bu hususta o zattan icazet ve diploma aldı.

Hayatında önemli bir dönüm noktası olan bu hocasıyla tanışmasını bizzat kendileri şöyle anlatır. Mekke'ye varınca ilk gün Kabe'yi tavaf ve ziyaretle geçti. Ertesi gün sabah namazını Harem-i Şerif'te kıldıktan sonra dışarı çıkacağım sırada Harem-i Şerif'in bir köşesinde 30'a yakın kimsenin bir halka halinde oturduklarını gördüm. Niçin böyle halka olmuşlar acaba? Ders için hocalarını mı bekliyorlar diyerek yanlarına yaklaşıp oturdum. Hepsinin başlarını eğip edeple oturduklarını gördüm. Ben de oturup başımı eğerek bekledim. Bir ara başımı kaldırıp baktığımda halkanın ortasında duran bir zatı karşımda gördüm. Dikkatle bana bakıyordu. Bakışlarından ve heybetinden ürperip başımı eğip gözlerimi yumdum. Bir müddet daha öyle durduktan sonra yine dikkatle bana baktığını gördüm. Sonra o zat ellerini kaldırıp dua etti. Duadan sonra Fatiha okundu ve herkes kalkıp dağılmaya başladı. Ben de kalkıp giderken o mübarek zat bana yaklaştı, yanıma gelip selam verdi ve "Hoş geldin Emin Efendi" dedi. Halimi hatırımı sordu. Sonra beni yanına alıp Harem-i Şerif'in yakınında bulunan evine götürdü. İçeri girip oturduktan biraz sonra hizmetçisi sofrayı kurdu. Sofrada sıcak bir ekmek ve fincan içinde içecek bir şey vardı. O mübarek zat ellerini ekmeğe uzatınca bir elinin bileğinden kesik olduğunu gördüm. Hemen Edirne'deki Şeyh Muhammed Efendi'nin tavsiyesi aklıma geldi ve bahsettiğinin bu mübarek zat olduğunu anladım. Fakat o anda selamını söylemeyi unutmuştum. Yemekten sonra yolculuğumdan, geçip geldiğim yerlerden sorup

cevap aldıktan sonra Edirne'de size emanet edilen şeyi unuttunuz buyurdu. Hemen Edirne'deki Muhammed Efendi'nin selamını hatırladım ve söyledim. O da muhabbet ve sürur içinde selamı aldı. Artık beni talebeliğe kabul edip ders vermeye başladı ve Allah-u Teala'nın ismini zikretmemi söyledi. Sonra da şu beyti okudu. 30-40 yıl geçince eylemiş tahkiki Hakani ki bir dem hakkı zikretmek değer mülki Süleyman'ı. Bundan sonra dille anlatılmaz hallere ve nimetlere kavuştum. Farisi bildiğim için ekseriyette Farisi kelimelerle konuşurdu. Benden 2 sene önce huzuruna gelen Tatar Ahmet Efendi adında bir zat ona hizmet etmekteydi. Ben huzuruna kavuşunca Tatar Ahmet Efendi'yi Medine'de bulunan ve orada insanlara rehberlik yapan talebesi Abdurrahim Buhari'nin hizmetine gönderdi. Sonra benim İstanbul'a döneceğim sırada Tatar Ahmet Efendi'yi tekrar çağırıp icazet verip Anadolu'ya insanları irşad için gönderdi. 1702 hac mevsiminde 1705 senesi hac mevsimine kadar 3 sene Ahmet Yekdes Cüryani Hazretlerinin hizmetinde, derslerinde ve sohbetlerinde bulundum. Nihayet 1705 senesinde hacıların dönmesi sırasında hocamın izni üzerine İstanbul'a döndüm.

Efendim Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, hocası Ahmet Yekdest Hazretleri'nin sohbetlerinde yetişip tasavvufta yüksek derecede ulaştıktan sonra İstanbul'a dönünce hocasının talebelerinden Muhammed Kumul Efendi'nin evine yerleşti ve İstanbul'da 5 sene daha kaldı. Bu sırada Nakşibendi, Kadiri, Şazili, Şettari yollarında yetişmiş bulunuyordu. İstanbul'da kaldığı bu 5 sene müddetince Şehzade Camii'nde ve Sultan Mahmud Camii'nde talebelere ders verdi. Nakşibendiye yolunun büyüklerinden Muhammed Kumul Efendi, Mevlana Hacı Ziyaüddin, Halveti büyüklerinden Mevlana Şeyh İsa'yı, Mahvi ve Sümbüliye meşhurlarından Seyyid Nurettin Sümbüli ile sohbet etti. Sonra Muhammed Kumul Efendi ile önce Habeş eyaletine, sonra Kudüs'e gitti. Oradan da Mekke ve Medine'ye gitti. Bu esnada hocası Ahmedi Yekdest Hazretleri vefat etmiş ve 4 sene geçmiş idi. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri 6 sene süren bu seferi esnasında Kudüs'te Ahmet Nahli'den hadis ilminde icazet aldı. Medine-i Münevvere'de Abdurrahim Buhari ve Beşir Ağa ile sohbetlerde bulundu. Ayrıca Şeyh Ahmet el-Benai Dimyati'den, Mevlana Hüseyin Alimi Er-Rıfai'den de hadis rivayeti icazeti aldı. Remle şehrinde Kutbül Ebdal Şeyh Cuma Hazretleri ile de sohbette bulundular. 1717 senesinde Kumul Efendi'nin vefatı üzerine fil yokuşunda bir ev kiraladı ve evlenip orada oturdu. İlim ve marifet yaymaya devam ettiler. Bir ara Ebu Eyyubi Ensari Hazretleri'nin türbesinde türbelerlik yaptı. Bu sırada alim, fadıl ve salih zatlar onun sohbetine koştular. Bundan sonra da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem türbesinde Ravza-i Mutahhara'da hizmet etme vazifesi verildi. Bu vazifeye tayin edilince kavuştuğu nimete şükrederek, "İki cihan sultanının türbesinde bekçi ve hizmetçi oldun. Onun yüksek kapısının süpürgecisini Mevlam mahrum eylemez, zarara uğratmaz. Cihanın sultanı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisini kimse incitmez. Ey emin, sana müjdeler olsun. Resulullah Efendimizin kapısında zahiren ve batinen hizmetçi olmakla şereflendin." Manasında da bir şiir söylediler.

Sevgili dostlar, Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin talebesi Seyyid Yahya Efendi'den naklen talebesi Seyyid Hasip Efendi anlatır. Bursa'da bulunan Şeyh İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri vefatına yakın bir zamanda talebelerinden İvaz Mehmet Paşa'yı, Yeğen Mehmet Paşa'yı ve Elhac Ahmet Paşa'yı Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine gönderip tasavvufta yetiştirilmesini rica etmişti. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri bu ricayı kabul edip gönderdiği bu üç talebe

ile ilgilendi. Bunlardan yeğen Mehmet Paşa çeşitli vazifelerde bulunduktan sonra 1737 senesinde Nemçe yani Avusturya seferini yapmakla görevlendirildi. Yeğen Mehmet Paşa bu sırada Sultan 1. Mahmut Han'ın veziri azamıydı. Yeğen Mehmet Paşa İstanbul'dan hareket etmeden önce Aksaray civarında oturmakta olan kızının evini Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine tahsis edip oraya davet etti. Mehmet Emin Tokadi de kabul edip oraya teşrif etti. Burada ikamet ettiği sırada Yeğen Mehmet Paşa sık sık ziyaretine gidip sohbetinde bulunurdu. Huzuruna girerken padişahın huzuruna girer gibi edep ve hürmet gösterirdi. Mehmet Emin Efendi ona latife yolu takılırdı. Fakat o daima edep ve hürmetle huzurunda dururdu. Yeğen Mehmet Paşa çıkacağı Avusturya seferiyle ilgili yaptığı hazırlıkları anlatıp dua istedi. Mehmet Emin Efendi de gözyaşı dökerek zafere kavuşması için dua etti. Efendim şimdi Dünyadan Geçenler programında kısa bir ara veriyoruz. Ardından Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Yeğen Mehmet Paşa ile alakalı münasebetiyle devam edeceğiz inşallah. Ama şimdi kısa bir ara, ardından tekrar birlikteyiz.

Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü programımızda Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin hayatlarını anlatıyorduk. İkinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Sevgili dinleyenler, yeğen Mehmet Paşa sefere devam ettiği müddetçe Mehmet Emin Efendi'nin tahsis ettiği evde ikamet etmesini arzu ediyordu. Sefer için ordunun hazırlanıp Davut Paşa semtine hareket edeceği sırada tekrar ziyaretine gelmişti. Mehmet Emin Efendi sefer başlayınca kendi evine döneceğini söyledi. Bunun üzerine yeğen Mehmet Paşa pek ziyade üzülüp tahsis ettiği bu evde kalmasını ve sefer boyunca dua etmesini, böylece zafere kavuşacağını çok ümit ettiğini söyledi. Hatta tahsis ettiği bu evden ayrıldıklarını duyduğu yerde vazifesinden istifa edip seferden de vazgeçeceğini söyledi. Bunun üzerine Mehmet Emin Efendi, Vezir-i Azam yeğen Mehmet Paşa'yı kucaklayıp bağrına bastı. Bir müddet böylece tuttu. Sonra ağlayarak zafer kazanmaları için dua etti. Fatiha-i Şerif'i okudular. Bundan sonra biraz daha sohbet ettiler. Sohbet sırasında yeğen Mehmet Paşa'ya, "Bizi eve davet edip getirmeni sana kim tavsiye etti?" dedi. O da, "İşlerin çokluğu sebebiyle benim hatırıma böyle bir şey gelmemişti. Fakat Darüssade ağası, yani İstanbul valisi Beşir Ağa biraderiniz hatırlattı," dedi. Yeğen Mehmet Paşa, çok sevdiği hocası Mehmet Emin Efendi'nin duasını alarak Avusturya seferine çıkmak üzere evden

Osmanlı ordusu Vezir-i Azam Yeğen Mehmet Paşa komutasında Avusturya seferine çıktıktan sonra Mehmet Emin Efendi ordunun zafere ulaşması için çok dua etti. Hatta geceleri uyumayıp zafer için dua edip yalvardı. Bu hal 20 günden fazla devam etti. Bu sebeple tedaviye ihtiyaç duyacak derecede rahatsızlandı. Talebesi Seyyid Yahya diyor ki, "Bir sabah huzuruna gittiğimde hastalanmış gördüm. Benden ilaç

istediği temin etti. İlacı kullandı, sonra beraberce talebelerinden kafestar Abdülbaki Efendi'nin evine gittik. Bu talebesi Mehmet Emin Efendi'nin neşeli halini görünce bana, hamdolsun İslam askeri mansur ve muzaffer olmuştur. İnşallah birkaç güne kadar fütühat haberi gelir dedi. Sonra dostlara ziyafet ve sadakalar verdi. 4 gün sonra Tatarlar Ada Kalesi'nin İslam ordusu tarafından fethedildiği haberini getirdiler. Bundan sonra İslam askeri İstanbul'a geldi. Herkes birbirinin gazasını tebrik etti. Yeğen Mehmet Paşa Mehmet Emin Efendi'nin ziyaretine geldi. Ağlayarak mübarek ayaklarına kapandı. Her ikisi de bir müddet ağladılar. Paşa, efendinin adetini bildiğinden seferde olanları anlattı. Koynundan 2 atlas kese altın çıkararak seferdeyken fakirlere vermek üzere adadığını bildirdi ve fakirlere dağıtmalarını rica etti. Mehmet Emin Efendi de onların bu adağını övdüğü ve netice verdiğini bildirdi. Kendilerinin halleri ve meşgul olmaları dolayısıyla bunu bizzat kendisinin dağıtmalarının daha çabuk ve kolay olacağını söyledi. Haftada 2 gün tedbili kıyafetle çık, her çıktığında cebini doldur. Yedikule civarından başla, orada çok fakir evi vardır. Kapılarını çal. Kim çıkarsa saymadan eline ne gelirse ver. Ve böyle kapı çalarak devam et. İnşallah 2 haftada dağıtırsın. Şimdi biz versek halimizce vermemiz icap eder. Geç verilir. Çok versek halk alışır. Hep umarlar. Böyle hareket bize yakışmaz buyurarak keseleri zorla yine paşaya verdi. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri birkaç gün sonra kendi evine döndü.

Hattat Muhammed Rasim Efendi anlatır. Cennet Mekan 3. Ahmet Ağa'nın vefatından sonra şöyle bir rüya gördüm. Geniş bir sahrada ordu-yu Hümayun kurulmuştu. Bir tepe üzerinde de sultanlara mahsus bir çadır, çadırın etrafında ise büyük bir kalabalık vardı. Kalabalıktan bir kişiye yaklaşıp "Bu ordunun kumandanı kimdir?" diye sordum. O da "Ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dır" dedi. Cehenneme götürülecek bazı kimseler bu büyük çadıra götürülüyor. Buradan şefaat edilirse cehennemden kurtuluyordu. Yine birisine "Peygamber Efendimiz nerede bulunuyor?" diye sorduğumda "Tepedeki büyük çadırda" dedi. Hemen çadırın yanına koştum. Çadırın kapısına vardığımda Mehmet Emin Tokadi Hazretlerini çadırın kapısında gördüm. Şefaat isteyenleri çadırın içine götürüp getiriyordu. Çok şaşırdım. "Biz bu zatı anlayamamışız" diye çok üzüldüm. O anda elleri bağlı birini çadırın kapısına doğru getirdiklerini gördüm. "Bu kimdir?" diye sorduğumda "Sultanahmet'tir" dediler. Sonra çadıra yaklaşıp Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine teslim ettiler. O da önüne düşüp çadırın içine girdiler. İçeride Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iltifat buyurdu. Çadırdan çıktıklarında Mehmet Emin Tokadi Hazretleri "Şefaat buyurulup affolundun, müjde olsun" diye bağırdı. Dışarıda sultanlara mahsus süslü bir at duruyordu. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri sultanı tazim ve hürmetle çadırdan çıkarıp bekleyen süslü ata bindirdi. Etraftakilerin tebrikleri arasında süratle oradan uzaklaştı. Bu rüyayı gördükten sonra ertesi gün talebelere hat dersi veriyordum. Mehmet Emin Efendi bazı günler teşrif ederdi. O gün de dershanemizi teşrif etti. Hemen karşılayıp elini öptüm. Bu sırada bana "Hoca Efendi, akşamki seyrana ne dersin?" buyurdu. O gece gördüğüm rüyayı hatırlayıp ağlayarak ellerine kapandım. Mehmet Emin Efendi de ağladı. Sonra şükredip bana "Ben hayattayken bu gibi ilahi sırları yayarak bizim halimizi teşhir etmene rıza göstermem. Vefatımdan sonra anlatmanda bir mahsur yoktur" buyurdu. Vefatına kadar bunu kimseye anlatmadım. Vefatından sonra güzel vasıfların ve üstünlüğünü iade etmek bakımından yeri geldikçe nakdeder oldum. Efendim Seyyid Yahya Efendi şöyle anlatmıştır. Sultan Beyazıt Han Camii Şerifi avlusunda oyma ustalarından Kefelizade İbrahim Halebi adında bir zatın dükkanında ilim irfan sahibi kıymetli zatlar toplanıp sohbet ederlerdi. Ara sıra Mehmet Emin Efendi de öğle namazından sonra o dükkanı teşrif eder, dostlarıyla çok kıymetli sohbeti olurdu. Bir gün yine böyle hoş bir sohbet sırasında methedilen iyi vasıflı bir kadı yani hakim

o dükkana geldi. Kadı asker bu kadıya bir meseleden dolayı dargın olduğu için bir makama tayin edilmesi gerektiği halde ona ''Ben kadı asker olduğum müddetçe sana kadılık vazifesi vermem.'' diyerek yemin ettiğini ağlayarak anlattı. Dükkanda bulunanlar bu hadiseye çok üzüldü. Mehmet Emin Efendi yarım saat kadar başını eğip gözleri kapalı bir vaziyette murakabeye daldı. Sonra hakikati gören gözlerini açıp yardım talebi için gelen kadıya verilmek üzere dükkan sahibi olan oyma ustası Kefelizade İbrahim Halebi'ye bir dua tarif edip yazmasını söyledi. O da yazdı. Bunu alıp mağdur kadıya verdi. Üzerinde taşımasını söyledi. Sonra doğruca kadı asker efendiye git buyurup kadıyı gönderdi. 2-3 saat sonra kadı sevinçle o dükkana tekrar geldi. Mehmet Emin Efendi'ye büyük bir hürmetle memnuniyetle durumunu arz etti. Kendisine ne yaptığı sorulunca ''Kadı askerin makamına girdim. Beni görünce birdenbire değişiverdi. Feryat ederek katibi çağırın.'' dedi. Katip gelince ''Aman bir bak, bu kadı efendinin tayin edilmesi için münasip bir yer var mı?'' dedi. Katip kayıtları kontrol ettikten sonra ''Bir yer var ama şimdilik dolu.'' dedi. Kadı asker katibe ''Olsun, hemen tayin edelim. Benim şu anda çektiğim sıkıntıyı ve tutulduğum ağırlığı bilemezsin.'' dedi. Böylece tayinim derhal yapıldı diye anlattı. Mehmet Emin Efendi yazdırıp verdiği duayı o kadıdan geri alıp Kefelizade İbrahim Halebi'ye vererek silmesini söyledi. O da alıp sildi. Kefelizade İbrahim Halebi şöyle demiştir. Ben bu hadiseden sonra Mehmet Emin Efendi'nin tarif ettiği duayı tekrar yazmak için belki 1000 defa denedim. Bir türlü yazamadım. Sonunda o hadisenin Mehmet Emin Efendi'nin kerametlerinden olduğunu anladım.

Efendim yine o anlatır, Mehmet Emin Efendi'nin her ay 15 kuruşluk geliri vardı. Bunu alıp her ay huzuruna getirirdim. Koynunda bezden bir kese vardı. Keseyi çıkarmadan ağzını açar, ben de parayı içine koydum. Bundan başka o keseye hiç para konmadığı halde her ay o keseden 200-300 kuruştan fazla para sarf eder, fakirlere saymadan sadaka dağıtırdı. Ben buna defalarca şahit olmuştum. Hatta bir gün kese eskidi, değiştirelim buyurup keseyi çıkarıp bana verdi. İçinde 7-8 kuruş kadar para vardı. Bunları yeni bir keseye koyup verdim. Eski kesenin içine de 5 kuruş koyup bana verdi. Ay başına 15-20 gün vardı. O ayda koynundaki keseden 150 kuruş para sarf olundu. Ben buna hayret ederdim. Arkadaşlarımızdan da çoğu bunu bildikleri halde asla kendisine soramazdık ve ifşa etmezdik. Efendim Mehmet Emin Tokadi Hazretleri hal ve şanlarını halktan son derece gizler. Talebelerini de bu tarzda yetiştirirdi. Ömrünün sonlarında arkadaşları merhum Tatar Ahmet Efendi 1743 senesinde vefat edince fetva makamında bulunan eski Şeyhülislam Seyyid Mustafa Efendi Tatar Ahmet Efendi'den boşalan dergaha Mehmet Emin Efendi'yi tayin ettirdiler. Beraat-ı Şerif'i de kendi mektupçuları Hamzazade Abdullah Efendi ile meşihat erbabından değilim, inayet buyurun. Hamzazade Abdullah Efendi ile gönderdiler. Bunun üzerine Mehmet Emin Efendi büyük bir kırgınlıkla doğru Şeyhülislam Efendi'nin huzuruna gidip "Sultanım, malumunuz ben meşihat erbabından değilim. İnayet buyurun. Şeyhlere ait alametlerden ne nişanım varsa müstehak olmadığım halde tevcih etmişlerdir. Boşalan bir medrese varsa beni oraya müderris tayin etmeyi ihsan buyurunuz" gibi özür beyan ederek o dergaha gitmek istemediyse de Şeyhülislam, "Emin Efendi kardeşim, biz sizi biliriz ve pirdaşımızsınız. Ömürlerimiz sonuna yaklaştı. Halinizi gizliyorsunuz. Mızrak çuvala sığmaz. Gizlenme konağın geçeli 30 yıl oldu. Fayda yoktur. Tevcih padişahındır. Kabul etmemiz lazım. Kabul etmemek, ulul emre itaat etmemek olur." Deyince, "Efendim, evimde oturmak şartıyla kabul ederim. Böylece müsaade buyurulursa emir sizindir" diye beraatı kabul etti. Sonra ağlayarak Şeyhülislam'la vedalaştı. Gerçekten tekkiye taşınmayıp evlerinde kaldılar. Efendim Mehmet Emin Efendi Hazretleri, Efendimizin mihmandarı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin türbesinde türbedar olarak vazife almıştı. Fakat ziyaretçilerin halleri,

yerini beğenmeyip birkaç ay sonra bu vazifeden ayrıldı. Bir defa Kabe'de Rükn-i Yemani'de yaslanmışken bir kere Mısır'da ve bir kere de İstanbul'da Fatih Camii civarında Hızır Aleyhisselam'la görüşmüştür. Yüzünde Emin-i Sırrı Hak Arif Muhammed yazılıydı. Sultan 1. Mahmud Han'ın İran üzerine ordu gönderdiği sırada Mehmed Emin Tokadi Hazretleri bir sabah vakti talebelerinden İshak Zade Yahya Efendi'nin evine gitti. Mübarek gözleri adeta kan çanağına dönmüşmüştü. ''Benim için bir oda ayırınız.'' dedi. Sonra kendisi için ayrılan odaya girip orada tefekküre, murakabeye daldı. O gün ikindi namazı vaktinde abdest ve namaz için dışarı çıktı. Talebesi ''Bir miktar yemek yeseniz münasip olurdu efendim.'' deyince ''Yok Yahya Efendi, ben senden yemek isteyecek vakti bilirim.'' buyurup tekrar odasına girdi. Ertesi gün ikindi vaktine doğru neşeli bir halde çıkıp ''Elhamdülillah, Allah-u Teala dualarımı kabul buyurdu. Şu anda Mahmud Han zafere ulaştı. Sultan Mahmud'dan çok ikram gördüm. Şimdi de ona dua ederek zafere ulaşmasına vesile oldum. Böylece hakkını ödedik. Bugünü, bu saati bir yere yazınız.'' buyurdu. Daha sonra Sultan Mahmud'un zafere ulaştığı haberi geldi. Tam Mehmed Emin Tokadi Hazretleri'nin zafere ulaştığını müjdelediği gün ve saate rastlıyordu.

Sultan Beyazıt hamamında tellaklık yapan bir Arnavut bazı töhmetler sebebiyle terbiye edilmesi için ağ kapısında bulunuyordu. Bu Arnavut Mehmet Emin Efendi'ye düşman olup suikast yapmak için gece gündüz takip ediyordu. Yine bir gün bu maksatla pazarda dolaşırken Mehmet Emin Efendi'ye bir köşe başında rastladı. Arkasından yavaş yavaş yaklaşıp benden haberi yoktur diyerek belindeki kocaman bir bıçağı eline alıp arkadan vurmak için kaldırdı. Bu sırada Mehmet Emin Efendi "Vurma Arnavut" dedi. Kendisini hiç görmediği ve arkaya dönmediği halde böyle söylemesi Arnavut'u şaşkına çevirdi ve Arnavut titremeye başladı. Olduğu yerde dona kaldı. Biraz gittikten sonra toparlanıp "Beni nasıl olsa görmedi" diyerek tekrar peşinden takip edip yaklaştı. Elindeki bıçağı arkadan vurmak için kaldırdı. Yine "Dur Arnavut" deyip onu uyarınca korkup vurmaktan vazgeçti. Mehmet Emin Efendi hiç arkasına bakmadan yoluna devam etti. Ancak Arnavut vazgeçmeyip üçüncü defa peşinden yaklaştı. "Ne olacak? Vurma dese de dinlemeyip vururum" dedi. Yine bıçağı kaldırıp vurmak istedi. Bu sırada Mehmet Emin Efendi hiç arkasına dönmeden işin farkına varıp "Arnavut, elin öylece kalsın" dedi. Bunun üzerine Arnavut'un eli başı üstünde havada dona kaldı. Hiç kıpırdatamıyordu. Kolunu oynatamadığını gören Arnavut korkuya ve dehşete kapılıp "Aman efendim, affeyleyin" diyerek feryada başladı. Bunun üzerine Mehmet Emin Efendi "Bak bire habis, bu senin ettiğin bizi görmez mi zannedersin? Bak şimdi ne hale düştün" dedi. Arnavut "Aman efendim, bir daha böyle işler yapmayayım" deyince "Koy bıçağını beline" dedi. Arnavut bıçağı beline koyup Mehmet Emin Efendi'nin ayaklarına kapandı. Bundan sonra günahlarına tövbe edip Mehmet Emin Efendi'nin sohbetlerine devam etti. Zamanla makbul talebelerinden oldu.

Efendim Seyit Yahya Efendi şöyle anlatır. Babam Yeniçeriler Ocağı'na mensup olduğundan Mora Yarımadası'nın fethi tarihi olan 1715'te Kapıkulu talebelerine katıldım. Sonra da İslam askerinin Belgrad'dan dönüşünde İstanbul'da katiplik vazifesi yapmama izin vermeleri üzerine sabah hocam Mehmet Emin Efendi'nin huzurundan ayrılıp A kapısına gidip ikindiden sonra dönüyordum. Bu hal üzere devam etmekteyken 1745 senesi Recep ayında hocam Mehmet Efendi'nin göğsünde küçük bir sivilce çıkıp rahatsızlanmasına sebep oldu. Bunun üzerine bizim evi teşrif edip bir hafta müddette dostlarımızla kaldı. Göğsünde çıkan sivilceye bazı merhemler sürerek tedavi etmeye çalıştık. Fakat gün geçtikçe ağırlaştı. Sonra kendi evlerine döndüğünde bir sivilce de omuzlarında çıktı. Tabipleri getirip gösterdiğimizde o sivilcenin şirpençe olduğu anlaşıldı. İhtimamla, dikkatle tedavi etmeye başladık. Aradan 40-50 gün geçti. Fakat bir türlü iyileşme alameti göremedik.

Nihayet bu haldeyken vefat etti. Vefatını işiten büyük zatlar toplandı. Mehmet Emin Efendi'nin talebesi olan Baktalı Camii İmamı Elhac Muhammed Efendi o gece bir rüya gördü. Mehmet Emin Efendi ona rüyasında "Yarın gel benim cenazemi yıka" buyurduğundan sabahleyin hocalarının evine gelip durumu gördü ve rüyasını anlattı. Himmetzade merhum Abdülsamed Efendi'nin damadı Ordu Şeyhi Abdülhalim Efendi cenazesini yıkamak için gelmişti. Baktalı Camii İmamı Muhammed Efendi bu vazifenin kendisine verildiğini söyleyince Abdülhalim Efendi gasl işini bırakıp su dökme hizmetini yaptı. Abdülhalim Efendi ile Elhac Muhammed Efendi cenazesini yıkayıp kefenlediler. Sonra Fatih Sultan Mehmet Han Camii'nde cenaze namazını kılınıp evinin yakınında Piri Paşa Medresesi önündeki kabristana defnedildi. Mehmet Emin Efendi İstanbul'a ilk geldiğinde bir ay Piri Paşa Medresesi'nde kalmıştı ve orayı sevmişti. Ne zaman bu medresenin önündeki mezarlığın yanından geçse durup orada metfun bulunanların ruhuna Fatiha-i Şerif'i okurdu. Yanındakilere de "Burada her zaman böyle dua ediniz" derdi. Vefat edince kendisi de oraya defnedildi.

Sevgili dostlar, böylelikle Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin bu haftada sonuna geldik efendim. Sürçülisan edildiysek tarafınızdan affola diyoruz. En derin sevgi, saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben program sunucunuz Abdülbaki Tosun. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Muhabbetle kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Süreyya Akbaş, Büşra Kurt, Ferda Yaman. Aklıma gelmişken.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Aklıma Gelmişken programına hoş geldiniz. Bu hafta Süreyya ve Elif kardeşlerimle sohbet edeceğiz. Nasılsın Süreyya?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Biraz da yorgunum. Sınav haftası, okula git gel, yoğun bir dönem geçiriyorum. Sen neler yapıyorsun?
0: İyiyim ben de, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Peki Elif, geçtiğimiz hafta aramızda yoktun. Seni biraz tanıyalım istiyoruz. Nasılsın, neler yapıyorsun?
2: Teşekkür ederim. İyiyim. Ben Elif, Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik okuyorum. Bu sene ikinci senem. Geçen hafta aranızda olamadım çünkü bir seyahatteydim.
0: Seyahatin nasıl geçti?
2: İyiydi. Teşekkür ederim. Çok şükür.
0: Peki seyahat demişken acaba seyahat üzerine biraz düşünelim istiyorum. Seyahatin anlamı nedir? Acaba insan neden seyahat eder? Ne dersin bu konuda?
2: Bence insan sürekli şehir hayatında, rutinlerin içinde yorulduğu için, birazcık da kaçmak için, uzaklaşmak için, kendini daha iyi bulabilmek için seyahat etmek ister. Rutinden, stresten, aynı sokakları görmekten sıkılır. Yeni bir yere gitmek aslında biraz da resetlenmek, zihnini boşaltmak gibidir. Daha sonra insan keşfetmek için seyahat eder. Yeni şehirler, farklı insanlar, farklı kültürler. Bir de insan kendini bulmak için seyahat eder. Bazen bir şehir sana birçok şey öğretir. Yalnız kalırsın, düşünürsün, fark edecek bir zamanın olur. Belki de günlük hayatında fark edemediğin yönlerinde o seyahatle karşılaşabilirsin.
1: Aslında Elif kardeşimizin dediği gibi, yani seyahat dediğimiz şey sadece bir kalıba sığmıyor. Her yolculuk niyete ve bakış açısına göre bambaşka bir deneyime dönüşebiliyor. Kimi insan için seyahat dinlenmek, biraz nefes almak demek, kimisi için ise keşfetmek, öğrenmek ve dünyayı anlamaya çalışmak. Seyahatler de aslında kendi arasında çeşit çeşit olarak nitelendirebiliriz. Mesela kültürel seyahatler var. En zengin deneyimlerinden biri. Gittiğin yerde sadece turistik noktaları gezmek değil, insanların nasıl yaşadığını görmek, ne yediğini tatmak, nasıl düşündüğünü anlamaya çalışmak. Bir şehri gerçekten tanımak istiyorsanız aslında biraz da yerel gibi gezmek gerekiyor. Bir diğer önemli gezi türlerinden birisi de tarihi geziler. Bu biraz zaman yolculuğu gibi. Eski bir sokakta yürürken yüzyıllarca yıl öncesinden yaşamış insanları hayal ediyorsunuz. Bir medeniyetin izlerini görüyorsunuz. Aslında bugünü daha iyi anlamamızı sağlıyor. Tabii bir de doğa seyahatleri var. Bu birazcık daha insanı dinginleştiren, birazcık daha insanı yavaşlatan, gürültüden uzak, kendi iç sesini duymaya yönelik bir seyahat oluyor. Bir de bu doğanın sakinliğinin yanında aşırı heyecanlı olan macera seyahatleri var. Bu biraz daha adrenalin bağımlıları için iyi gelecek bir seyahat çeşidi. Yeni deneyimler, bilinmezlik, risk ama aynı zamanda özgürlük hissi de burada çok kuvvetli oluyor. Bir de son zamanlarda yeni çıkmış ve benim de en çok sevdiğim gastronomi seyahatleri. Yani bir şehri yemekleri üzerinden tanımak. Çünkü aslında bir mutfak o toplumun hem tarihini hem kültürünü anlatıyor. Genel olarak şunu fark ediyoruz. Seyahatin türü ne olursa olsun aslında hepsinin ortak bir noktası var. İnsan biraz da kendini keşfetmek istiyor.
0: Evet, iki farklı şeyden bahsediyorsunuz gibi. Bazen dinlenmek için, bazen keşfetmek için geziyoruz gibi. Anladığım, söylediklerinizden anladığım. Burada sanki şöyle bir ayrım yapabiliriz gibi. Bazen hayatın koşturmacası, işte temposu içerisinde sadece durmak, nefes almak istiyoruz ve Elif kardeşimin de söylediği gibi resetlenme ihtiyacı duyuyoruz ve böyle zamanlarda sanki dinlenmek için gittiğimiz yerler, daha az tempolu yerler daha çok dikkatimizi çekiyor. Ama diğer taraftan bazen de gerçekten yeni şeyler keşfetmek ruhumuzun ihtiyacı olan şey oluyor. Burada birkaç tane farklı amacımız var gibi. Sanki dinlenmek odaklı tatillerde rahatlama, koşturmacadan uzaklaşmak gibi bir tercih oluşabiliyor. Fakat zihnimizi boşaltıyoruz, fiziksel yorgunluğumuzu atıyoruz. Bazen de yeni kültürleri tanımak, yerel lezzetleri denemek, konfor alanından çıkmak için de seyahat ediyoruz. Bir taraftan da bunun hibrit bir modeli de var sanki. Yani hem dinlendiğimiz hem de biraz keşfettiğimiz. Yani kişinin ihtiyacına göre sanki bu biraz şekilleniyor gibi.
2: Yani dediğin gibi insan seyahat eder çünkü biraz da anı biriktirmek ister bence. Dediğin gibi bu hibrit seyahatin yanında bunu anıya dönüştürüp bunları belgelemek de bence çok önemli bir şey. Yani en azından benim için. İnsan seyahat eder çünkü biraz da anı biriktirmek ister. Ama aslında biriktirdiği şey fotoğrafları değil, orada yaşadığı, gördüğü, deneyimlediği şeylerdir. Yani hisleridir. Bir sokakta kaybolmak, bilmediğin bir yerde kahve içmek, hiç tanımadığın insanlarla aynı manzaraya bakmak. Bunlar bence hayatta deneyimleyebileceğimiz en güzel şeylerden biri. Bunlar küçük gibi görünür ama zamanla en değerli anılara dönüşür. İstanbul

O da sıradan gelen bir gün, belki hiç yaşamadığımız, ilk kez gittiğimiz bir ülkede ya da bir şehirde unutulmaz bir deneyime dönüşebilir. Çünkü değişen sadece şehir değil, senin o sırada bulunduğun anın, hislerin, o an deneyimleme şeklin.

0: daha çok böyle yol tabelalarıyla ya da büyük haritalarla yolları bulmaya çalıştığımız zamanlar benim daha çok böyle bir yolculuğa çıkmadan önce dedem mesela şu yoldan gidin bu yoldan gidin diye tarif ederdi. Navigasyon daha az kullanıldığı bir dönemdi. Diğer taraftan buradaki belli anılar da aklıma geliyor. Ön koltukta oturmanın bir krallık gibi görüldüğü, arka koltukta oturan kardeşlerin kendi aralarına hayali çizgiler çizdiği, belki yol hikayelerinin olduğu, belki yolda yediğimiz şeyleri konuştuğumuz, yolda yediğimiz yemekleri çok iyi hatırladığınız olmuştur. Siz hatırlıyor musunuz ilk çocukluk seyahatiniz, ilk yaptığınız seyahati hatırlıyor musunuz?
1: Ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta dün gibi aklımda. Yaklaşık 7 yaşlarındaydım. Babamla beraber çıkmıştık bu seyahate. Hatta şu an düşündüğümde o kadar küçük yaştaki birini bir tek başına alıp bir yere götürme cesaretinden dolayı da babamı tebrik ediyorum. Zor bir çocuktum açıkçası. Beraber Şanlıurfa'ya gitmiştik babamla. Gezdiğimiz yerlerin yanı sıra en çok aklımda kalan şeyler orada yediğimiz yemeklerdi. Aklımdan hiç çıkmıyor yediğimiz kebaplar. İlk defa orada Balıklı Gölü gezişimiz, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yeri görüşümüz. İlk defa şehirden çıkmıştım ve başka bir şehre gitmiştim. Çok farklı insanlarla karşılaşmıştım. Bu bana çok garip hissettirmişti, çok heyecanlandırmıştı. Hatta ben şu an seyahati çok seviyorum ve büyük ihtimalle de ilk tohumları da o zaman atıldı diyebiliriz.
0: Sen ne dersin Elif? İlk yaptığın yolculuğu hatırlıyor musun?
2: Ben tam olarak ilk yaptığım yolculuğu hatırlamıyorum. Ancak ilk yapmış olduğum otobüs, uçak ve tren yolculuklarının hepsi aklımda. Sanırım ben daha çok ulaşım araçlarına böyle ilgiliydim. Kendim bildim bileli mesela bir tren yolculuğu yapmak istiyordum. Her zaman tren yolculukları bana çok havalı gelmiştir. Hani her zaman oldum olası tren kullanmak bana çok havalı gelmiştir çocukluğumda. İlk kez trene binişimde kendim okuduğum şehre gelmemle olmuştu.
0: Peki tren yolculukları bana havalı gelir dedin ama benim de en kötü anılarımdan bir tanesi tren yolculuğu. Ben de bir çocukluk anımdan bahsedeyim istiyorum. Çünkü biz Erzurum'da büyüdük ve ulaşım yani İstanbul'a gelmenin zor olduğu bir yerdi. Ve genelde tatillerde buraya gelirdik. Bir defasında nedenini tam da hatırlamıyorum ama tren yolculuğu yapmamız gerekmişti. Ve yaklaşık 1,5 gün süren bir tren yolculuğuyla İstanbul'a gelmiştim. 36 saat sürmüştü. Bir hafta boyunca o sesin kulaklarımdan gitmediğini hatırlıyorum. Yani çocuklukta yaptığımız o yolculuklar da bir şekilde hafızamızda çok fazla yer ediyor. Diğer taraftan seyahat tarzları dediğimiz şeyler de var. Mesela turla gezmek, bireysel keşifler yapmak, planlı seyahatler yapmak, plansız seyahatler yapmak ya da lüks seyahatler yapmak, derinlikli seyahatler yapmak gibi farklı farklı tarzlar da var. Planlı plansız seyahatler mesela bunlardan birisi gibi.
1: Aslında gerçekten bir yolculuğa çıkmadan önce insanın aklına ilk gelen şey planlı bir seyahat mi yapsam yoksa yola çıkıp akışına mı bıraksam diye. Bunların da tabii kendilerine göre bazı güzel, olumlu, olumsuz yanları olabiliyor. Mesela planlı seyahatlerde özellikle zamanı kısıtlı olanlar için büyük bir avantaj. Gideceği yerler belli, kalacak yer hazır, görülecek noktalar listelenmiş. Bu bir anlamda garanti deneyim olarak da sunulabilir. Özellikle ilk kez gidilen şehirlerde plan yapmak kaybolma riskini azaltıyor. Daha az zaman kaybediyoruz, daha çok yer görüyoruz. Ama işte bir de işin diğer tarafı var. Tamamen spontane, plansız bir seyahat. Bu daha heyecanlı oluyor. Sabah uyanıyoruz, bugün nereye gitsem diye düşünüyoruz. Bir sokakta kaybolup hiç planlamadığımız bir yeri keşfediyoruz. İşte bu tür yolculuklar biraz daha sürprizlerle dolu oluyor. Çoğu zaman da en unutulmaz anılar bence burada kalıyor. Aslında spontane olmak demek de tamamen hazırlıksız olmak değil. Yani küçük bir çerçeve çizip detayları yolda şekillendirmek belki de en dengeli yaklaşım budur diye düşünüyorum. Ama bunların yanında bir de bu plana turlu ve bireysel keşifler de eklenebilir. Bu konuda ne düşünüyorsun?
0: Yani turla gezmek ve bireysel keşif yapmak arasında bence çok büyük bir fark var. Kişisel tercihe göre de zamana da göre de bence değişebiliyor. Turla gezmek biraz seyahati bir hizmet olarak satın almak gibi. Özellikle bir yere ilk defa gidiyorsak, özellikle de yurt dışına ilk defa çıkıyorsak daha çok tercih edilen bir seçenek. Çünkü burada bir planlama yapma stresi yaşamamak aslında esas oluyor galiba. Birkaç tane faydası var gibi. Lojistik kolaylık mesela, yani ulaşımın, otel hizmetlerinin, müze girişlerinin, yemeklerin sizin yerinize birileri tarafından ayarlanıyor olması insanlar için çok büyük bir kolaylık. Diğer taraftan rehber bilgisinden,

0: faydalanmak, zaman yönetiminin tamamen daha önce deneyimlenmiş kişiler tarafından ayarlanması ya da güvenliğin veya sosyalliğin garanti altına alınabiliyor olması da turla yapılan gezileri birer seçenek haline getiriyor. Diğer taraftan bireysel keşifler de birer macera gibi. Bazen de bunu tercih ediyoruz. Planı biz seçiyoruz. Rotayı kendimiz belirliyoruz. Bir özgürlük alanımız oluşuyor. Yani çok sevdiğimiz bir ortamda 3 saat istediğimiz gibi oturabiliyoruz ya da birdenbire rotayı aniden değiştirebiliyoruz. Böyle bir özgürlük alanı da oluşturuyor. Ve burada bir kişisel deneyim elde ediyoruz gibi daha çok. Ve bütçe kontrolünü, diğer taraftan kendimizi tanımak gibi seçenekleri de daha fazla elde etmiş oluyoruz. Burada kişiden kişiye değişen bazı tarzlar var tabii ki. Mesela bunları belli kişi gruplarına ayıracaksak, bazıları çok planlama ustasıdır. Mesela Excel'de her adımını detaylı detaylı planlayabilir. Planlama ustaları var, Excel'ciler. Her adımını tek tek planlayan kişiler. Diğer taraftan müze avcıları da mevcut. Yani her müzeyi bilen, her müzeye gitmek isteyen seyahat eden kişiler var. Diğer taraftan gastronomi tutkunları da var. Yani gittiği şehrin sadece mutfağını çok daha fazla merak eden diyelim, sadece demeyelim. Bulan, oralara giden, o lezzetleri tatmak isteyen kişiler. Ve Instagram gezginleri diyelim. Yani Instagram'da fotoğraf çekmeye daha uygun mekanları gezen kişiler de var. Belki bunlar sadece kendini göstermek değil, anı biriktirmek ve bu işi bir profesyonelce düşünen kişiler de olabilir. Ve konfor arayanlar, yani otel hizmetini belki 5 yıldızlı otelde daha geç kalkmayı, daha rahat hareket etmeyi seven kişiler de var. Sen bunlardan hangisisin mesela Süreyya?
1: Ben aslında birçoğunu kapsıyorum. Bu söylediklerin üzerine şöyle bir deneyimimden bahsetmek istiyorum. Turla gezmek ve bireysel keşiften bahsettin. İşte Excel hazırlayanlardan bahsettin. Benim için turla gezmek bir lükstü. İlk yurt dışı deneyimimi ben bireysel olarak yaptım. Yani arkadaş grubuyla gittik, turla değil de. Ve turlanın daha konforlu olacağını düşünüyordum gitmeden önce. Fakat yurt dışına çıktıktan sonra örneğin bir anımı anlatmak istiyorum. Mostar Köprüsü'ne inmiştik. Bizimle beraber aynı anda bir grup daha inmişti. Grubun lideri sesli bir şekilde 10 dakikanız var, 10 dakika içinde gezin, fotoğraflarınızı çekin, ayrılıyoruz demişti. Ve ben Bosna'ya kendim aslında tamamen o Mostar için gitmiştim. Ve birden içimden dedim ki Allah muhafaza ya turun içinde olsaydım ben de. Ve o sırada biz arkadaşlarımızla orada yaklaşık 3,5-4 saat vakit geçirmiştik. Ve kimse bizi uyarmamıştı. Hadi gidiyoruz, hadi hazırlanın, toplanıyoruz. Kimse bizi kamçılamıyor ve çok rahattık. Orada anladım ki aslında turla gezmek lüks değil, bireysel gezmek daha lüksmüş ve daha konforluymuş. Ve biz onların gezdiği yerlerin hepsini de gezdik ama daha güzel ve daha çok anı biriktirerek gezdik. Tabii ki biz de planlıydık. İşte Excel dosyaları hazırlamıştık, kaybolacağımız, herhangi bir durumda neler yapılabileceği, farklı bir şeyle karşılaştığımızda onlara bulabileceğimiz çözümlerin hepsini en baştan hazırlamıştık. Ama kesinlikle bireysel gezmenin çok büyük bir lüks olduğunu görmüştüm o zaman da. Tabii bununla beraber bireyselliğin de getirdiği işte daha böyle minimalist bir gezi söz konusu oluyor. Daha böyle az eşyayla gibisinden. Elif, sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Bunda bence tam insanına sordun. Ben oldum olası çok fazla eşyayla gezen bir insandım. Küçüklüğümde bile çok yakın bir ilçede yaşayan anneanneme gittiğimizde bile yanımda hiç okumayacağıma emin olduğum onlarca kitap. Hani gerçekten onlarca ve bunları birkaç hafta için götürüyordum. O kadar bir kitabı o yaşta bir çocuğun okuması mümkün değildi ama bir şeyleri kaçırmaktan ya da geri kalmaktan mı korkuyordum bilmiyorum ama hani çok fazla kıyafet, kullanmayacağım bildiğim birçok eşyayla geziyordum. Ve çok yakındaki bir yere bile giderken valizle bavulla gittiğimi biliyorum. Yanında yastığını bile taşıyan bir çocuktum ben. Ancak hani zamanla fark ettim ki çok eşya aslında çok da fazla stres demek. Asıl mesele ne kadar eşya aldığın değil de ne kadarına gerçekten ihtiyaç duyduğun. Zaten dijitalleşen devirde okuyacağımız kitapları yanımızda PDF olarak bulabiliyoruz. İnternetten okuyabiliyoruz, aynı bilgileri edinebiliyoruz. Aslında bu taşıyacağımız eşyaları da bayağı bir azaltıyor yani. Çünkü çoğu zaman bavula koyduklarımıza değil de hani ya lazım olursa hissini taşıyoruz. Minimalist seyahat eksik kalmak değil, aksine fazlalıklardan kurtulup daha özgür hissetmek demek bence. Yani daha hafif bir çanta, daha az

0: stres ve daha çok an, daha çok deneyim demek bence.
1: Evet, bir taraftan bu kadar detaylı seyahatlerden bahsettik ama sanki seyahat esnasında kaybolmanın güzelliği diye de bir şey var gibi düşünüyorum ben. Böyle tüm hayatımızı neredeyse planlar içerisinde geçiriyoruz ve plansızlığın da kıymetli olduğu bir alan aslında sanki tatiller ve seyahatler. Mesela bazen o en iyi anılar plan dışı anlardan çıkıyor olabilir mi? Diyelim ki navigasyonunuz şaşırdı ya da yanlış bir otobüse bindik veya hiç beklemediğimiz bir hava durumuyla karşılaştık. Yağmur yağmaya başladı. Acaba o esnada girdiğimiz bir kafede ya da bir sığındığımız bir camide en güzel anılarımızı yaşayabilir miyiz? Yani o an bizim için daha farklı bir duyguya hitap ediyor olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü sanki hayatımızda tesadüflere yer açmak da seyahat etmenin bir diğer güzel yanı. Aslında yaptığınız seyahati sanki fotoğraflardan çıkarıp kişiselleştirmeye doğru da gitmiş oluyoruz.
2: Kaybolmanın güzelliği demişken aslında bence varıştan çok yolun kendisi daha güzel. Ben bunu deneyimlemiştim. Yolda giderken yanlışlıkla bir yere sapmıştık ve o yol aslında gideceğimiz yola gitmiyordu. Farklı bir köyün içine girmiştik. Ama yolun kendisi o kadar güzeldi ki varacağım yere varmak istemedim ve o köyün derinliklerine girip orayı da keşfetmek istemiştim. Bence o yolun kendisi her zaman insana daha farklı bir deneyim yaşattırıyor. Vardığımız yerde bir koşturmaca oluyor. Orayı, gidilecek yerleri tamamlama endişesi oluyor. Ama yoldayken gördüğümüz güzelliklerin tadını çıkarıyoruz. O an tefekkür ediyoruz. Düşünme fırsatımız oluyor. Bir duruyoruz. O yüzden ben galiba gittiğimiz yerlerden ziyade yolları daha çok sevdiğimi fark ettim şimdi seni de dinleyince.
1: O zaman sen şehri aslında yaşamak için gezmişsin gibi diğer taraftan. Çünkü bir şehri anlamak da sanki başka bir şey. Onu gezmekten başka bir şey. Yani her şehrin bir nabzı, bir ritmi var ve o nabza göre, o ritme göre hareket etmek de bir başka özellik. Mesela bazı şehirlerde ruhun daha dingindir ve ona göre biraz daha rahat gezersin. Sakin gezmen gerekir o şehri anlamak için. Bazı şehirlerse tamamen hareket üzerine kuruludur. İstanbul'un bazı bölgeleri böyle gibi. İstanbul pek çok özelliği de içinde barındıran bir şehir. Diğer taraftan mekan hafızası diye bir şey de var sanki. Çünkü bazı mekanlar da bazı karelerle zihnimizde yer etmiş durumda. Bunun en çarpıcı örneği bana Haydarpaşa tren garı gibi geliyor. Hani eskiden hep filmlerde olan İstanbul'a trenden inip de o denize bakan ve seni yeneceğim İstanbul gibi bir söylemle hareket eden insanlar. Tabii ben o anı çok yaşamadım. Çünkü Haydarpaşa tren garı ben İstanbul'a geldiğimden beri bir tadilatın içerisinde ve hala kapalı. Ama sanki böyle bir mekan hafızası da var ve bu hafızayla beraber de şehri gezmek bir önemli bir kısım gibi.
2: Bence o bahsettiğin hafızanın yanında bir de o mekanın insana olan etkisi var. Ben açıkçası her bir şehre gittiğimde çok farklı duygulara kapılıyorum ve çok değişik hisler yaşıyorum. Hatta bazen gittiğim şehrin insanı olduğumu düşünmeye başladım. Bir yere gittiğimde çok özgür, çok hareketli, çok heyecanlı hissediyorum. Bazen daha sakin bir şehre gittiğimde daha dingin, daha o insanlar gibi yavaşladığımı fark ediyorum. Hatta bu deneyimi ilk ben Bursa'da yaşamıştım. İstanbul'un o kaotik kaosundan çıkıp Bursa'ya gittiğimde insanların o sakinliği karşısında, o naifliği karşısında ben de kendi kendime şunu fark ettim. Bir dur, biraz yavaşla. İnsanlar bir yerlere yetişmeye çalışmıyor. Sen de nefes al, sen de gezdiğin yerlerin tadını çıkar. Ve her şehirde ruhumun farklılaştığını fark ettim. Hatta bazen bazı yerleri tekrar görmek istiyoruz. Belki de sadece orayı değil, oradaki kendimizi özlüyoruz.
1: Evet, çok güzel bir şey söyledin. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra seyahat etmekle ilgili konuşmaya devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Kıymetli dinleyicilerimiz, aklıma gelmişken programının ikinci bölümünde Süreyya ve Elif kardeşlerimiz seyahat etmek üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Programın ilk kısmında seyahatin pek çok tarafından söz ettik, fakat seyahatin derinde bir tarafı var gibi. Yani daha seyahatin bir başka tarafı daha var, daha derin bir taraf. Burada sadece bizim geleneğimizde de seyahat etmek sadece bir yerler görmek, gezmek değil de daha tefekkür, ibret, nefis terbiyesi için yapılan bir eylem olarak da görülmüş. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde geçen ibret almak için yeryüzünü gezmek ifadesi ya da hadisi şerifte geçen seyahat edin, sıhhat bulun hadisi pek çok yönünü de önümüze sermiş gibi oluyor. Mesela ilim talep etmek için, hadis-i şerif öğrenmek için çıkılan seyahatler de var, yolculuklar da var. Bunlara rihle ismi veriliyor. Bir diğer kavram da İbnü's Sebil. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde aslında yolculuğa giden kişiler bu isimle zikrediliyor birkaç ayet-i kerimede. Mesela deniyor ki yolculuk esnasında muhtaç duruma düşmüş kişilere bir yardımda bulunmak, onlara da bir şeyler vermek gibi bazı ifadeler var. Yani yardım edilecek gruplar içerisinde yer alan bir grup. Diğer taraftan ilim aramak için çıkılan yolculuklar er-rihle fi talebil ilm diye geçiyor mesela. Ya da hadis öğrenmek için çıkılan yolculuklar er-rihle fi talebil hadis gibi. Ve ta Endülüs'ten kalkıp Bağdat'a sadece hadis-i şerif öğrenmek için, yani şu anda pek çok kolay bilgiye erişiyoruz ama o zamanlarda, yani ta Endülüs'ten kalkıp Bağdat'a hadis-i şerif öğrenmek için gelen alimler var. Bilginin bu kadar kolay erişilmediği zamanlarda insanlar bu tarz seyahatler, yolculuklar da yapıyorlardı. Bizim için de belki bu tarz seyahatler söz konusu. Sizce siz bu seyahatin derin tarafıyla alakalı ne söylemek istersiniz?
4: Bu bahsettiğin ilim yolculuklarının yanında bence bir de seyahatin tasavvufi bir yönü var. Aslında düşündüğümüzde sanki seyri sülükle paralel bir yapısı var. Normal seyahat böyle dışarıdan dışa dönük bir seyahat. Seyri sülük ise sanki içe doğru bir seyahat gibi geldi bana. Dışarıda gezdiğimizde alıştığımız düzen bozuluyor, konfor alanımızdan çıkıyoruz, yeni durumlara adapte olmaya çalışıyoruz. İçsel yolculuk da buna benzer bir süreç var. İnsan

0: kendisiyle yüzleşiyor, alışkanlıklarını sorguluyor, sabrını ve tahammülünü, niyetini test ediyor. Burada da sanki dışarıdan yaptığımız yolculukla seyri sülük arasında bir bağ varmış gibi hissettiriyor. Aslında dış yolculuk iç yolculuğun da bir aynası gibi sanki.
1: Dediğin gibi dış yolculuklar kadar iç yolculuklar da var. Belki farkında değiliz. Hani dışarıya gittiğimiz zaman, dışarıda bir seyahat yaptığımız zaman aslında bir içsel yolculuk da yapmış oluyoruz. Kendimizi buluyoruz, kendimizi dinleme, bir rutinden çıkma şansımız oluyor. Aslında seyahat her zaman gezmek için yapılmamış zaten. Hem kendini bulmak hem de tarihte birçok evliya ve alim için yolculuk bir bilgi ve hakikat arayışıymış. Onlar için bir şehirden diğerine gitmek sadece mesafe kat etmek değil, bir anlamın peşine düşmekmiş her zaman. Bilgi öğrenmek için yola çıkarlardı. Ancak farklı insanlarla karşılaşır, farklı hikayeler dinler ve bunları da zaman zaman bize aktarırlardı. Ve her durak onları sadece dış dünyaya değil, iç dünyaya da biraz daha geçirirdi. Bugün biz İstanbul'dan Konya'ya bile giderken bir yolculuk yapıyoruz aslında. Ama geçmişte bu yolculuklar sadece fiziksel değil, aynı zamanda bir hakikati arama yolculuğuymuş. Tarihte hakikati arama yolculuklarına verilebilecek en güçlü örneklerden biri İbn Battuta'dır. 14. yüzyılda Fas'tan yola çıkıp yaklaşık 30 yıl boyunca Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Çin'e kadar seyahat eder. Onun yolculuğu sadece yeni yerler görmek değil, farklı toplumları, inançları ve yaşam biçimlerini anlatmaya çalışmaktır. Gittiği her yerde insanları, adalet sistemlerini ve kültürleri gözlemler ve bunları da kayda geçirip bizlere aktarır.
2: Evet, İbn Battuta'dan bahsettin. Diğer taraftan en ünlü seyyahlarımızdan, herkesçe de bilinen Evliya Çelebi'den biraz bahsetmemiz gerekir gibi düşünüyorum. Evliya Çelebi aslında bir seyyah ama aynı zamanda bir anlatı ustası. Yani gezdiği yerleri sadece gözlemlemek veya keşfetmek için değil, aynı zamanda insan hikayeleri biriktirmek için de gezen bir seyyah. Bir meşhur rüyası var, biliyorsunuz. Seyahat etmesiyle de çok ilintili. Hatta seyahatinin başlangıcı olarak geçiyor ve seyahatnamenin başında ifade ettiği bir rüya. Meşhur rüyasından bahsetmek isterim. Evliya Çelebi rüyasında Ahmet Çelebi Camii'nde kendisini görüyor ve bu camiyi de aslında seyahatnamesinde helal para ile yapılmış cami olarak nitelendiriyor. Bu cami şu anda günümüzde Eminönü'nde bulunan bir cami. Herkesin ziyaret edebileceği bir yerde ve güzel bir lokasyonda. Evliya Çelebi rüyasında Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kendisine birazdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin camiden içeri gireceğini ve namaz kıldıracağını söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiye girdiği zaman içerinin zaten nurlu olan caminin nurun ala nur olduğunu ve namaz kıldırdığını ifade ediyor. Sonrasında Evliya Çelebi'ye kâmet getir deniyor ve Evliya Çelebi Bilal-i Habeşi Hazretleri ile beraber müezzinlik yapıyor. Peygamber Efendimiz sabah namazının farzını kıldırdıktan sonra Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki kendisine, kalk peygamberin elini öp ve iste ne istiyorsan. Kendisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidiyor, elini öpüyor ve o anda ağlamaklı olduğunu ifade ederek bir muhabbetle şefaat ya Resulallah diyeceği de seyahat ya Resulallah dediğini ve bu durumun da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tebessüm ettirdiğini ifade ediyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şefaatim hak, seyahatinde mübarek olsun deyip El Fatiha diyerek camiden çıktığını ve Sa'd bin Ebi Vakkas'ın da peygamberin şefaatini aldın, seyahat müsaadesi de aldın ve dünyayı gezmeye buradan başla diye kendisinin bir müsaade alarak İstanbul'dan seyahat etmeye başladığını ifade ediyor. Bu meşhur rüya aslında bize seyahat etmenin bir manevi tarafını da gösteriyor. Evliya Çelebi için seyahatin anlamı belli ki bizim şu anda düşündüğümüz anlamdan biraz daha farklı. Yani içerisinde bir merak, keşfetme isteği ama aynı zamanda bazı şahitliklerle beraber yola çıkmak, o şahitlikleri elde edebilmek için yola çıkmak var. Çünkü buradaki şefaat ya Resulallah demek yerine seyahat ya Resulallah demesi aslında onun daha öncesinde içinde bulunan o isteği de ifade eden bir tarafı var. Çünkü kendisinin bunu çok istediğini biliyoruz. Mesela Evliya Çelebi bir şehri gezerken ve onu bize anlatırken sadece şurası şöyleydi, burası böyle diye anlatılarda bulunmuyor. Ben kendi memleketimden örnek vereyim. Erzurum'un soğuğunda damdan dama atlarken havada donan kedi ifadesi Evliya Çelebi'ye ait bir ifade. Ve bu hala günümüzde Erzurum'da kullanılan, işte o Erzurum'un ne kadar soğuk olduğunu ifade eden terimlerden bir tanesi ve o zamandan bugüne de kullanılmaya devam etmiş. Yani aslında orada bir fırıncının ekmeği fırından çıkarması da onun için önemli.

0: insanların bir camiye nasıl gittikleri, nasıl geldikleri, onu nasıl deneyimledikleri, ne yedikleri, ne içtikleri de önemli. Bu açıdan baktığımızda bizden daha farklı bir noktada seyahate değinmiş oluyor gibi. Yani onun için sadece bir şehri gezmek değil, insanların bir camiye girerken nasıl girdikleri, çıkarken nasıl çıktıkları, neler yedikleri, neler içtikleri, bir fırında ekmeğin nasıl pişirildiği de bir anlatı olarak, bir seyahatin öğesi olarak karşımıza çıkıyor.
1: Dediğin gibi onun yolculuğu sadece yer görmek, gezmek ve sadece hani turist gibi gezmekten ziyade insanları görmek, hayatları anlamak ve hikayeyi biriktirmekti. Seyahatname isimli eserini incelediğimizde kendisinin sadece mimariye bakmadığını, insanların nasıl konuştuğunu, neye güldüğünü, neye üzüldüğünü de anlattığını görüyoruz. İstanbul'dan başlayıp Balkanlara, Anadolu'ya hatta Orta Doğu'ya kadar uzanan bu hareketlikte her bir durak bir hikayeye dönüşür. Bir yerde esnafı anlatır, başka bir yerde geleneği, başka bir yerde ise tamamen bir yaşam biçimini. Onun için yolculuk sürekli değişen bir insan arşivi gibidir yani. Ve belki bu yüzden seyahatname sadece bir gezi kitabı değil de yüzyılların insan hikayelerini taşıyan bir hafızadır. Hala bizlere rehber olabilen bir hafızadır aynı zamanda. Evliya Çelebi'nin hareketliliği bize şunu gösterir. Seyahat etmek sadece yer değiştirmek değil de farklı hayatların içine kısa süreliğine dokunmaktır. Oraları keşfetmek, oranın kültürünü de aynı şekilde bize aktarmaktır.
2: Sanki bunların yanı sıra yolun kendisi de çok önemliymiş gibi geldi bana. Seyahati çoğu zaman bir başlangıç ve bitiş üzerinden düşünüyoruz ama aslında nereden çıktık, nereye vardık, ama bazen asıl mesele bu iki noktada değil de aradaki yolun kendisinde. Bu yolculuk esnasındaki zamanı boş zaman olarak değerlendirmemek gerekiyor. Aslında hepsi yolculuğun kendisidir. Çünkü yol insana farklı bir zaman algısı kazandırıyor. Gündelik hayatın hızından çıkarıyor ve insanı arada kalma haline sokuyor. Ne tamamen burada oluyorsun ne de tamamen orada. Bu ara hal düşünmek için çok özel bir alan yaratıyor. Aslında yol bize şunu öğretiyor. Her şey sonuca bağlı değil. Çünkü bazı deneyimler ulaştığın yerle değil, o yere giderken kim olduğunla da ilgileniyor.
1: Evet, Süreyya'nın da bahsettiği gibi yolun kendisi de tamamen bir deneyim. Evliya Çelebi'nin de bence en dikkat çekici yönü tam olarak bu. Gördüğü şeyleri sadece görmekle kalmayıp kaydetmesi. Mesela bir şehirde yaşanılan esnafı, esprileri, onların kendi aralarında konuştuğu ağızları bile kaydediyor olması. Seyahatname'de şehirleri anlatırken sadece yer isimleri vermiyordu. İnsanların günlük hayatlarını, konuşma tarzlarını, geleneklerini, hatta yemek alışkanlıklarını bile aktarıyor bizlere. Bir şehirde insanların nasıl eğlendiğini, bir başka yerde ne yediklerini, pazarlarında nelerin satıldığını detaylıca yazıyor. Örneğin bir sokakta duyduğu espriyi bile not eder. Çünkü onun için bunlar yaşayan hayatın parçalarıdır. İstanbul'u anlatırken bile en büyük yapıları değil, sokakların kalabalığını, esnafının, semt halkının doğal hallerini kaydeder. Ve onların birbirleriyle olan ilişkilerini aktarır. Aslında Evliya Çelebi'nin yaptığı şey şudur. Bir şehri sadece gezmek değil de o şehrin gündelik hayatını hafızaya dönüştürmek. Aynı zamanda gelecek nesiller, daha sonrasında okuduğumuz zamanlarda da bize İstanbul'un geçmişinden ve aynı zamanda gezmiş olduğu, yazmış olduğu bütün şehirlerin geçmişinden bizlere bir aktarım yapar.
2: Elif'in bu bahsettiklerinden sonra şöyle bir düşündüm de sanki biz bugün şehirleri gerçekten gezip görmüyormuşuz gibi hissettirdi bana. Bir yere gezmeye gittiğimizde orada işte en ünlü mekanları gezip en ünlü yerlerde yemek yiyip oradaki şeylerin fotoğrafını çekip görülecek yerleri tamamlayıp geri dönüyormuşuz gibi hissettirdi. Aslında Evliya Çelebi burada bize çok güzel bir gezme ahlakı da öğretiyor gibi geldi. Bir yere gittiğimizde o yerin sadece gezilecek yerlerine bakmaktan ziyade orayı anlamak, orayı hissetmek, oranın insanın bakış açısıyla bakmayı öğrenmek gezmeyi asıl gezme yapan şey gibi geldi bana.
0: Evet, sanki şu anda artık bir içsel yolculuktan çıkıp vitrin haline gelen bir seyahat algısı da var gibi. Çünkü artık gözlerimizle görmek yerine ekran içinden bakmayı daha çok tercih ediyoruz. Yani aslında hafızamızda yer eden o gözümüzün gördüğü fotoğrafı belki bir en iyi kamerayla bile diyelim fotoğraflamamız çok mümkün bile değil. Yani hafızamız aslında fotoğraf makinesinden çok daha fazlasını kaydedebiliyor gibi. Ve bunun da bizim için bazı hayatımıza kattıkları var. Bunu tam olarak pozitif bir taraftan söylemiyorum ama hem pozitif hem negatif diyelim. Evet, belki artık daha fazla anıyı depolayabiliyoruz. Onları gördükçe aklımıza da geliyor. Ama diğer taraftan şöyle bazı olgular oluştu. Mesela gördüğümüz şeyin bizim için bir deneyimden çıkıp onaylanma ihtiyacı, yani ne kadar çok beğeni alırsa, like alırsa diyelim, o kadar çok iyi bir

0: deneyim yaşıyor olma algısı oluştu. Ya da dijital bir yorgunluğun içerisine de giriyoruz. Tatil günlerinde bile artık sürekli telefona baktığımız için sanki boş bir gün değil de tamamen, hatta belki yaptığımız işlerden bizi çok daha fazla yoran bir gün gibi geliyor. Seyahatler de sanki biraz bu dijital yorgunluktan etkileniyor gibi. Diğer taraftan fotoğraflanabilir mekanlar diye de bir şey var artık. Yani özellikle Instagram'da paylaşılabilir fotoğrafların çekilebildiği özel mekanlar. Bunları da arıyoruz artık. Yani böyle bir kültür de artık bizim için var. Bazı şehirler tamamen dekor, bunun için kullanılan bir dekor haline de geldi. Hatta bunlar için kuyruklar da oluşuyor.
1: Dediğin gibi dijital çağda seyahat etmek biraz farklı bir deneyim. Artık bir yere gittiğimizde oraya bakmak değil de fotoğraf çekmek geliyor aklımıza. Fotoğraf çekilebilecek yerler, insanların Instagram'da paylaştığı yerleri özellikle haritalarda, navigasyonda ekleyip gidiyoruz oralara. Bir manzara görüyorsun, telefonunu çıkarıyorsun, kadrajı alıp paylaşıyorsun ama manzarayı ne kadar hissediyorsun mesela? O anı yaşadın mı, sadece kaydettin mi? Mesela ben kendimde bile bazen bunu sorguluyorum. Yani bir şeyin tamamını çekmek değil de hem anı yaşamak, belgelemek de önemli benim için.
2: Elif, sen böyle bahsedince aklıma çok güzel bir anım geldi. Fotoğraf çekmenin tamamen yasak olduğu bir ortamda çok güzel bir şey fotoğraflamak istemiştim. Ve arkadaşım bana demişti ki sana bir şey öğreteceğim ve bunu yaparsan o fotoğraf bir ömür yanında kalır demişti. Ben de nasıl çekebilirim hani yasak demiştim. O da gördüğün görüntüye bak demişti 10 saniye boyunca. Daha sonra gözünü kapat ve 10 saniye o görüntüyü düşün. Emin ol ki o fotoğrafı bir ömür unutmayacaksın. Bunu söyleyeli 5 yıl geçti ve benim gözümün önünde şu an bile o fotoğraf hala duruyor. Gerçekten o anı hissetmek, o mekanı hissetmek için bu tarz fotoğraf çekme yöntemleri de kullanabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, bu bir aslında bellek yöntemi gibi bir şey aynı zamanda.
2: Bir de bunun yanında görünen ve gerçek olan diye bir şey de var. Hepimiz bunu deneyimlemişizdir. Sosyal medyada bir yeri görüyoruz. Mesela ben en son deneyimlediğim yeri anlatayım. Çok heyecanla Yedigöller'e gitmiştim. Yedigöller sosyal medyada o kadar güzel gözüküyordu ki. Sonbaharın o yapraklarının düştüğü, o sessizliğin, sakinliğin olduğu yer. O heyecanla gitmiştik. Fakat Yedigöller'e girdiğimde o fotoğraflarda, Instagram'da ya da sosyal medyada gördüğüm görüntüden ziyade 1,5 saat... araba sırası beklemiştik. Arabanın sadece mekana girebilmesi için. Mekana girdikten sonra her tarafımız çamur olmuştu. Çok fazla insan vardı. O sakinliği tek bir karede göreceğim bir ortam bile oluşmamıştı. Aslında her şey o kadar da göründüğü gibi değil. Arka planda gerçek hali çok farklı oluyor. Ve insanlara bu deneyimlerden de bahsedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle olmayınca sosyal medya tamamen sadece yalan bir dünyaya dönüşmüş oluyor.
0: Evet, bu söylediğin şey seyahatin zorluklarından da birisi sanki. Çünkü bir belirsizlik içerisinde yola çıkıyorsun ve gittiğin zaman gördüğün şey seni belki hüsrana da uğratabilecek bir şey. Seyahatin bir başka zorlukları da var. Mesela yorgunluk, belirsizlik, maddi taraf gibi sebepler, bunlardan bazıları. Saatlerce süren aktarmalı uçuşlar yapabiliyoruz ya da bazen koltuklar çok rahat olmayabiliyor. Daha çok yer göreyim derken bir günde çok fazla yer görüp çok fazla yorulmuş olabiliyoruz. Diğer taraftan zihinsel bir yük de oluyor. Yani özellikle bireysel bir seyahate çıkmışsak her anı planlamak insan için çok büyük bir zihinsel yük olmaya da başlıyor. Hatta bu yükü kaldıramayıp bir haftalık seyahati 3 günde bitirmek gibi bazı durumlar da gerçekleşebiliyor. Maddi tarafta bazı öngöremediğimiz şeyler de sanki meydana gelebiliyor. Yani burada daha önce bahsettiğimiz turla gitmenin avantajı oluşabiliyor. Çünkü bizim çok da öngörmediğimiz bir maddi yük oluşabiliyor. Seyahatin başka hangi zorlukları vardır sizce? Çünkü bunun bize iyi gelen tarafları kadar muhtemelen bizi zorlayan tarafları da vardır.
2: Aslında bahsettiğiniz zorluklardan birisi de bence gittiğimiz yerde hayal kırıklığı yaşamak. Çok uzun bir seyahate çıkıyorsunuz bir şey görmek için. Ben bunu Belgrad'dayken yaşamıştım. Bir şelale görmeye gitmiştik. Hayalimde böyle metrelerce uzunlukta kocaman bir şelale bekliyordum. Ve 2,5 saat bunun için yol gitmiştik. Daha sonrasında vardığımda diz boyuma ulaşacak bir şelaleyle karşılaşmıştım. Tabii buna şelale demeye de bin şahit ister. Görsellerde öyle bir çekilmişti ki bayağı heybetli bir şey bekliyordum. Ya çok büyük bir hayal kırıklığı uğratmıştı. İşte bilmediğimiz bir yere gittiğimizde ya da sadece sosyal medyadan bir şeyi görüp oraya vardığımızda bu tarz hayal kırıklığıyla karşılaşmış oluyoruz. Bu da bence seyahatin

0: zorlayıcı yanlarından birisi olarak nitelendirilebilir.
1: Peki sizin hatırladığınız kötü seyahat anılarınız var mı?
2: Evet, benim böyle bir anım var. Daha önce gittiğim bir yerde hastalandığım vesaire çok oldu. Ama bunun dışında geçen hafta gittiğimiz seyahatte yanımızdaki arkadaşımızın valizi maalesef ki İstanbul'daki havalimanında bırakıldı. Ve kendisi bir hafta boyunca valizsiz yaşamak zorunda kaldı orada. Zaten gitmemize 2 gün kala valizi tekrar teslim edildi. Yani bazen bu tarz kötü deneyimler yaşayabiliyoruz. Bolca da talihsizlikle geçebiliyor bazı seyahatlerimiz. Ama yine de her biri farklı bir deneyim bence. Hepsine ayrı ayrı tutunmak lazım belki de.
0: Benim de çok kötü olarak hatırladığım bir anım var. Biz araba kiralamıştık seyahat acentesinden. Farklı bir ülkeden farklı bir ülkeye geçecektik. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Kosova'dan Sırbistan'a geçecektik. Aralarındaki gerilimden dolayı Kosova'daki hiçbir aracı Sırbistan'a almıyorlarmış. Aynı şekilde Sırbistan'dan da hiçbir aracı Kosova'ya almıyorlarmış. O yüzden seyahat planımız bir gün ertelenmek zorunda kaldı. Kiraladığımız arabayı Makedonya'da bir yere bırakıp oradan tekrar araba kiralayıp Sırbistan'a gidip geri dönüp o arabayı tekrar verip eski arabayı alıp Kosova'ya dönmek zorunda kalmıştık. Bayağı bir hem maddi olarak hem de zamansal olarak bize çok şey kaybettirmişti. Tabii bu da şu an anlattığım bir deneyim haline geldi benim için.
1: Peki seyahatinizin kötü anlarından hiç böyle beraber seyahat ettiğiniz kişiyle olan uyumsuzluklarınız var mı? Aklınıza gelen böyle mesela bazı kişiler vardır ki onlarla seyahat edilmez de diyebiliriz sanki. Hatta yolculuk esnasında arkadaşını tanımak, yanındakini tanımak gibi bir terim de, bir kavram da vardır.
0: Aslında bunu çok iyi insanlarla seyahat ederek kiminle seyahat edilmezi deneyimledim. Gerçekten seyahatte uyum, sabır ve hoşgörü çok önemli. Elhamdülillah ki bugüne kadar seyahat ettiğim arkadaşlarım bu konuda hiçbir problem yaşattırmadı bana. Ama gezerken de şunun farkındaydım. Eğer sabırsız bir arkadaşım olsaydı şu an yanımda ya da uyumsuz bir arkadaşım olsaydı eminim o seyahatim benim için hiç güzel bir deneyim olarak kalmayabilirdi. Bence seyahatteki en önemli şey yanımızda götürdüğümüz yol arkadaşı.
1: Evet, benim de aklıma birkaç özellik geliyor. Seyahat edilemeyecek, belki seyahatte zorlanabilecek kişiler olarak. Mesela sürekli şikayet eden kişiler de sanki seyahatte iyi bir eşlikçi olmaz gibi. Hava çok sıcak, yemek çok tuzlu, yatak çok sert, yol çok uzun gibi şikayetler bazen bizi de bunaltan şeyler haline de gelebiliyor. Bence aşırı programcı arkadaşlar da sanki böyle gibi geliyor bana. Çünkü her şey motomot yapılmak istendiğine bazı özgürlük alanları da tercih etmek istiyorsunuz. O yüzden sanki bu da biraz insanı rahatsız edebilir gibi. Ben demiştim diyen arkadaşlarımız varsa sürekli bizi uyarıp sonra onu yapmadığımız zaman ben demiştim kelimesini duymak da sanki çok hoşumuza gitmeyen bir şey gibi. Ve bazen de bütçe konusunda bazı uyuşmazlıklar da yaşayabiliyoruz gibi. Sanki burada da aynı seyahat anlayışına sahip olduğumuz kişilerle daha iyi seyahat edebiliriz gibi geldi bana. Seyahatin zorluklarından bir tanesi de sanki dönünce yaşanan o boşluk hissi. Hatta bunun bir ismi de var. Seyahat sonrası boşluk sendromu diye geçiyor. Tam olarak bir hastalık gibi diyemeyiz tabii ama döndüğümüz zaman o yaşadığımız zaman kayması, sanki her şeyin anlamsızlaştığı anlar, rutinle çatıştığımız, normalimize dönemediğimiz, sizin de yaşadığınız, deneyimlediğiniz şeylerdir. Bunun bir sendromu olarak da karşılığı var. Evet, seyahatten bahsetmek güzel fakat süremizin de sonuna geliyoruz. Son olarak sizin eklemek istediğiniz şeyler var mıdır seyahatle ilgili?
2: Bence seyahat etmek hani seveni de sevmeyeni de herkesin de deneyimlemesi gereken, özellikle gençken bolca deneyimlenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben.
0: Bu kadar seyahatten bahsettik. Aslında ben de seyahatin bana öğrettiği şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Dünya sadece bildiğimiz yerlerden ibaret değil ve biz de sandığımız kadar sabit değiliz. Ve bazen bir yolculuk biter ama etkisi bitmez. Sadece hatıra olarak değil, insanın karakterine karışarak kalıyor seyahatler.
1: Evet, teşekkür ederiz. Aklıma gelmişken programının bu bölümünde seyahat etmek üzerine konuştuk. Siz de aklınıza gelen konuları bizimle Semerkant Radyo sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabilirsiniz. Bir dahaki programda aklımıza gelen yeni konuları konuşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı işler. Biraz acelem var. Mesai saati bitmeden yetişiriz inşallah.
1: Merak etme abi. Yetişiriz evelallah. Ama bak ben sana bir şey diyeyim mi? Ne zaman müşterinin acelesi olsa, hani işe, toplantıya, hastaneye yetişecek, bir trafik olur ki sorma.
0: Koca şehir. Her taraf araba. Haliyle trafik oluyor işte.
1: Yok be abi. Bu işler böyle. Hep tersi olur. Şimdi akşam eve gidiyorum ya. Cepte bir tomar anahtar. Yav bir kere de ilk anahtar kapınınki olsun. Yok ama en son denediğim anahtar kapıyı açacak. Ben de çileden çıkacağım.
0: Yol açık galiba. Çoluk çocuk var mı?
1: Var abi. Bir oğlan var. Ama aklı fikri oyunda. Adam olmayacak anlayacağım.
0: İnsan evladına beddua eder mi hiç?
1: Evlada beddua edilir mi be abi? Ben kimseye beddua etmem. Döner bizden çıkar Allah korusun.
0: Söz kaybolup gitmez. Büyüklerimizin aman olumsuz bir şeyi ağzınıza almayın, dua yerine geçer de söz vücut bulur demesi boşuna değil. Evet, evladımıza beddua etmeyiz elbette. Ama ona

0: sen adam olmazsın gibi beddua yerine geçebilecek iki tarafı keskin sözler söyleriz. Oysa söz sahibine göre elbiseler giyer ve hayat bulur. Yani söz vücut bulur.
1: Ben bunu hiç duymamıştım be abi. Sahi ondan mı hep işler ters gidiyor acaba? Geçen de bir müşteri, ne zaman şemsiyemi alsam yağmur yağmaz o gün. Ne zaman şemsiyeyi evde unutsam aniden yağmur bastırır diyordu. Şimdi burada söz vücut mu buluyor?
0: Geldik. Ben müsait bir yerdeyim. Bak, yolda açıkmış. Sana hayırlı işler.
1: Beyefendi, beyefendi. Allah Allah. Parasının üstünü de almadı. Ne tuhaf adamdı.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Peygamber Efendimizin dualarından biri şu duaydı: Ya Rab,

kalbimi nurlandır. Gözümü nurlandır. Kulağımı nurlandır. Sağımı nurlandır. Solumu nurlandır. Üstümü nurlandır. Altımı nurlandır. Önümü nurlandır. Arkamı nurlandır ve beni nur eyle. Bir başka rivayette, benim damarlarımı nurlandır. Etimi nurlandır. Kanımı nurlandır. Saçımı nurlandır. Yüzümü nurlandır. Mugire bin Şube'den rivayet olunduğuna göre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şu idi: başka bir ilah yok, ancak Allah var. Onun şeriki yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine engel olacak da yoktur. Vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Yani servetine güvenerek sana asi olanları o servetleri kurtaramaz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bazı kimseler gelip, insanlar, yani Ebu Süfyan ve arkadaşları sizinle muharebe etmek için adam ve silah toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek derecede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız diye korkutmak istediklerinde bu söz müminlerin yakin imkanlarını ve cesaretlerini arttırıp Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah bize kafidir, O ne güzel vekildir buyurdu. Müminler de böyle söylediler. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok kere duası, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru, mealindeki duaydı. Ebu Musa el-Eşari'den rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dua ederlerdi: ya Rab, benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi ve senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hataen ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: her kim günde 100 kere, ey Rabbim, gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölümü benim için hayırlı gördüğün zamanda beni vefat ettir. Ey Rabbim, gizlide ve açıkta senden haşyetini istiyorum. Rıza halinde de, gadab halinde de ihlas sözünden ayırmamanı istiyorum. Fakirlikte de zenginlikte de itidalden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir nimet, kesilmez bir göz ferahlığı istiyorum. Senden beni kazana razı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, saptırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim, bizi iman ziynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidayet rehberleri kıl derse, o kimse için 10 köle azat etmiş sevabı verilir, 100 hasene yazılır, 100 günahı silinir, o gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiçbir kimse ecir bakımından onu geçemez, ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesna. Ey Ebu Bekir'in kızı, sana diğer duaları da içinde toplayan duaları söyleyeyim. Şöyle dua et: ey Rabbim, senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim,

Resulünün senden istediğini istiyorum. Resulünün sana sığındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. Allah'ım, benim için kaza ettiğin şeyin akıbetini doğru yola ulaştır. Sana bir kısım sözler öğreteyim ki Allah-u Teala kimin hayrını murad ederse onları ona öğretir, sonra ebediyen unutturmaz. De ki, ey Rabbim, ben zayıfım. Rızan yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nasihemden tutup hayra şevk et. İslam-ı rızamın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım. Beni kuvvetlendir. Ben zelilim. Beni aziz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır. Ey Rabbim, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsizlikten, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan yaptığını insanların duyması ve met etmeleri için yapmaktan, riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Ey Rabbim, beni iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl. Ekseri duaları, ey kalpleri çekip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit kıl idi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

dua adabı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki: sakın sizden biriniz dua ederken, "Ya Rab, dilersen beni mağfiret eyle, dilersen bana merhamet eyle" demesin. İstediğini sağlamca ve katiyetle istesin. Çünkü Allah'ı şu veya bu işe zorlayabilecek hiçbir kudret yoktur. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki: sizden herhangi biriniz

ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmedikçe duası kabul olunur. Dua eden duasında ısrar etmeli, devam etmelidir. Herhalde er veya geç müstecab olur. Bir de dünyada müstecab olmasa bile kul bunu yine kendi lehine bilip Allah'tan ümidini kesmemelidir. Dua büyük bir ibadet olduğu için ahirette de bir ecir ve sevabı olur. Duanın adabı pek çoktur. Bu cümleden olarak evvela abdestli bulunmak, bir namazdan sonra yapılmak, tevbe ve istiğfarını ve kemal-i ihlasını arz eylemek, kıbleye yönelmek, duadan evvel Allah'a çokça hamdü sena etmek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salat ve selam eylemek, duanın nihayetini amin ile bitirmek, duada yalnız kendisini düşünmeyip bütün salihleri ve bütün müminleri duaya müşterek kılmak, bir hacetini isterken ellerini semaya kaldırıp avuçlarını açarak dua etmek, kıtlık, umumi sıkıntı ve felaketlerin defi içinse ellerinin dışını semaya çevirerek dua etmek ve Allah'a sığınmak. Celbi menfaat için yapılan duaların nihayetinde ellerinin avuçlarını yüzüne mest eylemek, defi mazarrat için yapılan dualarda mest edilmez. Duanın asıl anahtarı ise helal lokma yemektir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Hayber gazasına giderken maiyetinde bulunan ashab-ı kiram ve bir vadiye vardıkta yüksek sesle tekbir ve tehlil ederek bağıra bağıra zikrullah etmeye başladılar. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri, kendinize rufku merhamet ediniz. Zira siz ne sağıra ne de gaibe dua ediyorsunuz. Ancak her şeyi hakkıyla işiten ve size sizden yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. Ve Allahu Teala Hazretleri siz nerede olursanız beraberinizdedir buyurdu. Yani öyle kendinize bu derece bağırmakla zahmet vermenize hacet yoktur. Cenab-ı Hakk'a nispetle hafi ve cehri yapılan zikir müsavidir. Ebu Musa diyor ki, o esnada ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayvanının arkasında zat-ı risalet fenahileriyle birlikte beraberdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bana hitaben, ey Abdullah, bin Kays buyurdu. Ben de icabetle lebbeyk ya Resulullah dedim. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bana hitaben, ben sana cennet-i âlâ'nın hazinelerinden bir hazineye delalet edeyim mi buyurunca, ben hemen babam ve anam sana feda olsun ya Resulullah. Evet, irşad ediniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, masiyetten sakınmak ve taat ve ibadetlerde kuvvet ve kudret ancak Allahu Teala Hazretlerinin tevfik-i rabbaniyesi ve irade-i süphaniyesiyledir buyurdu. Yani cümle alemin müdebbir-i hakikisi ve mutasarrıfı, hepsinin haliki olan Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleridir demektir. Yani cümle alemin müdebbir-i hakikisi ve mutasarrıfı, hepsinin haliki olan Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleridir. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve ehli beytine salat ve selam da duanın en mühim adabındandır. Hadis-i şerifte, yapılan bir duada Muhammed aleyhissalatu vesselam ve ehli beytine salat ve selam edilmedikçe o dua makamı icabetle vasıl olamaz buyurulmuştur. Dua eden kimse duanın başında, ortasında ve sonunda Peygamber Efendimiz'e salat ve selamı tekrar etmeli. Hulusi kalp, nezafet, taharet, istikbali kıble, isharu tezellül, tazarru enbiya ve evliya ile tevessül, günahkar ve mücrüm olduğunu ikrar ile tevbe ve istiğfar edip, haram lokmadan iç

Şimdi ne yapmalıdır? Bu suretle yapılacak hayır duaların kabulü hakkında şüphe etmemelidir. Hususiyle dua ishar-ı ihtiyaç, Cenab-ı Hakk'a iltica olduğundan, müstakillen bir ibadet makamına kaim olacağından, şu halde lisanen dua eylemek ve kalpten tazarruda bulunmak gerekmektedir.

Hadislerde dua. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Büyük zorluklara duçar olduğunuz zaman Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Zikri cemiline devam ediniz. Cenab-ı Hak duada fazla ısrar edenleri sever. Eğer bir kul Cenab-ı Hakk'a bir hususta dua eder de icabet olunmazsa onun yerine bir hasene yani bir sevap yazılır. Bir babanın oğlu için duası bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duaları reddolunamaz. Ezan ile ikamet arasında yapılan dua müstecaptır. Bu arada hemen dua ediniz. Kaderden sakınmak kaderi defetmez. Lakin salihlerin duası nüzul etmiş ve edecek olan elem ve musibeti defetmeye ve kaldırmaya medar olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları dua ediniz. Kur'an-ı Azimüşşan her ne vakit hatmolunursa akabinde yapılan bir dua müstecaptır. Bir kimsenin sevdiği bir kimse aleyhinde olan duasının kabul olunmamasını Cenab-ı Hak'tan istirham eyledim. Bir farz namazını huşu ile eda eden kimsenin o namazın akabinde vaki olacak bir duası müstecap olur. Mazlumun bedduasından sakınınız. Zira bir kıvılcım süratiyle semaya icabete yükselir. Facir de olsa mazlumun duası makbuldür. Cenab-ı Allah buyurmuştur ki, kim bana dua etmezse ona gadab ederim. Zira bu hal ya gafletten yahut kibirden ileri gelir. Müslüman kardeşinin ayıp ve çıplak yerlerini seyrederek, onu dünyada rüsvay etmeyen kimsenin ayıplarını Cenab-ı Hak kıyamet gününde setreder. Bir yerde yangın vuku bulduğunu gördüğünüz zaman Allahu Ekber diyerek tekrar tekrar tekbir alınız. Zira tekbir yangını söndürür. Dünyanın geniş vakitlerinde yani sıhhat ve servet ve asayiş ve emniyet gibi esbab-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taat ile kendini takdim et ki muzayakalı sıkıntılı bir zamanda seni lütf ile yad edip gözetsin. Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır. Dua kazaya siper olur. Kendisine iltica ile bir ricada bulunan kimsenin ricasını kesip atanın dua ve ricasını da Allah kesip atar. Bir mümine yapılan zillet ve hakareti görüp de men'ine muktedir olduğu halde muavenette bulunmayanları Cenab-ı Hak mahşerde zelil eder. Her kim dualarının kabulünü, gam ve üzüntülerinin defolup kaldırılmasını arzu ederse, sıkıntıda bulunanların imdadına yetişsin. İşlerde istihare edenler, yani Allah'tan hayır dileyerek rızasına muvafık hareket edenler, zarar etmezler. İstişare edenler de işin sonunda pişman olmazlar. İdari maişetinde israf etmeyip, itidal yolunu iltizam edenler de fakr-ı zarurete düşmezler. Bir işe başlamak istediğin zaman

kıvetini iyice tefekkür edip hayru sevabı mucib ise devam et. Şerru ikabı mucib ise içtinab et. Hikmet 10 parçadır. 9'u uzlette, diğer biri de sükuttadır. Yani malayaniden kendisini ilgilendirmeyen ve lüzumsuz bulunan şeylerden hıfz eylemektir. Akaid-i faside ve bidat sahiplerinin amellerini, ibadetlerini Cenab-ı Allah kabul etmek istemez. Eğer tevbe edip ehli sünnet vel cemaat itikadına rücu ederlerse kabul eder. Ebu Hureyre radıyallahu an der ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her bir peygambere etmesi için bir dua verilmiştir. Ben ise ümmetime şefaat olmak üzere duamı ahirette bırakmak istiyorum. Enes bin Malik'ten gelen rivayette ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, her bir nebi Allah'tan bir dilekte bulundu. Yahut her bir peygamberin Allah'a edeceği bir duası vardı. Her biri duasını yaptı ve kabul olundu. Ben ise duamı kıyamet gününde ümmetim için şefaat kıldım buyurmuşlardır. Enbiya-i İzam'ın her duasının müstecab olması kuvvetle umulur ise de kat'i olmayıp yalnız bir dualarının kesin olarak kabul edileceği kendilerine bildirilmiştir. O dua her bir nebiye Allah tarafından hususi olarak verilen duadır. Ez cümle Hazreti Adem aleyhisselam bu müstecap duasını tevbesinin kabul olması için Hazreti Nuh aleyhisselam kavminin helakı ve beraberindeki müminlerin kurtulması için Hazreti İbrahim aleyhisselam İ Mükerreme ve Beytullah için Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un helakı için Hazreti İsa aleyhisselam gökten bir maide sofra indirilmesi için etmişler ve müstecab olmuştur. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise bu kesinlikle kabul olunacağı Allah tarafından temin olunan duasını ümmetine şefaat için ahirete bırakmıştır. Ne mutlu onun sünnetine sımsıkı sarılan müminlere.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşlarını, sahabe-i kiram efendilerimizi anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzide ashabının, güzide arkadaşlarının Efendimiz aleyhisselamla yaşadıkları bir ömür var. O ömür bize aktarıldı, anlatıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ne yaşadılar, neler yediler, neler içtiler, hangi olaylara şahit oldular, bunların hepsini bizlere naklettiler. Efendimiz aleyhisselamın yanında yer alan sahabelerin yaşadıkları kıymetli hadiselerden biri de onların Peygamber Efendimiz aleyhisselam için

İslam için, Allahü Teala'nın dini için fedakarlıkta bulunmalarıydı. Onlar mallarından, mülklerinden, keyiflerinden, zevklerinden, hemen her şeylerinden vazgeçmeyi bildiler. Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldular. Onun yanında yer almanın hazzı, bütün hazların, zevklerin üstündeydi. Bir insan mala, mülke, dünyaya ait herhangi bir şeye ne kadar sahip olursa olsun, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında yer aldıkları bir ana bile değmezdi. Onun için onlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edip, onun yanında yer almayı bütün şeylere tercih ettiler. Her şeyden vazgeçtiler ama İslam'dan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ona fedakar olmaktan vazgeçmediler. Şüphesiz bu fedakarlığın en önemli kısmı da hicretti. Hicret kolay değil. Terk etmek. Neyi terk ettiler? Onlar asırlardır. Ta dedelerinden yukarıya Hazreti İsmail aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama kadar uzanan atalarının bulunduğu beldeden, Mekke'den göç edeceklerdi, hicret edeceklerdi, orayı terk edeceklerdi. Belki günümüzün imkanlarıyla insanlar pek çok yere seyahat edip farklı farklı yerlerde yurt yuva kurabilirler ama o zaman böyle bir şey yoktu. Kimse yaşadığı beldeyi terk edip başka diyarlarda yurt yuva kurmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler bir emir aldılar. Her şeylerini Mekke'de bırakıp hiç bilmedikleri bir diyara, bir beldeye gideceklerdi. Onlar Medine-i Münevvere'ye hicretle emrolundular. Kurulu bir düzenleri, bir hayat standartları, bir alışılmışlıkları vardı Mekke'de. Ama her şeyi bıraktılar. Medine'ye gittiler. Ve Medine'de de başlarında ne olacak? Başlarına hangi olaylar gelecek? O Medine halkı, sahabeleri, İslam'ı ne kadar kucaklayabilecek? Buna ne kadar tahammül edebilecek? Bilmiyorlardı. Ama bildikleri bir şey vardı ki, onlar mümindi ve Müslümandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. Onların kalbinde iman, Allahü Teala'nın sevgisi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın muhabbeti vardı. O öyle bir muhabbetti ki, nereye giderlerse gitsinler, onlar için fark etmiyordu. Issız vadiler, bilinmeyen beldeler, onlar için hiçbir şeydi. Yeter ki onlar İslam'ın yanında yer alsınlar, Allah Resulü aleyhisselam onların başında olsundu. Ve böyle de oldu. Gerçekten her şeylerini bir kenara bırakıp, elinin tersiyle itip, Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Tabii biz hicret ettiler diyoruz, böyle iki kelimeyle bunu ifade ediyoruz. Ancak burada büyük bir hadise var. O hicret nasıl gerçekleşecek? Sahabeler nasıl gidecek? Mekkeliler bu duruma engel olacak. Mekkelilerin engeline ve ısrarına rağmen nasıl Medine-i Münevvere'ye ulaşacaklar? Hadi sahabeler ulaştı diyelim. Ya Resulullah aleyhisselam nasıl ulaşacak? Onun hicreti nasıl gerçekleşecek? Çünkü zirvede o vardı ve onun engellenmesi ve öldürülmesi için de her plan hazırlanmıştı Mekkeliler tarafından. Onlar savaşçı bir kavimdi. Harbi iyi bilirlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ortadan kaldırmak için, onu yok etmek için, onu şehit etmek için en acımasız planlarını, en ustaca planlarını ortaya sergileyeceklerdi. Ve bunu yaptılar. Kendilerince en akıllıca planı ortaya koydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edemeden Mekke'de evinde öldürülecekti, şehit edilecekti. Tabii bu onların planıydı. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bir planı vardı. Bu Mekkelilerin bir tuzağıydı. Ama Cenab-ı Allah'ın da bir tuzağı vardı. Onlar Allahü Teala'nın planından ve onlara karşı Rabbül Alemin

Mi'nin takdir ettiği tuzaktan haberleri yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye bir kuş gibi uçmadı.

Diyen bir şehir halkının olduğu bir halde, böyle bir tehlikeli durumdayken bu yolculuğu gerçekleştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zahiri bir yolculuk yaptı. Ancak bu yolculukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız değildi. Cenab-ı Allah onu meleklerle desteklediği gibi zahiri olarak bir arkadaşla da onu kuvvetlendirdi. Çünkü bu bizim bildiğimiz gözle görülür bir yolculuktu. O halde gözle görülür tedbirler gerekiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan ilk kişi denildiğinde akla Hazreti Ebubekir Efendimiz gelir. O Peygamber aleyhisselamın bu yolculukta yanında yer aldı. Onu aslında Cenab-ı Allah seçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu yolculukta arkadaş olmasını takdir buyurdu ve Resulullah aleyhisselam kendisine bu durumu açıkladı ve onun hicrette kendisine yol arkadaşı olacağını bildirdi. İşte bu noktadan sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin planları bir bir uygulanmaya başladı. O bir tüccardı, yaşı olgundu, çok akıllı ve ahlakı çok iyi biriydi. O yolculuğu, her şeyi çok iyi bilirdi. Peygamber aleyhisselama nasıl arkadaşlık edileceğini en iyi o bilirdi. Ve bu hicret yolculuğunda Hazreti Ebubekir Efendimiz bütün ailesi, malı, hizmetçileri, çocukları, zekası, planları, stratejisi, her şeyiyle hizmet etti. Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almakla beraber develeri bu yolda hizmet etti. Malı bu yolda hizmet etti. Hizmetlisi Amir bin Füheyre hizmet etti. Onun tuttuğu Abdullah bin Uraykıt hizmet etti. Çocukları Hazreti Abdullah hizmet etti. Ona istihbari bilgiler getirdi. Hazreti Esma annemiz hizmet etti. Hazreti Ayşe annemiz hizmet etti. Her birinin bu hicrette çok önemli vazifeleri vardı. Her biri adeta bir köşe taşını tutuyordu. Öyle ki Hazreti Ebubekir Efendimiz'den bahsediyoruz ancak zahiri olaylar silsilesinde develerin bile bu planda, bu yolculukta bir yeri vardı. Hem de öyle bir yeri ki o olmazsa hicret olmayacaktı. Deve olmazsa nasıl gideceklerdi? Hazreti Abdullah Mekke'de olan biteni kendilerine haber vermese mağaradan ne zaman ayrılacaklarını nasıl bileceklerdi? Amir bin Füheyre onlara yol arkadaşlığı, onlara rehberlik yapmasa bu yolculuk nasıl devam edecekti? Abdullah bin Uraykıt onlara en önemli ve en gizemli yolları göstermese bu yolculuk nasıl bitebilirdi? Her şeyin, her detayın bir stratejisi vardı ve derinliği vardı. Hazreti Esma annemiz, Hazreti Ayşe annemiz Ebu Cehil'in evlerine gözleri dönmüş bir şekilde geldiğinde "Baban nerede, Muhammed nerede aleyhisselam?" dediklerinde eğer o en korkulu anda sır verselerdi, sırrı ifşa etselerdi, yerlerini söyleselerdi hicret biterdi. İşte o gün her şey, herkes bir aslan yürek sahibiydi. O küçük yaşlarda olan Hazreti Ayşe annemiz dahi, Hazreti Esma annemiz dahi her birisi birer aslandı. Ve ne pahasına olursa olsun babasını, Hazreti Ebubekir'in yerine radıyallahu anh ve Resulullah aleyhisselamın yerine asla söylemediler. Hazreti Esma annemiz şöyle diyor. Onlar, babam ve Resulullah aleyhisselam evden çıktılar, ayrıldılar ve Sevir Dağı'ndaki mağaraya doğru gittiler. Babam mağaraya vardıklarında Peygamber aleyhisselamdan önce mağaraya girdi. Ve her bir deliğe parmağını koyarak orada Peygamber aleyhisselama zarar verebilecek bir haşerat olup olmadığını kontrol etti. Tabi bu yolculukta Hazreti Esma annemiz babasıyla beraber değildi. Ancak daha sonradan babası Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu yolculuğu kendilerine anlatması suretiyle öğrenmişlerdi.

Burada işte Peygamber Efendimizle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı kaybettikleri için onları büyük bir telaşla aramaya koyulmuşlardı. Peygamber aleyhisselamı çok kolay bir şekilde evinde bulup yatağında onu öldürebileceklerini zannediyorlardı. Ama onu yatağında bulamayınca büyük bir panik içine girdiler ve hemen kendilerini aramaya başladılar. Onlar da bir iz sürücü buldu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı Sevir Dağı'na doğru gittiğini öğrendiler ve oraya kadar vardılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz mağaranın tam karşısında duran bir kişiyi işaret ederek mağaranın içinden "Ey Allah'ın Resulü, bu kişi buraya bakıyor." dedi. Peygamber aleyhisselamsa "Hayır, melekler bizi kanatlarıyla gizliyor." buyurdu. Bu sefer orada duran kişi mağaranın karşısında olduğu halde abdestini bozmaya başladı. Hazreti Peygamber "Bak," dedi, "eğer bizi görseydi bunu yapmazdı." dedi. Böylece mağaranın içinde 3 gün kaldılar. Amir bin Füheyre onlara bizim koyunları getiriyor, gece karanlığında yanlarında kalıyor, sabahları da çobanlarla beraber Mera'ya gidiyordu. Onlarla beraber akşamları dönüyordu. Fakat yavaş hareket ederek akşam olduğunda koyunları Hazreti Peygamber'le babama tekrar götürüyordu. Çobanlar zannediyorlardı ki o da kendileriyle beraber evine dönüyor. Halbuki o koyunları Sevir Dağı'na çıkarıyordu. Kardeşim Abdullah da gündüzleri Mekke'de dolaşıyor, haber topluyordu. Karanlık çökünce de mağaraya geliyor, onlara Mekke'de olan biteni haber veriyordu. Sonra karanlık vakitte onların yanından ayrılıyor, sabahleyin tekrar Mekke'de oluyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın o birlikte yapmış olduğu yolculuğun kıymetine ve değerine daha sonradan çok zaman işaret etmiştir. Özellikle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin üstünlüğünü, faziletini çok defa dile getirmiştir. Bazı kimseler Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde şöyle diyorlardı: "Ömer Ebu Bekir'den üstündür." Tabi Peygamber aleyhisselamın Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizle, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizle çok onları metheden sözleri, hadisleri olduğundan dolayı tabi bir kısmı Hazreti Ömer Efendimiz'i methettiği hadislerini duymuş, bir kısmı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i, insanların arasında da böyle bir söz dolaşmıştı. Hani Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'den üstündür. Bu haber Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kulağına geldiğinde şöyle dedi: "Vallahi Allah'a yemin ederim ki o Ebu Bekir'in bir gecesi var ki Ömer ailesinden daha hayırlıdır." Yani Hazreti Ebu Bekir Efendimizin geçirdiği bir gece Hazreti Ömer'in ve bütün ailesinin bütün ömründen, bütün hayatının tamamından daha hayırlıdır o bir gece. Ebu Bekir'in öyle bir günü vardır ki Ömer ailesinin hepsinden hayırlıdır. Ve devamla şöyle dedi: "Hazreti Peygamber aleyhisselam mağaraya gittiği gece evden çıkarken Ebu Bekir de yanındaydı radıyallahu anh. Bazen peygamberin önünden, bazen de arkasından giderdi. Resulullah aleyhisselam bunu fark edince, "Ey Ebu Bekir, ne yapıyorsun? Bazen önümde, bazen arkamda gidiyorsun." demişti. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, "Ey Allah'ın Resulü, bizi arayanların bulabileceği hatırıma gelince senin arkana geçiyorum. Bizi gözetleyen biri olur diye bir düşünce gelince önünüze geçiyorum." dedi. Peygamber aleyhisselam, "Ey Ebubekir, eğer bir şey olsa bunun benim başıma değil de senin başına gelmesini tercih ediyor musun?" diye sordu. Hazreti Ebubekir buna, "Evet, seni hak peygamber olarak gönderen

fakat sana gelmesin dedi. Onlar mağaraya geldiklerinde de Ebu Bekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü dur, ben senin için mağarayı temizleyeyim, sen sonra girersin demişti. Böylece Hazreti Ebu Bekir mağaraya girmiş, içini temizlemiş, sonra da oradaki delikleri kontrol etmediğini hatırlamıştı. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü durun, mağarayı önce temizleyeyim dedi. Oraları da temizledi. Ey Allah'ın Resulü şimdi girebilirsin dedi ve böylece Peygamber aleyhisselam orada konakladı. Sonra Ömer, nefsimi elimde tutan Allah'a yemin ederim ki o gece Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır buyurdu. Evet, bu hadiseyi kim anlatıyor? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Bütün bir ömre bedel. Sadece kendisinin değil, bütün ailesinin de bütün bir ömrüne bedel bir hizmeti naklediyor. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağarada Peygamber aleyhisselamını geçirdiği bir geceyi anlatıyor. Aslında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de Ehl-i Sünnet itikadınca Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan sonra gelen en mühim kişidir, en faziletli kişidir. Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber aleyhisselam onun için eğer benden sonra bir peygamber gelseydi o Ömer olurdu buyurmuştur. Onun kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anha Peygamber aleyhisselamın eşiydi. Efendimiz aleyhisselamın ailesiydi, hanımıydı. Böylece Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin kayınpederi konumundaydı. Kendisinin, kızının Efendimiz aleyhisselama yakınlığı çok büyüktü. Onlar bir aileydi, sadece bir arkadaş değil. Kızını Peygamber aleyhisselamla evlendirmiş. Bu ne kadar büyük bir yakınlık. Kendisi ve ailesinin büyük fedakarlıkları, büyük sahabe olmalarına rağmen Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki Ömer ve ailesinin bütün hayatı o Ebu Bekir'in Peygamber aleyhisselamla mağarada geçirdiği bir gece kadar etmez diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz neler yaptı? Nasıl bir fedakarlıkta bulundu? Nasıl bir hizmette bulundu ki büyük faziletleri elde etti? O Peygamber aleyhisselamla bir gece değil, 3 gece geçirdi. Ve onunla günlerce yolculuk yaptı. Bu yolculukta kendisinden ve Peygamber aleyhisselamdan başka kimse yoktu. O en hassas, en kırılgan, en zor zamanda Peygamber aleyhisselamın yanında yer aldı. Aslında günümüzde de bu hadise hala devam ediyor. Hicret şeklen bitti ama misyonu, vizyonu, devamlılığı, bunun manası hala sürüp gitmekte. İnsanlar sürekli bazı şerleri terk edip bir takım hayırlara doğru koşmaktadır. Bunların da her biri birer hicrettir. İşte kişinin tövbe etmesi bir hicrettir. İlme başlaması, medreseye gitmesi, ilim tahsil etmesi. İşte bu bir hicrettir. Cahiliyeti arkasında bırakıp Allahü Teala'nın rahmetine koşmaktır. Kişinin sabah namazına kalkması, uykusunu bölmesi, abdestini alması, keyfine sen burada bekle demesi, dünyaya ve dünyevi heveslere dur demesi, bu da bir hicrettir. Kişinin malının zekatını vermesi, malının bir kısmını ayırması, diğerini ondan ayırması, sen burada dur, bu Allah yoluna ait demesi, bu da bir hicrettir. Hacca gitmesi, ümreye gitmesi, bu da bir hicrettir. Rabbinin emrine her yöneliş aslında bir hicrettir. Ve burada atılan adımlar çok kıymetli ve çok değerlidir. Bizler de günümüzde bunu yapalım. Bir hicret bulup da Peygamber aleyhisselamın yanında yer alma imkanımız olmaz. Sahabe olsak da o Hazreti Ebubekir Efendimizin yerinde yer almak bize nasıl denk gelebilir?

Ama hayatımızın her gününde, her anında hicreti gerektirecek işler vardır. Nefis ve şeytanın, heva ve hevesin duygularına dur demek, hakka ve hayre yönelmek birer hicrettir. Hazreti Ebubekir Efendimizin tabi fedakarlığı ve bu hicret esnasında gösterdiği güçlü duruş çok büyüktür. Onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında mağarada yer aldığındaki endişelenmesi, telaşlanması, acaba bir şey olacak mı diye tedirgin olması bile ilahi bir haber olarak Kur'an'da bize anlatılmıştır. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağaradaki telaşı ayete konu olmuştur. Cenab-ı Allah Tövbe suresinin 40. ayetinde bize bunu haber vermiştir. Onun mahzunluğunu, onun üzüntüsünü, Peygamber aleyhisselamın onu teselli edişini, korkma, üzülme, mahzun olma, Allah-u Teala bizimle beraberdir deyişini ayet-i celile bize haber vermiştir. Evet, Peygamber aleyhisselam korkma dedi, Allah bizimle beraberdir buyurdu. Ama bu sözü söylemesine sebep olan hadisedeydi. Hazreti Ebubekir Efendimizin telaşlanması, endişelenmesiydi. Bu neyin endişesi, neyin telaşıydı? Yani ölmekten mi korkuyordu Hazreti Ebubekir Efendimiz? Hayır. O zaten ölümden korksa buraya kadar gelmezdi. Onun endişesi Resulullah Aleyhisselam'dı. Yani İslam'dı. Allahü Teala'nın emirleriydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olursa ne olacaktı? İşte bu endişe onun bir kutsal endişesiydi. Peygamber aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh mağaraya girmişlerdi. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhisselamı ve Hazreti Ebubekir Efendimizi arıyorlardı. Ve nihayetinde mağaranın önüne kadar da geldiler. O günkü iz sürücüler de çok mahirdi. Mekkelilerden kaçmak, saklanmak, gizlice Medine'ye hicret etmek neredeyse imkansızdı. Ama Allahü Teala'nın planı, takdiratı ve onların tuzağına karşı Rabbül Alemin'in de tuzakları vardı ve onu bilmiyorlardı. İşte onlardan biri neydi? Bir örümcek ağı. Ve mağaranın önüne geldiklerinde baktılar ki mağaranın ağzında kocaman bir örümcek ağı gerili. Mağaranın ağzını kapatmış, hem de eski bir örümcek ağı. Yani ona hiçbir şey dokunmamış. Belli ki onun içine girecek olsalar zaten o örümcek ağı yırtılır. Eğer girdikten sonra da o şekilde eski bir örümcek ağının örülmesi mümkün değil. Demek ki buraya kimse girmemiş olduğunu anladılar. Ve dediler ki buraya kimse girmemiştir. Eğer girselerdi bu örümcek ağı mutlaka yırtılırdı. Cenab-ı Allah o örümcek ağıyla onların önüne bir set çekti. Peygamber aleyhisselamı göremediler. Peygamber aleyhisselam ise içeride namaz kılıyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de etrafı gözetliyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama hitaben, işte bunlar senin kavmin, seni arıyorlar. Allahü Teala'ya yemin ederim ki ben kendim için üzülmüyorum. Fakat hoşuma gitmeyen bir şeyin sana ulaştığını, bir zararın size dokunduğunu görürsem çok üzülürüm dedi. Peygamber aleyhisselam işte ona, ya Ebu Bekir korkma, muhakkak Allah bizimle beraberdir buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu an Hazreti Enes radıyallahu an Efendimize daha sonradan şöyle anlatmıştır. Biz mağaradayken Hazreti Peygamber aleyhisselama, eğer Kureyşlilerden birisi ayaklarının ucuna baksa bizi mağaranın içinde görecek dedim. Peygamber aleyhisselam, ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi için seni üzen şey nedir buyurdu. Ve ona üzülmemesi gerektiğini telkin etti. Evet, salihlerin, büyüklerin üzülmemeleri de çok kıymetlidir. Hazreti Meryem annemiz,

Cenab-ı Allah ayet-i cellede üzülme, mahzun olma buyurmuştur. Hazreti Ebubekir'e yine la tahzen, üzülme, mahzun olma. Hazreti Musa aleyhisselamın annesine yine aynı şekilde üzülme, sen mahzun olma. Eğer çocuğuna bir zarar gelmesinden de korkuyorsan onu Nil nehrine bırak diye hitap edilmesi, Cenab-ı Allah katındaki sevgili kulların üzülmemesi gereken kişiler olduğunu bize bildiriyor. Buna çok dikkat edelim. Ne olur insanları üzmeyelim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun.

0: Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Saffat Suresi 1. ayetten 182. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz.
3: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Türk Kızılay'ın özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti. Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır. Bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılay'ın, barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 28 üyenin parti meclisinden istifasını noter marifetiyle sunduğunu belirterek, bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse, aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar dedi. Emre, mecliste düzenlediği basın toplantısında istinafın CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararı nedeniyle 2021 yılında gerçekleştirilen kurultayın ardından seçilen parti meclisinin göreve geldiğini belirtti. Dün yapılan CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini hatırlatan Emre, 2020 ve sonraki yıllardaki kurultaylarda değiştirilen tüzüklere göre Merkez Yürütme Kurulu'nun böyle bir yetkisi bulunmadığını, milletvekillerinin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk için tek yetkili organın parti meclisi olduğunu söyledi. CHP'li Emre, parti tüzüğüne göre parti meclisindeki istifaların ardından yedek üyelerin göreve gelmesiyle üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin altına düştüğünde parti meclisi için seçim yapılmak üzere genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması gerektiğini belirtti. Milli

Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, deniz kurduğu iki tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında seyreden TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Tuamiral Aktürk, tatbikatın deniz kuvvetlerinin harekatı, sek ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, kuvvet komutanlıklarıyla müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin huzur, güvenlik ve istikrarı için görev ve faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Aktürk, terörle mücadele ilişkin geride bıraktığımız hafta içinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıyla mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir dedi. Bölgedeki gelişmelere de değinen Aktürk şöyle devam etti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında çatışmaların tekrar başlamasından endişe duyuyoruz. Mevcut hassas süreçte tüm tarafların itidalli davranması, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için diplomatik çözüm yollarına öncelik vermesi büyük önem taşımaktadır. Gazze'de aylardır devam eden katliamlar, Lübnan'a yönelik saldırılar ve bölgesel gerilimi tırmandıran eylemleriyle bölgedeki en büyük istikrarsızlık kaynağı haline gelen İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engeldir. Uluslararası hukuku ve insani değerleri içe sayan bu yaklaşım, yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel barış ve istikrarı da tehdit etmektedir. Diplomatik girişimlerin başarıya ulaşabilmesi için uluslararası toplumun, İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir, dedi. Aktürk, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının asker alma kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 itibariyle memur aylık kat sayısına göre güncelleneceğini kaydetti. Tuamiral Aktürk, mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığında olduğunu da bildirdi. Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasına ilişkin sorular üzerine şu cevabı verdi. Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz. Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan ve adadaki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs anlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar adanın güney için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine hedef alan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır, dedi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat'le sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Doğulu, Saat'le Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonda 80 şüpheli yakalandı. İzmir, Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Düzce, Isparta, Kütahya, Manisa, Niğde ve Uşak'taki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin örgütün güncel eğitim, kadın ve erkek yapımlarında

yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, sorumlu düzeyde oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca yurt dışı gezisi adı altında farklı tarihlerde örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıkları, örgüt evlerinin kira, iaşe ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlendi. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 3.324.786 lira değerinde döviz, değerli mal

0: aşamada ilerlediğini yazdı. CNN'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılması için yapılan görüşmeler gece boyunca süren müzakerelerin ardından hala planlandığı gibi ilerliyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gece saatlerinde yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik meşru müdafaa saldırıları başlatıldığı duyurulmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı Amerikan noktalarını hedef aldıklarını açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son saldırılarının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirterek, söz konusu saldırıların mevcut ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdiğini bildirdi. Açıklamada ABD'nin son saldırılarının devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine aykırı olduğu ve bu eylemlerin 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesi pratikte anlamsız hale getirdiği ifade edildi. ABD'nin bazı bölge ülkelerinin topraklarını söz konusu saldırılarda kullanmaya devam ettiği savunulan açıklamada, İran'ın saldırıların kaynağına karşı meşru müdafaa hakkını kullanacağını ve ülkeye yönelik tehditleri etkisiz hale getirmekte kararlı olduğu kaydedildi. İran ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 133.840 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 133.840 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pakistan'ın kontrolündeki Azad Jammu Keşmir bölgesinde polisle protestocular arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 15'e yükseldi. BBC'nin haberine göre Temmuz'da yapılacak seçimlerde mecliste 12 sandalyenin mültecilere ayrılmasına yönelik protesto gösterileri sürüyor. Hafta başında bölge başkenti Muzaffarabad'a konvoylar halinde gitmek isteyen 10 binden fazla kişinin Rawalkot ve Kotli kentlerinde sokaklara dökülmesiyle başlayan olaylarda ölü sayısı 11'i sivil, 4'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 15'e çıktı. Polisle göstericiler arasındaki çatışmalarda en az 50 kişinin yaralandığı ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtilirken, Muzaffarabad ile Rawalkot semalarında askeri helikopterlerin gözetleme uçuşları yaptığı görüldü. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Riyazü's Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz sofra adabı hakkında olacaktır. Yani kitab-ı adab-ı ta'am, yani yemek yeme adabı, su içme adabı, sofrada yemeğe nasıl başlanılması gerektiği hususunda İnşallah bugün hadisler ışığında bu konuyu inceleyeceğiz. Birinci hadisim

Bu konuda Ömer bin Ebi Seleme radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki: Semmillah, besmele çek. Ve kul bi yeminike, sağ elinle ye. Ve kul mimme yelike, ve önünden ye. Önünden başla yemeye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada Ömer bin Ebi Seleme'ye yemek adabını ne yapmakta? Öğretmektedir. Yani ilk önce bir kişi yemek yemeye başlamadan önce besmele çekmeli, yemeği yerken sağ elini kullanmalı ve önünden yemeli. Bu hadisin bize vermiş olduğu fayda, el-emru bit-tesmiyeti indel-ekli. Yani bir kişiye ne eğer besmele çekmediyse ne diyebiliriz? Güzel bir şekilde besmele ile başlayalım veya biz besmeleyi sesli çekmek güzeldir. Hem hatırlatıcı olur. İlk kişi yemeğe başladığı zaman sesli bir şekilde besmeleyi çeker. Yanındakiler de duyar ve hatırlayıp onlar da besmelesini çeker. Ve huve mahmulun. Buradaki emir, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin semmillah emretmesi mahmulun alen nedvi indel cumhur. Yani bu ne olduğunu gösteriyor. Vücubiyeti değil de menduplluğu göstermektedir. Yani sünnettir besmele çekmek. Ve yukas aleyhi eşşurbu. Ve yemek yemeye ne de kıyas edilir? Su içmek de kıyas edilir. Nasıl yemek yerken besmele ile başlamak sünnetse, su içerken de besmele ile başlamak sünnettir. Kale Nevevi, İmam-ı Nevevi Hazretleri buyuruyor ki, İstihbabu tesmiyeti fi iptidai ta'ami mucma'un aleyhi. Yemeye başlarken besmele çekmek icmaen sabittir. Yani buna alimler icma etmiştir. Ve keza hamdullahi ahirehu. Aynı şekilde yemeği bitirdikten sonra ne demek? Elhamdülillah demek de mucma aleyh olaraktan sabittir ki bu menduptur, sünnettir. Vel hikmetu minet tesmiyeti. Peki bunun hikmeti nedir? Biz niçin besmele ile başlarız yemeğe? Enneha teclibul bereke, bir ne yapar? Bereketi getirir. Allahu Teala'nın ismiyle bir işe başlamak neyi sağlar? Bereketi sağlar. Ve ted'u ilel kanaati, kişiyi kanaatkar olmaya ne yapar? Sevk eder. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe başlamadan önce besmele çekmeyi emretmiştir. Bir diğer hadis Hazreti Ayşe radıyallahu anha tarafından rivayet ediliyor. Kâlet kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ ekele ahadukum felyezkür ismallâhi teâlâ. Eğer sizden biri yemek yemeye başlarsa başlamadan önce Allahu Teala'nın ismini zikretsin. Fe in nesiye en yezkura ismallâhi teâlâ fi evvelihi. Eğer yemeye başladığı esnada Allahu Teala'yı zikretmeyi hatırlamazsa فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. Yani başta besmeleyi çekmeyi hatırlamazsa ve unutursa, o zaman nerede hatırladıysa şu lafızları söylesin: بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. Yani bunun manası, kelime manası ne? Yani Allahu Teala'nın ismiyle başlıyorum. Evvelinde, hem başlangıcında hem de ahirinde, sonunda. Bunun manası budur. Yani sünnet olan, eğer başta hatırlarsanız Bismillahirrahmanirrahim deyip yemeye başlamanız. Eğer hatırlamadıysanız ortalarda yemek yediniz, ortalarda hatırladınız. Yine Bismillahi evvelehu ve ahirehu demek nedir? Sünnettir. Bir diğer hadis Cabir radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmiş. Kale, Semi'tu Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Yekulu iza dakhala er-raculu beytehu, eğer bir kişi evine gelirse, mesela işten döndük evimize geldik, fe zekerallah inde duhulihi, eve girerken Allahu Teala'yı zikrederse, ve inde taamihi, yemek yerken Allahu Teala'yı zikrederse, kapımı açtım Bismillahirrahmanirrahim deyip içeri girdim, yemeğimi yerken Bismillahirrahmanirrahim dedim, kale şeytanu li ashabihi, şeytan yardımcılarına der ki, ashabından kasıt burada yardımcılarına der ki, la mebite lekum ve la aşa. Ne burada geceleyebileceksiniz, yani yatacak yeriniz kaldı, ne de yiyeceğiniz kaldı. Yani besmele ile şeytanı ve yardımcılarını ne yaptık? Def etmiş olduk.

Ama bir kişi وَاِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ evine girip besmele çekmezse, yani Allahu Teala'yı zikretmezse inde duhulihi girdiği esnada قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَب۪يتَ şeytan ne der? İşte geceyi geçireceğimiz bir yer bulduk kendimize. وَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ yemek yedi, yemeye başladığımız zaman besmele çekmezsek قَالَ اَدْرَكْتُمُ الْمَب۪يتَ وَالْعَشَاءَ o zaman hem geceleyeceğimiz hem de yemek yiyeceğimiz bir yer bulduk kendimize. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifiyle, yani bir kişi besmele çekerse şeytanı kendisinden uzaklaştıracağını ama besmele çekmezse şeytanı hem gece evde kalmakta hem de onunla beraber yemek yemeye ortak kılacağını ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Bir diğer hadis Umeyye bin Mahşi as-Sahabi radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem câlisen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oturuyordu. Ve raculun ye'kulu. Bir adam da yemek yiyordu. Felem yusemmillâhe. O adam yemek yiyor ama Allah besmele çekmedi. Allahu Teala'yı zikretmedi. Hatta lem yabka min ta'amihi illa lokma. Son lokmasına geldi. Yemeği bitirmeye bir lokma kala. Felemma rafa'aha ila fihi. Lokmayı ağzına kadar götürdü. Kale bismillahi evvelehu ve ahirehu. Orada besmele çekmediğini hatırlayıp bismillahi evvelehu ve ahirehu diye söyledi. Fadahiken nebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada gülümsedi. Yani şunu gördü çünkü. Thumma kale. Resulullah şöyle dedi. Ma zale şeytanu ye'kulu ma'ahu. Şeytan onunla beraber yemek yemekten ayrılmadı. Onunla beraber yemek yiyordu. فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ ne zaman ki Allah'ın ismini zikretti son bir lokma kala اِسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ şeytan karnındaki her şeyi istifra etti. Dışarı çıkarttı yani. Onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olaya ne yapıyor? Gülümsüyor. İşte başlangıcında hatırlamasak da sonradan hatırladığımız zaman yine de besmele çekmenin neyi vardır? Faidesi vardır. Bir diğer hadis Muaz bin Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Men ekele ta'amen kim ki bir yemek yerse, fakale elhamdülillahi'llezî at'amani hâzâ't-ta'âm." Bu yemeği bana yediren Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Bu yemeği bana ikram eden Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun derse yemeği bitirdikten sonra, yani hamd ederse, Allahu Teala'yı överse, devamında aynı şekilde ve razakanihi min gayri havlin minni ve la kuvvetin. Yani benim bir etkim olmaksızın bana bu rızkı veren ve bu yemeği bana ikram eden Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun derse غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ yani işlemiş olduğu günahları Allahu Teala ne yapar? Affeder, bağışlar. Arapça lafzı şu: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَطْعَمَن۪ي هَذَا الطَّعَامِ وَرَزَقَن۪يهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ bu lafızları ezberler bir kişi, söyler veya ne diyeceğiz Türkçesi, yani bir etkim olmaksızın bana rızık verip ve bu yemeği bana ikram eden Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Yemeği bitirdikten sonra bunu söylediği zaman Allahu Teala ne yapar? Geçmiş, yani gufire lehu ma takaddeme min zenbihi, geçmiş günahlarını Allahu Teala bağışlar. Tabii ki min zenbihi kaydına burada alimler es-sagair kaydını getiriyor. İşlemiş olduğu küçük günahlar. Büyük günahlara tövbe gerekir. Bu hadisin bize faidesi nedir? İstihbabu hamdillahi teala fi ahiret ta'ami. Yemek yedikten sonra hamd etmenin mustahap olduğunu gösteriyor. Ma'at tadarru'i ilallahi teala. Burada tadarru da var, yalvarma da var. Aynı şekilde yani ne diyor? Min gayri havlin minni vela. Ya Rabbi bu rızıkta benim bir etkim yok. Yani şu değil yani. Ben kazandım, ben çalıştım, ben aldım, ben getirdim. Bu değil. Yani rızkı veren Allah'tır. Her ne kadar sen bugün gidip çalışmış olsan da isteseydi, dileseydi sana onu nasip etmezdi. Onun için

için her şeyin Allahu Teala'dan geldiğini bir kulun ne yapması lazım? İdrak etmesi lazım. Evet, sen çalışmış olabilirsin ama o dileseydi sen çalışmana rağmen hiçbir şeyi elde edemezdin. Onun için tevekkül, yani her şeyi Allahu Teala'dan geldiğini bilerek hamd etmesi lazım kişinin. لِأَنَّهُ هُوَ الْمُنْعِمُ وَالرَّزَّقُ Çünkü rızkı veren de, mun'im olan da, nimeti veren de odur. وَلَيْسَ لِلْاِنْسَانْ ف۪يهِ نَصِيبٌ مِنَ الْفَضْلِ İnsanın orada bir etkisi yoktur yani. Bir de beyanu اَجْرِ الْحَامِدِ لِلّٰهِ تَعَالَى Eğer bir kişi hamd ederse mükafatı nedir? Geçmiş günahları affolunması. Bu hadis aynı zamanda bize onu da ifade etmiştir. Yani bu okumuş olduğumuz hadislerden çıkartacağımız netice nedir? Bir kişinin yemeye başlarken besmele çekmesi sünnettir. Yemeğin sonunda hamd etmesi sünnettir. Ve aynı şekilde başlangıçta besmele çekmeyi unutursa ortalarda Bismillahi evvelehu ve ahirehu demesi de nedir? Sünnettir. Devamında sofra adabı hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale ma aba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'aman kattu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeği ayıplamamıştır. İn iştehahu ekelehu. Eğer o yemeği beğenirse yer. Ve in kerihahu, eğer beğenmezse terakehu. Ne yapar? Yemez. Kalkıp o yemeğin hakkında onu ayıplayacak, bu yemek ne biçim olmuş, hiç güzel değil, hiçbir tadı yok, saman gibi ifadeler mesela, bu ayıplamaktır gibi ifadeleri kullanmaz. Eğer bir yemeği sevmişse, hoşuna gitmişse yer, eğer hoşuna gitmiyorsa çekilir, sofraya yanaşmazdı. Tabi bu hadisin bize vermiş olduğu fayda nedir? En la ya'ibel muslimu at-ta'am. Bir Müslüman da teessiyen bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alarak hiçbir yemeği ne yapmaması lazım? Ayıplamaması lazımdır. لِأَنَّ يَعَابَةَ الطَّعَامِ مِنَ الْكِبِرِ Çünkü yemeği ayıplamak neyden kaynaklı? Kişideki kibirden kaynaklandır. وَالرُّعُونَ Boş boğazlıktan kaynaklandır. وَالتَّرَفِ Şımarıklıktan kaynaklıdır. Onun için yani yemeği ayıplamak kibrin alameti olması hasebiyle ne yapmalı bir insan? Eğer hoşlanmadığı bir yemek gelmişse geri çekilmesi, eğer hoşlandığı bir yemek gelmişse yemesi daha uygundur. Yemeği ayıplamak uygun değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bir davranış değildir. Bizim de rol modelimiz, örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olması hasebiyle biz de ne yapmalıyız? Hiçbir yemeği ayıplamamalıyız. وَفِي ذَمِّهِ دَل۪يلٌ اِحْتِقَارُ النِّعْمَى Bir de yemeği ayıplamakta ne vardır? Nimeti küçük görmek vardır. Nimeti veren Allah. Sen neyi küçük görüyorsun? Onun için ne yapmamalıyız? Nimeti ayıplamamalıyız. Bir sonraki hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor yine. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ Eğer bir yemeğe davet edilirseniz, bir yere davet edilirseniz, icabet edin. فَاِنْ كَانَ صَائِمًا Eğer oruçluysa o giden kişi, yemeğe davet edilen kişi, فَلْيُصَلِّ Ne yapsın? Gidip orada yemeğe çağıran kişiye dua etsin. وَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ Eğer oruçlu değilse yemeğini yesin. Tabii bu çağrıldığı düğün yemeği midir yoksa başka yemekleri midir diye fıkıhta ayrılıyor ilmihal kitaplarında. Eğer bir düğün yemeğine çağrılmışsa icabet etmesi vaciptir. Tabii ki o düğünde ne olmaması kaydıyla? İhtilat olmaması kaydıyla, kadın erkek, yani bir şeriatsızlık olmaması kaydıyla. Eğer bir şeriatsızlık varsa gitmesi vacip değildir. Ama ortam şeriata göre uygun bir ortamsa bir kişinin düğün yemeğine icabet etmesi nedir? Vaciptir. Diğer yemeklere ise icabet etmesi menduptur, sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor katıldığı zaman oruçluysa gitsin diyor, dua etsin. Eğer şeyse

oruçlu değilse gidip yemeğini yesin. Bize yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere davet edildiğimiz zaman nasıl davranmamız gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Öğretiyor. Bir diğer hadis Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anhu anlatıyor. Kale da'a raculun en-nebiye li ta'amin sana'ahu lehu khamise khamsetin. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yemek yapıyor ve onu çağırıyor. Ama kaçıncı olarak çağırıyor? Beş kişiden biri olarak çağırıyor. Yani beşinci kişi olarak. Yani yemeğe beş kişiyi davet etmiş. Fetebi'ahu raculun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına bir kişi takılıyor. Yani onunla beraber yemeğe gidiyor. Felemme belegel bâbe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapıya ulaşınca kâlen nebi sallallahu aleyhi ve sellem inne hâze tebi'ane. Bu adam bize tabi oldu. Yani bu altıncı gelen kişi. Fe in şi'te en te'zene lehu. Eğer dilersen ona izin ver. Ve in şi'te raca. Ama dilersen de geri döner yani. İstemezsen de geri döner. Kale la. Hayır dedi. Bel e'zenu lehu ya Resulallah. Ya Resulallah ben ona izin veriyorum. Diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin aldı onun için. Ve o kişi de yemeğe girdi. Yani bir yemeğe davet edildiğimiz zaman bizim yanımızda bir kişi varsa nasıl davranmamız gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bize bunu göstermiş oldu. Ne yapacağız? Onun için izin isteyeceğiz. Eğer izin verilirse girecek. Eğer izin vermezse girmeyecek. Bir diğer hadis Ömer bin Ebi Seleme radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kuntu gulamen fi hicri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bir çocuktum. Yani üvey evladıydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Onun evinde yetişen küçük bir çocuktum. Ve kânet yedî tatîşu fîs-sahfeti. Benim elim tabağın içinde dönerdi. Yani yemeği her yerden yerdim. Sadece önümden değil, tabağın her yerinden. Fakale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya gulamum semmillahi teala. Ey çocuk, besmele çek. Ve kul bi yeminike, sağ elinle ye. Ve kul mimma yelike, ve önünden ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğa sofra adabının nasıl öğretilmesi gerektiğini bize ne yapmakta? Aktarmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aynı şekilde bu hadis neyini göstermekte? Tevazusunu göstermekte. Bir çocukla beraber yemek yemek zordur. Çünkü çocuk ne yapar? Elini yemeğe koyar, diğer taraflardan yer. Her insan bir çocukla beraber oturup yemek yiyemez. Tiksinebilir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mütevaziliğini bu hadis ne yapmakta? Bize göstermekte. Aynı tabaktan bir çocukla beraber ne yapıyor? Yemek yiyor. Tabii eskiden tabaklar ortada olurdu. Herkes bir yan yana gelip o tabaktan yemek yerdi. Şimdiki gibi herkesin bir tabağı var, bir köşede yemek yiyor değil yani. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusunu bu hadis bize göstermekte ve bir çocuğa nasıl yemek yemesini öğretmemizi ne yapmakta? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tarif etmektedir. Onun kalbini kırmadan güzel bir şekilde yol göstermek. Bir diğer hadis Cebele bin Suhaym radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale asabena amu senetin ma'a ibni Zübeyri. Diyor bir yıl bize kuraklık geldi. Yani açlık geldi. O sene ekinler gelmemiş, bir kıtlık oluşmuş. Asabena amu senetin ma'a ibni Zübeyr. Feruzikna temran. Bize hurma hediye getirildi. Yani Allah-u Teala bize onu rızık olarak verdi. Cebele ve İbn-i Zübeyre. Ve kâne Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma yemurru bina. Abdullah bin Ömer hazretleri bizim yanımızdan geçiyordu diyor. Ve nehnu ne'kulu. Biz de hurmaları yiyorduk. Feyekulu la tukarinu. Abdullah bin Ömer bize şunu söylüyordu. La tukarinu. Mukarene yapmayın. La tukarinu yani ne demek? İkişer ikişer yemeyin hurmayı. Mukarenet yani bir tane teker teker yiyin, ikişer ikişer yemeyin. Fe innen nebi, niçin bunu diyordu Abdullah bin Ömer hazretleri?

İnnen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem neha anil ikrani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çifter çifter yemeği nehyetti, yasakladı. Thumme yekulu illa en yestezine erraculu ahahu. Ancak sofradaki kardeşinden ne yaparak? İzin isteyerek yiyebilirsin. Bu işte neye öğretiyor bize? Sofra adabını. Beraber oturmuşuz sofrada yemek yiyorsak nasıl yemeliyiz? Eğer hurma mesela, ben ikişer ikişer hurmayı alamam. Niçin? Senin hakkın var çünkü onda. Onun için birer birer yemeliyim. Ancak senden izin alırsam o zaman ikişer ikişer yemem gerekir. Yani sofra adabında bir kişi diğerinden daha fazla yememeli. Yani en azından kardeşinden, arkadaşından izin alarak yemeli ki gönlü kalmasın. Bir diğer hadis Vahşi bin Harp radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne ashabe Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kalu ya Rasulallahi inna ne'ekulu ve la neşba'u. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demişler ki biz yemek yiyoruz ama doymuyoruz. İnna ne'kul ve la neşba. Kale fele'allekum tefterikun. Herhalde siz ayrı ayrı yemek yiyorsunuz. Kalu na'am. Dediler evet. Kale feştemi'u ala ta'amikum. Beraber yemek yiyin. Vezkuru ismallahi. Besmele çekin. Yubarik lekum fihi. Allahu Teala size yemeği ne yapar? Bereketlendirir. Yani ennel ictima' li't-ta'am ve't-tesmiye 'inde'l-ekli sebebun li husulil bereketi. Yani yemek esnasında, yemeğe başlamadan önce besmele çekmek ve hep beraber yemek yemek nedir? Berekete sebeptir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Beraber yemek yiyin. İşte bu da sebebun li husulil bereke fi't-ta'am ve husulish-şeb'i min eklihi. Ve aynı şekilde neye de sebeptir? Kişinin doymasına sebeptir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar ayrı ayrı yiyordu. Hep beraber yemiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara tavsiyesi ne olmuş oldu? Hem beraber yemeleri hem de besmele çekmeleri olmuş oldu. Bu da İslam'ın güzelliklerindendir. Yani kişi sadece kendini değil aslında toplumu düşünmeli. Yani sadece bencil olmamalı, hep beraber yemeğe oturulmalı ve diğer şeylerde de öyle aslında. Bir diğer hadis Ebi Cuhayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la akulu muttekien. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La akulu muttekien. Ben yaslanarak yemek yemem. Yani bu da zaten yaslanarak yemek yemek mekruhtur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de burada bize sofra adabını gösteriyor. Bir sofraya oturduğunuz zaman ne yapmayın? Yaslanarak yemek yemeyin. Bu neyi getirir? Rahatlığı getirir. Rahatlık gelirse de çok yemek yer insan. Onun için yani aslında bir kişi nasıl yemek yemeli? Sanki bir işi var da hemen kalkacakmış gibi yemek yemeli. Sofrada çok uzun da oturmamalı. Çünkü uzun oturduğu sürece muhabbet ede ede çok yer. Şunu ifade etmesin size. Çiğnemeden direkt yutmak değil yani. Çiğnesin, yutsun ama ne olsun çok da rahat etmesin. Yani orada uzanarak, oturarak, yaslanarak yemek yemesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda da bize örnek olmuştur. Bir diğer hadis Ka'b bin Malik radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale ra'eytu Rasulallahi ye'kulu bi thalathi asabi'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 3 parmakla yemek yediğini gördüm. Feiza faraga la'ikaha. Eğer yemeği bitirdiği zaman o 3 parmağını ne yapardı? Emerek temizlerdi. Yani mesela diyelim ki bir fasulye yemeği var. Biz fasulye yemeğini geldiği zaman ben mesela bandırmayı severim. Aldım mesela somundan bir parça, bandırdım, yedim. Parmağımda biraz şeyi kaldı. Onu ne yaparım? Emerim. Ve onun gibi işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu 3 parmağı kullanırmış yemek yerken. O zamanlar tabii çatal, kaşık yok. Kullandıktan sonra da parmaklarını emermiş. Bir diğer hadiste diyor işte اِذَا وَقَعَتْ لُقُمَةُ اَحَدِكُمْ. Mesela bu hadiste de şunu diyor. Eğer bir kişinin

0: lokması düşerse. Mesela elimde bir şey vardı, yiyecektim, elimden düştü. فَلْيَأْخُذْهَا Onu yerden alsın. فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذَنْ Onun üzerindeki ezayı gidersin. Eğer necaset varsa, illa necaset varsa yiyin demiyoruz. Ama üzerinde mesela bir toz oldu, hemen atmasın onu, israf etmesin. Yıkasın gitsin, yıkasın temiz bir şekilde, ne yapsın? Yesin onu. وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ Onu şeytana bırakmasın. Yani şimdi bu zamanda çok hassas olmuşuz biraz. Bir şey yere düştüğü zaman işte artık tamam bu bitti, kaldırmayalım, mikrop kaptı. Tamam, ama bunun çareleri varsa bırakmayacaksın. Alacaksın, yıkayacaksın, temizleyeceksin, üfleyeceksin, temizleniyorsa onu ne yapacaksın? Yiyeceksin. Ama temizlenmeyecek bir şekilde gitmişse artık ona yapacak bir şey yok. وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْد۪يلِ Mesela devamında Allah Resulü diyor ki, yemek yedikten sonra elini mendille silmesin. Hatta yel akasa bihu parmaklarını ne yapsın? Ağzıyla temizlesin. Fe innehu la yedri fi ayyi taamihi el bereke. Çünkü yemekteki bereketin nerede olduğunu bilemez. Belki o parmağında kalan eserdedir bereket. Belki düşürdüğün lokmadadır bereket. Onun için ne yapmamalı? Kişi düşürmüş olduğu lokmayı direkt yerde bırakmamalı. Onu temizleyip eski haline dönüştürüp temizleyip yemelidir. Son olarak şu hadisi okuyalım. Bu da Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'amul ithneyni kafi thalâfe. İki kişinin yemeği üç kişiye yeter. Ve ta'amul thalâfi thalâfeti kafil arba'a. Üç kişinin yemeği dört kişiye yeterlidir. Yani yemekte ne olmayalım? Bencil olmayalım. Allah Resulü diyor, iki kişiye yeten üç kişiye yeter, üç kişiye yeten dört kişiye yeter. Ve devamında dört kişiye yeten başka bir hadiste sekiz kişiye yeter diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Bize toplu bir şekilde yemek yemeyi tavsiye etmiştir. Çünkü toplulukta ne vardır? Bereket vardır. Yani endişe etmeyelim. İki kişinin olan üç kişiye yeter, üç kişinin olan dört kişiye ve daha fazlasına da yeter diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapmıştır? Yemek yemekte nasıl davranmamız gerekmesi hususunda yol göstermiştir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Riyazü Salihin Eyüp Demirtaş Riyazü's-Salihin Semerkant Radyo Hayatın Kalbine
2: Reklamlar
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, Hayatın Kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
4: Mehter, Osmanlılar'da askeri musikiyi icra eden topluluğa verilen isimdir. Farsça'da mihter olarak geçen mehter kelimesi, ekber, en büyük, azam, pek ulu manasında bir ismi tafdildir. Türkçe'ye bu kelimenin Arapçalaştığı

0: kırılmış şekillerinden Mehter, çoğulu olarak da Mehteran yerleşmiştir.
1: Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud'un 1284 yılında Osman Gazi'ye gönderdiği bir fermanla kendisine Eskişehir'den Yenişehir'e kadar bütün Söğüt bölgesi ve havalisi sancak olarak verildi. Fermanla birlikte Osman Gazi'ye emirlik alameti olan Tuğ, Alem ve Tabi ve Nakkare de gönderilmişti. Ferman, Osman Gazi'ye Eskişehir'de bir ikindi vakti takdim edildi. Osman Gazi ayakta durarak nevbet vurdurdu. O günden itibaren Fatih Sultan Mehmet Han zamanına kadar nevbet vurulurken padişahların ayakta dinlemesi adet oldu.

0: Fatih devrindeki mehterhanede 9 zilsen yani zil çalan, 9 nakkazen, 9 boruzen, 9 tabzen, 9 çavuş ve 1 içi olan vardı. 64 kişilik mehterhane takımına 9 kat mehter adı verilirdi. Padişahın mehterleri 12 kat olurdu. 12 kat mehterhanede her çalgıdan 12'şer adet bulunurdu. Padişah sefere çıktığı zaman mehter takımı 12 misline çıkarılırdı. Sefer ve harp esnasında padişah mehterhanesi saltanat sancaklarının altında durup nevbet vururdu. Bundan başka ikindi vakti otağı Hümayun önünde nevbet vurmak adetti.
1: Hükümdar mehterlere 5 vakit vururlardı. Bundan başka padişah culuslarında, kılıç alaylarında, harplerde zafer haberi geldiği zaman ve arife divanlarında nevbet vurulurdu. Mehterler harp meydanlarında gece karanlığında bile ordugah nöbetçilerinin uyumaması için devamlı çalar ve aynı zamanda da yektir Allah diye bağırırlardı. Harp esnasında ise padişahın veya seraskerin yanında durup harp boyunca askerin cesaretini arttırmak ve düşmana dehşet vermek için çalardı.
0: Vezir mehterhaneleri ikindi ve yatsı namazları kılındıktan sonra olmak üzere günde 2 defa vururdu. Bunlardan birincisi akşam yemeğinin, ikincisi de uykunun işaretini verirdi. Sivil mehterler kendilerine mahsus nevbet yerlerinde yatsı namazından sonra ve sabahleyin nevbet vururlardı. Eski zamanlarda öğle yemeği kuşluk namıyla öğle namazından evvel, akşam yemeği de ikindi namazından sonra yenilir ve yatsı namazından sonra uykuya yatılırdı.
1: Mehter duası. Allah Allah, Celilül Cebbar, Mü'inüs Settar, Halikül Leyli ve Nehar, La Yezal, Zülcelal, birdir Allah. Anın birliğine, Resulü Enbiya Peygamberimiz, Cenab-ı Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa, Ali Evlad-ı Resul-ü Müşteba imdad-ı ruhaniyetine, Piran, Mürşidin, Aşıkin, Kur'agerin, Vasılin, Hamele-i Kur'an, Güzeştegan, Ehli İman Ervahına, Avni inayetine, Halifetül İslam es Sultan İbni Sultan bil cümle İslam'ın nevat ve saadet ve selametine, pirler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler, demine, devranına hu diyelim, hu denildikten sonra bütün mehter takımı davul ve zilleri şiddetli vurarak 9 defa hu çekerlerdi. Sonunda da 3 defa kös vururlardı.

Mehter'in kendine has bir yürüyüşü vardır. Üç adımda bir durur, yarım sağa ve yarım sola dönerdi. Yürüyüş esnasında Mehter efradı hep bir ağızdan "Rahim Allah, Kerim Allah" derlerdi. Önde çorbacıbaşı unvanını taşıyan

0: çığında üsküf bulunan Mehteran bölüğü komutanı, onun arkasında sol tarafta zırhlı muhafızıyla birlikte yeşil sancak, ortada istiklal alameti olan ak sancak, sağ baştaysa zırhlı muhafızıyla birlikte kırmızı sancak bulunurdu. Sancakların arkasındaysa üçerli koldan üç sıra halinde dizilmiş 9 tuğ gelirdi. Sağ tarafta kırmızı sancağın arkasındaysa Yeniçeriler tarafından taşınan hücum tuğu yer alırdı. Tuğlardan sonra ortada mehterbaşı bulunurdu. Mehterbaşından sonraysa sırayla mehterin iki katı adedince okuyucular, zurnezenler, boruzenler, nekkareler, zilzenler ve davul çalanlar gelmekteydi. En arkadaysa bir at sırtında taşınan köz bulunmaktaydı.
1: Mehter harp duası. Euzubillah, euzubillah, hüdaya şükri bihat, la ilahe illallah, el melekül hakkül mülan, Muhammedur Resulullah, sadükül vaadül emin, inna fetahne leke fethan mübina ve yensurekallahu nasran aziza. Uğrun açık olsun ey padişahım, emri ikbalin mecid. Hüda kılıcını keskin eylesin, nuru şan satvetine gün gibi medid. Ruhu pâk-ı fahri âlemi hoşnut etsin, hak gazayı ekberin etsin mübarek ve said.

0: Takımın içinden evvelce seçilmiş dik ve güzel sesli biri tiz perdeden Nasrun minallahi ve fethün karib ve beşşirül müminin ayetini okur, üç defa Allah diyecek kadar dururdu. Sonra bütün aletlerle beraber davullar ve kösler hafif vurarak ve devamlı teremole yaptığı sırada hep bir ağızdan Allah Allah deyince susarlar, Gülbank devam ederdi.
1: Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan, meydanı şehadette Allah yoluna revan, gazayı şühedaya, cemali hak görünür ayan, kahrımız, gazabımız düşmana ziyan.
0: Sonra bazen yektir Allah, bazen de ya fettah diye haykırırlar ve baş eğerek geriye döner ve dağılırlardı.
2: Mehter konserleri, vakti sürur sefa, mehteran daire şeklinde nevbet nizamını teşkil ederler, nekkarezenlerin oturup diğerlerinin ayakta durmasıyla da hilal görünümü verirlerdi. Kösler hilalin orta ilerisine konurdu. İç oğlan başçavuşu mehter faslı başlamadan önce daireden çıkarak ortaya gelir ve
1: vakti sürur sefa, mehter başa, hey hey
2: diye bağırırdı. Bu sırada hazır bulunanların dikkatlerini çekmek için nakkarelerle sofyan usulünde 3 tempo atılırdı. Nakkareler çalarken de mehteran başı A mehterin önüne gelir.
1: Merhaba ey mehteran
2: der ve sağ elini göğsüne koyarak mehtere selamlardı. Mehteran da hep beraber sağ ellerini göğüsleri üzerine koyarak koro şeklinde
1: merhaba mehter başı A
2: diyerek karşılık verirlerdi. Daha sonra mehter başı A
1: hastur
2: diyerek çalınacak makamı Veysel'in adını söylerdi ve hemen arkasından
1: haydi ya Allah
2: diyerek mehteri icraya geçirirdi. Nöbet bitince mehter duası okunur ve fasl sona ererdi.
0: Avrupalılarca 18. asırdan itibaren Yeniçeri müziği diye adlandırılan müzik, evvela benimsenmiş, bilahare Polonya, sonra Avusturya ve daha sonraları bütün Avrupa'da onların tabiriyle Yeniçeri bandoları kurulmuştur.
2: Bestekar Mozart ve Haydn da mehter musikisinin tesirinde kalarak meşhur bestelerini meydana getirmişlerdir. Alman besteci Beethoven, Büyük Senfonisi'nin son bölümünü mehterin kös, davul ve zurnasıyla seslendirmiştir.

0: Beethoven, Türk Marşı'nı Mehter'in bir cenk havasından adapte etmiştir. Avusturyalı bestekar Mozart'ın Türk Marşı, Türk askerlerinin Allah Allah nidalarının nakarat olarak tekrarından müteşekkildir.
1: Viyana Kraliyet Orkestra şefi bu yıllarda sarayda verdiği konserlerinde repertuarına Mehter bestelerini almış ve orkestrasında çaldırmıştır. Alman bestekar Wagner, bir Mehter konserini dinlerken heyecanlanmış, kendisini tutamayarak "İşte musiki buna derler," demiştir.

0: Mehter Musikisi gibi Mehter Teşkilatı da Avrupa'ya tesir etti. 18. yüzyıl içinde önce Avusturyalılar, sonra Prusyalılar, daha sonra da Ruslar, Almanlar ve Fransızlar Mehter Teşkilatı'na benzer mızıka takımlarını kurdular. Osmanlı Devleti'nin ömrü boyunca gittikçe mükemmelleşen Mehter, Yeniçeri Ocağı'nın lağvıyla beraber yerini Mızıkayı Hümayun'a bıraktı.
1: Medeniyetimizin izini sürerken yolda karşılaştığımız önemli unsurlardan biridir Mehter. Bugün itibariyle nostaljik bir anlamı kalan ve bazı özel günlerde dinlediğimiz Mehter'in bizlere ata yadigarı olduğu ve bir dönem önemli görevler icra ettiği unutulmamalı.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek

0: hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden.
1: Efendim, bugün de bizden bir iz taşıyan hikayelerde sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz Mazlum'un Ahı. Hikayemiz ise şöyle. Horasan valisi Abdullah bin Tahir çok adil biriydi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Getirilirken hırsızlardan birisi kaçtı. O gün de Hiratlı bir demirci Nişabur'a gitmişti. Demirci gece eve giderken jandarmalar suçlu zanlıyla yakaladılar ve diğer zanlılarla beraber valiye çıkardılar. Vali onların hepsinin suçlu olduğu zanlıyla görevlilere hitaben hepsini hapsedin dedi. Bir suçu olmayan demirci de kurunun yanında yaşta yanarmış hesabıyla o da hapsedildi. Hapishanede ilk işi hemen abdest alıp namaz kılmak oldu. Ellerini rahmeti rahmana uzatıp ''Ya Rabbi, bir suçum olmadığını ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan da ancak sen kurtarırsın. Bu halimi başkasına açamam. Suçsuzluğumu kimseye inandıramam. O halde sen bana kefil ol. Beni buradan çıkar diye dua etmeye, yalvarıp yakarmaya başladı. Vali uyuyorken rüyasında dört kuvvetli adam yanına kadar gelip tahtını ters çevirecekleri zaman uykudan uyandı. Hemen kalkıp abdest aldı. İki rekat namaz kıldı. Tekrar uyudu. Tekrar o dört kimsenin tahtını yıkmak üzere yanına geldiğini gördü ve yine uyandı. Üzerinde bir mazlumun ahı olduğunu anladı. Hemen hapishane sorumlusu olan gardiyanı yanına çağırtırarak sordu. ''Söyle bakalım, bu gece hapishaneye getirilen mazlum görünüşlü biri var mı?'' Gardiyanların başı hürmetle başını yerlere kadar eğip valiye şu cevabı verdi. ''Efendim, hapishanede mazlumla zalim birbirine karışır. Kim mazlum, kim zalim seçilmez olur. Yalnız biri var ki hiç durmadan namaz kılıyor. Ellerini duadan indirmiyor. Gözyaşları sel olmuş akıyor. Efendim, eğer mazlum bir adam arıyorsanız işte bu kişidir. Başkası olamaz.'' Vali, gardiyanın sözü biter bitmez telaşla emir verdi. ''Hemen adamı buraya getirin.'' Demirciyi valinin huzuruna çıkarttılar. Vali, bu mahkum demircinin halini hatırını sorup, durumu nedir, ne değildir anlamaya çalıştı. Demircinin anlattıklarından durumunun vehametini anlayarak demirciye, ''Sizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin ve şu 1000 gümüş hediyeyi özrüm olarak kabul edin. Bundan sonra herhangi bir arzunuz olursa, başınız dara düşerse, çekinmeden bana

Demirci valinin bu tavrı karşısında şöyle cevap verdi. Ben hakkımı helal ettim. Verdiğiniz hediyeyi de kabul ediyorum. Fakat müşkülümü, dileğimi senden istemeyi kabul edemem. Peki nedenmiş o diye sordu vali. Çünkü benim gibi bir fakir için senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çevirten sahibimi bırakıp da dileklerimi başkasına söylemek kulluğun şanına yakışır mı? Rabbim namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntılardan kurtardı. Nice muradıma kavuşturdu. Bütün bunlar apaçık önümde dururken ben nasıl olur da başkasına sığınırım? Gani olan Rabbim, nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını, ihsan sofrasını herkese açmışken başkasına nasıl giderim? Ondan kim neyi istedi de o vermedi? Kim huzurundan boş döndü? İstemesini bilmezsen alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın. O yüzden sen beni benim sahibime bırak. Sen kendi üzerine düşeni yapıp adaletten ayrılma. Bundan sonra mazlum ahı alma. Benim müracaat yerim Rabbimdir. Bunun için de bana her gün 5 vakit tahsis etmiştir. Sen namazı şöyle bil ki, o müminin miracıdır.''

Efendim Canı Dilden programı devam ediyor. Mazlumun Ahını Alma hikayesini sizlerle paylaşmıştık. Bugün de alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihatlerimiz günahlardan sakınmak konusundaki nasihatler olacak. Fakih Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan ulaştığına göre, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dinlediğini rivayet etmiştir. Allah Teala'nın Musa bin İmran'a indirdiği tabletlerdeki 10 bab vardı. Birinci levhada ilk olarak şöyle yazıyordu. Ey Musa, bana hiçbir şeye ortak koşma. Çünkü ben sana ortak koşanlar hakkında onların yüzünü cehennem ateşinin yalayacağına dair kesin hüküm verdim. Bana ve anne babana şükret ki seni felaketlerden koruyayım. Bana dine yardım et ki ben de seni tehlikelerden koruyayım. Sana güzel bir hayat bahşedeyim. Ölümünden sonra seni daha hayırlı bir hayata geçireyim. Haksız yere kimseyi öldürme. Aksi halde yeryüzü bütün genişliğine, gökyüzü bütün katmanlarına rağmen sana dar gelir ve cehennemde benim öfkemle karşı karşıya kalırsın. Benim ismimi anarak yalan ve günah olan şeylere yemin etme. Zira benim ismimi bu tür yeminlerden münezzeh kılmayanları ben temize çıkarmam. Bazı insanlara fazl-u keremimden verdiğim nimetlere karşı haset etme. Çünkü hasetçi benim nimetlerimin düşmanı, benim kaza ve kaderimi kabul etmeyendir. Hasetçi kullarım arasında yaptığım taksimata buğz etmektedir. Her kim haset etmeyi terk etmezse benim onunla, onun da benimle bir işi olmaz. Bizzat duymadığın ve aklının ve kalbinin kabul etmediği bir şeye şahitlik etme. Çünkü ben kıyamet günü bütün şahitlik yapanların şehadetlerine vakıf olacağım ve onlara şahit olup olmadıklarına dair çok ağır sorular soracağım. İnanan biri

hırsızlık yapmasın ve komşusunun helaline göz dikmesin. Onunla zina işlemesin. Aksi takdirde ben ondan yüz çevirir, semanın kapılarını yüzüne kapatırım. Kendin için istediğin, hoşuna giden bir şeyi başkaları için de iste. Benden başkası adına kurban kesme. Çünkü ben sadece benim adım anılarak kesilen kurbanları kabul ederim. Cumartesi gününü bana ibadet için ayır ve bütün aile fertlerinin de buna katılmasını sağla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Teala cumartesi gününü Musa aleyhisselam için bayram günü yapmıştı. Bizim için de cuma gününü seçti ve bize bayram günü olarak hediye etti. Ka'b Kurazi rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve sağ yumruğunu sıkarak şöyle dedi. Bir kitap var. Orada Allah Teala cennet ehlinin isimlerini ve neseplerini yazmıştır. Bu yazılanlara ne ilave edilen olur ne de eksilen olur. Daha sonra Resul-i Ekrem sol yumruğunu sıktı ve bir kitap daha var. Orada Allah Teala cehennem ehlinin isimlerini ve neseplerini yazmıştır. Bu yazılanlara ne ilave edilen ne de eksilen olur. Cennet ehli bir kişi cehennemliklerin amelini yapar durur. Öyle ki onun hakkında bu adam cehenneme gideceklerle beraber olur. Hatta kesinlikle cehenneme gidecektir denilir. Fakat adam ölmeden önce Allah Teala onu ezeli hükmü gereğince yaptığı salih bir amel ve imanından ötürü şekavetten kurtarıp saadete eriştirir. Cehennem ehli biri de cennetliklerin amelini yapar durur. Öyle ki onun hakkında bu adam cennete gideceklerle beraber olur. Hatta kesinlikle cennete gidecektir denilir. Fakat adam ölmeden önce Allah Teala onu ezeli hükmü gereğince yaptığı kötü amellerden biri sebebiyle saadetten çıkarıp şekavete koyar. Sait yani cennetlik kişi Allah'ın hükmüyle cennetliktir. Şaki yani cehennemlik olan da Allah'ın hükmüyle cehennemliktir. Bütün işler sonuçlarına göre değerlendirilir. Fudale bin Übeyd radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bir sözünde şöyle buyurmuştur. İyi dinleyin. Sizlere gerçek müminin, Müslümanın, mücahidin ve muhacirin kimler olduğunu bildiriyorum. Mümin, insanların malları ve canları hususunda kendisine güven duydukları kimsedir. Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin oldukları kimsedir. Mücahid, nefsine karşı Allah Teala için itaat eden kimsedir. Muhacir ise günahlarından ve hatalarından hicret eden kimsedir. Ebu Derda radıyallahu anh bir defasında şöyle demiştir. Allah Azze ve Celle'yi görüyormuşçasına ibadet edin. Kendinizi ölülerden sayın. Biliniz ki size yetecek kadar az bir mal, helakinize sebep olacak olan çok maldan hayırlıdır. Biliniz ki iyilik çürümez. Kötülükse asla unutulmaz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyilik asla çürümez, günah da asla unutulmaz. Hiçbir ameli karşılıksız bırakmayan, deyyan, kahhar olan Allah fani değil, bakidir. Olduğun gibi görün, yani sen dinini nasıl yaşarsan karşılığını da o şekilde bulursun. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, şayet sen hayırlı işler yaparsan, hayrın karşılığı olarak sevap bulursun. Eğer sen şerli, kötü işler yaparsan, kıyamet günü onların karşılığında şer bulursun. Nitekim Allah Azze ve Celle, İsra suresinin 7. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyurmaktadır. Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Yani Allah Teala hiç kimseye zulmetmez, haksızlık etmez. Kulunun yaptığı iyiliklerin sevabından hiçbir şey eksiltmez. Ayrıca onun günahlarını da arttırmaz ve onun işlediği günahların haricindeki bir şeyle de cezalandırmaz. Allah Teala doğru yolu açıklamış ve ümmetlere nasihatçi peygamberler göndermiştir. Yine Allah Teala hem cennetin hem de cehennemin yolunu apaçık göstermiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

şöyle buyurmuştur. Benimle sizin misaliniz şuna benzer. Bir adam ateş yakar. Bunu gören böcekler ve kelebekler de ateşe düşmeye başlarlar. İşte ben de sizlerin bu ateşe düşmenize engel olmaya çalışıyorum. Yani ben sizleri günahlardan ve Allah'a asi olmaktan sakındırıyorum. Çünkü günahlar kişiyi ateşe atar. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesi şu beş haslet sebebiyle kabul edilmiştir. İblis Aleyhillâne tövbesi de şu beş şey sebebiyle kabul edilmemiştir. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul edilmesine vesile olan beş haslet. Adem Aleyhisselam işlediği günahı itiraf etti. Yaptığına pişman oldu. Nefsini kınadı. Çabucak tövbe etti. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmedi. İblis Aleyhillâne'nin tövbesinin kabul edilmemesine sebep olan beş şey. Nefsine günah işlediğini kabul ettiremedi. Günahına pişman olmadı. Nefsini kınamadı. Tövbe etmek için acele etmedi. Allah'ın rahmetinden ümidini kesti. O halde her kimin durumu Hazreti Adem Aleyhisselam'ın durumu gibi ise onun tövbesi kabul olunur. Kimin de durumu iblisinki gibi ise onun tövbesi ise kabul olunmaz. Rivayet edildiğine göre İbrahim bin Ethem Allah'a isyan etmiş olarak cennete girmektense Allah'a itaat etmiş olarak cehenneme girmeyi tercih ederim demiştir. Bu sözün manası ise şöyledir. Bir kimse Allah'a itaat etmediği halde cennete girse, işlediği günahlardan dolayı devamlı utanç içinde olur ve cennette devamlı kederli dolaşır. Fakat bir kimse Allah'a itaat etmesiyle birlikte cehenneme girse, utanacak ve haya edecek bir şey olmaz. Ayrıca bir gün cehennemden çıkabileceği ümidiyle mutlu olur. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh, Utbetül Gulem rahmetullahi aleyhin yanına gitmişti. Hava soğuktu ve Utbe'nin üzerinde eski bir gömlekten başka bir şey yoktu. Utbe ayakta durmuş tefekkür ediyor ve alnından terler boşalıyordu. Malik bin Dinar ona "Niye burada duruyorsun?" diye sordu. Utbe "Ey hocam, burası Allah'a karşı günah işlediğim bir yerdir." diye cevap verdi. Yani Utbe rahmetullahi aleyh günah işlediği bir yerde işlediği bir günahı düşünüyor ve Allah'tan olan hayası sebebiyle alnından terler boşalıyordu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor da. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Canı dilden.
1: Avam bin Hapşep Şeybani rahmetullahi aleyh demiştir ki, dört şey vardır ki bunların günah işledikten sonra yapılması günah işlemekten daha büyük günahtır. İşlenen günahı küçük görmek, işlenen günahla gurur duymak, işlediği günaha sevinmek, günahı işlemeye devam etmek. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, kim Allah huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. En'am suresi 160. ayet-i kerime. Bu ayet sakın seni yanlış anlamaya sevk etmesin. Çünkü bu ayette yapılan iyiliği ahirete kadar götürebilme şartı koşulmuştur. Yapmak isteyene güzel amel işlemek kolaydır. Fakat bunu ahirete kadar götürmek pek zordur. Yapılan her günahın karşılığı bir günahtır. Ancak her günah sahibine 10 ayıbı yapıştırır. Birincisi, insan bir günah işlediği zaman yaradanını öfkelendirmiş olur. İkincisi, Allah'ın en buğz ettiği, onun ve insanın düşmanı olan iblise yakınlaşmış olur. Üçüncüsü, mekanların en güzeli olan cennetten uzaklaşır. Dördüncüsü, mekanların en şerlisi olan cehenneme yaklaşır. Beşincisi, kendisine en sevimli olan nefsine eza ve cefa vermiş olur. Altıncısı, nefsini kirletmiş olur. Halbuki Allah Teala onu tertemiz yaratmıştır. Yedincisi, kendisine hiçbir eziyeti bulunmayan ve kendisini korumakla görevli hafaza meleklerine eziyet etmiş olur. Sekizincisi, kabrinde yatmakta olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi üzmüş olur. Dokuzuncusu, günah işlemek suretiyle kendisine yeryüzünü ve geceyle gündüzü şahit tutmuş ve bu şekilde onlara eziyet vererek üzmüş olur. Onuncusu, hem insanlara hem de diğer mahlukata ihanet etmiş olur. İnsanlara ihanet etmesi şöyle olur. Şayet günah işleyen bir kişi bunu yaparken bir olaya şahit olsa, günahından dolayı onun şahitliği kabul edilmez. Böylelikle işlediği günahtan ötürü hak sahibini haksız duruma düşürmüş olur. Bütün mahlukata olan ihanetine gelince, o kimse işlediği günah sebebiyle yağmurun azalmasına sebep olur. Bu da bütün mahlukata ihanet etmektir. O halde günah işlemekten sakın. Çünkü her günahta saydığımız bu ayıplar vardır. İşte insan bütün bunlarla nefsine zulmetmiş olur. İnsanların en cimrisi kendisine mutluluk verecek şeyleri nefsinden esirgeyendir. İnsanların en zalimi ise

isyan edip günah işlemek suretiyle nefsine zulmedendir. Zira günah işleyen nefsini helak etmiştir. Hikmet ehli bir zat demiştir ki, günah işlemekten şiddetle sakın. Çünkü günah uğursuzluktur. Onun uğursuzluğu bir mancınık taşına döner. Sonra bu taş itaat duvarına çarpar. Duvar kırılır, içeriye heva rüzgarları girer ve marifet lambasının nurunu söndürür. Hikmet ehli bir zata bizler neden duyduğumuz, öğrendiğimiz ilimlerden fayda göremiyoruz diye sorulmuştur. O da şöyle cevap vermiştir. 5 şey sebebiyle duyduğunuz, dinlediğiniz ilimlerden fayda göremiyorsunuz. Birincisi, Allah Teala sizlere nimetler veriyor. Ancak sizler buna şükretmiyorsunuz. İkincisi, günah işlediğinizde tövbe ve istiğfar etmiyorsunuz. Üçüncüsü, öğrendiğiniz ilimlerle amel etmiyorsunuz. Dördüncüsü, hayırlı kimselerle sohbet ediyorsunuz ancak onlara tabi olmuyorsunuz. Beşincisi, ölülerinizi toprak altına veriyorsunuz ancak onlara bakıp da ibret almıyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Yeryüzüne her gün mutlaka 5 melek iner. Bunlardan biri Mekke'ye, ikincisi Medine'ye, üçüncüsü Kudüs'e yani Beytül Makdis'e, dördüncüsü Müslümanların kabirlerine, beşincisi de Müslümanların yaşadıkları sokaklara gider. Mekke'ye inen melek, dikkat edin, her kim Allah'ın farzlarını terk ederse onun rahmetinden çıkmış olur diye seslenir. Medine'ye inen melek, dikkat edin, her kim Resulullah'ın sünnetini terk ederse onun şefaatinden çıkmış olur diye seslenir. Kudüs'e inen melek, her kim kazancını haram yollardan temin ederse Allah Teala onun diğer amellerini de kabul etmez diye seslenir. Müslümanların kabirlerine inen melek, ey kabir ehli, hangi şeye gıpta ediyorsun ve hangi şey için pişmanlık duyuyorsun diye seslenir. Onlar, ömürlerimizi boşa geçirdiğimize pişmanlık duyuyor ve cemaat haline gelip de Allah'ın kelamını okuyanlara, ilim müzakeresi yapanlara, Resulullah'a salavat getirenlere ve günahlarından dolayı istiğfarda bulunanlara gıpta ediyoruz. Bizim bunların hiçbirini yapmaya gücümüz yetmiyor derler. Müslümanların sokaklarına inen melekler de şöyle seslenir. Ey insanlar topluluğu! Durun, durun! Şüphesiz Allah'ın cezası ve intikamı vardır. Her kim Allah'ın cezasından ve azabından korkuyorsa, tövbe ederek yaralarını tedavi etsin. Biz bunun için sizleri daima teşvik ettik. Ancak siz iştiyaklı olmadınız. Sizleri bu hususta uyardık, korkuttuk. Ancak siz hiç korkmadınız. Şayet aranızda Allah'tan korkan kimseler, annesinin memesindeki çocuklar, otlayan hayvanlar, ibadet eden yaşlılar olmasaydı, elbette hepinizin üzerine azap yağardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Ayşe! Günah sayılan amellerin küçümsenenlerinden de sakın. Çünkü şüphesiz onlar için de Allah tarafından bir araştırıcı melek vardır. Denilmiştir ki küçük günahları işleyen kimsenin durumu küçük küçük odun parçaları toplayan kimseye benzer. Bu adam bir araya getirdiği küçük odunlarla çok büyük bir ateş yakar. Tevrat'ta şöyle yazılıymış. Her kim iyilik ekerse selamet yani kurtuluş biçer. İncil'de şöyle yazılıymış. Her kim kötülük ekerse pişmanlık biçer. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle geçer. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür. Nisa suresi 123. ayet-i kerime. Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre bir gün İbni Abbas'a bir adam var. Bunun hem günahı çok hem de ameli çok. Bir adam da var ki onun hem günahı az hem de ameli az. Bunlardan hangisi sizin daha çok hoşunuza gider diye soruldu. İbni Abbas, kendisinde selamet olanı başka şeye tercih etmem dedi. Ve bununla az günah işleyen adamı kastetti. Yani günahı az olanı tercih ederim demek istemiştir. Yine bazı alimler demişlerdir ki, herkes amel ve itaat eder. Asıl erdem sahibi günah işlemeyi terk etmektir. Allah Teala'nın kitabında,

günahı terk etmenin amel etmekten daha faziletli olduğuna dair deliller vardır. Çünkü Allah Teala yapılan iyiliklerin zayi edilmeden ahirete kadar taşınmasını şart koşarken, günahlar için sadece onun terk edilmesini şart koşmuştur. Nitekim Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimelerinde şöyle buyurmaktadır. Kim Allah huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. En'am suresi 160. ayet-i kerime. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmış kimse için şüphesiz cennet onun yegane barınağıdır. Nazihat suresi 40. ve 41. ayet-i kerime. Heva ve hevese uymak bütün günahların aslıdır. Sonra amel ve ibadet etmede bunun ahirete kadar götürülmesi ve korunması şart koşulmuştur. Bundan sonra eğer Allah Teala dilerse bunları kabul eder ve rahmet ve fazlıyla insanı cennetine koyar. Dilerse kabul etmez. Günahların terk edilmesinde de şart koşulan sadece onların terk edilmesidir. Allah Teala böylelerini cennetine koyacağını vaat etmiştir. Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesinde, "Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız." buyurulmuştur. O şerefli yerde cennettir. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyurmuştur ki, "Allah Teala'nın yasakladığı şeylerin bir zerresinden olsun sakınmak, insanların ve cinlerin ibadetlerinin kendisine verilmesinden daha hayırlıdır." Yine bir şair şöyle demiştir. "Gözyaşı gelmesine razı mısın Allah'ken gözlerinden? Hayır, yaş yerine kan gelmelidir günahkarların gözlerinden. Bırak yaşlar gelsin gözlerinden kanlar. Günah bir hastalık ağlamak deva. Bırak hevayı hevesi bulursun onun rızasını. Dalaletin kökü hevayı hevestendir."

Efendim Canı Dil'den programı devam ediyor. Alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan sizler için günahlardan sakınmak konusundaki nasihatleri seçmiştik. Onları sizlerle paylaştık. Umarım istifade edenlerden oluruz. Efendim Canı Dil'den programımız şimdi de sufi kavramlarla devam ediyor. Bugün sizler için seçtiğimiz sufi kavramımızda can. Farsça gönül, ruh gibi manalara gelir. Dervişler için kullanılan bir mevlevi ıstılahıdır. Kabul olunmak üzere gelen yeni dervişlere mevleviler can der. Can, mevlevi ana tekkesinde 3 gün saka postunda oturur,

0: orada kalıp kalamayacağını kendi kendine düşünür, düşünür, muhasebesini yapar. Eğer olumlu sonuca ulaşırsa hemen kalkar, hizmete başlar. Can, saka postunda, iki dizi üzere oturur. Murakabe vaziyetini alırdı. Orada diğer dervişlerin, Can, yaptığı hizmetleri seyrederdi. Saka postuna oturan kişi, tefekkürle meşgul olduğu için ancak gerektiği zaman, gerektiği kadar konuşurdu. Bu durumda Can herhangi bir virt okumazdı. Can, hizmete kalktığında yapacağı ilk iş ayakçılıktı. Diğer hizmetlere geçmesi kabiliyetine göre değerlendirilirdi. Can cümleden aziz atasözüyle derviş kardeşin her şeyden önemli olduğunu dile getirirdi. İhvan anlatırken isimlerinin sonuna Can kelimesi eklenirdi. Ali Can, Ahmet Can, Mehmet Can, Hasan Can vesaire gibi. Tarikat kardeşlerinden bahsedilirken canlar tabiri kullanılırdı. Yunus Emre'nin şu nutku şerifi buna güzel bir örnek teşkil eder. Gelün soralım canlara, suretin oldu gider. Dün gün senünem derken sebep neyi buldu gider. Canım erenler yolu, inceden ince imiş. Süleyman'a yol kesen şol bir karınca imiş.
1: Bir teravih namazı. Kıssa. Bir zat Ramazan ayında aralarında İzzet Moğla'nın da bulunduğu bir grup tanıdığını iftara davet etmiş. İftardan sonra teravih namazına durmuşlar. Fakat imamlık eden zat namazı çok hızlı kıldırıyormuş. Kısa bir zamanda son oturuşa gelmişler. O sırada dışarıdan bir adam, "Hazır abdestim varken ben de cemaate yetişeyim," diye düşünerek tam cemaate katılacakken imam selam vermiş. İzzet Molla adama dönüp, "Be adam, biz namazın içindeyken yetişemiyoruz. Sen dışarıdan gelip nasıl yetişeceksin?" demiş. Hisse. Allah Teala namazı dosdoğru kılmamızı emretmiştir. Hızlı ve aceli bir şekilde namaz kılmak doğru değildir. Hadimül Müslimin, Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri, El-Minhacü Seniyye adlı eserinde, harama bakmama hususunda şöyle buyuruyor. Gözleri haramlardan muhafaza etmek gerekir. Çünkü haramlara nazar etmek, özellikle de şevhetle bakmak öldüren bir zehir ve kalplere isabet edip öldüren bir ok gibidir.
2: Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz.
3: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, milletin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Türk Kızılay'ın özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti. Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır. Bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılay'ın, barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 28 üyenin parti meclisinden istifasını noter marifetiyle sunduğunu belirterek, bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse, aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar dedi. Emre, mecliste düzenlediği basın toplantısında istinafın CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararı nedeniyle 2021 yılında gerçekleştirilen kurultayın ardından seçilen parti meclisinin göreve geldiğini belirtti. Dün yapılan CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini hatırlatan Emre, 2020 ve sonraki yıllardaki kurultaylarda değiştirilen tüzüklere göre Merkez Yürütme Kurulu'nun böyle bir yetkisi bulunmadığını, milletvekillerinin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk için tek yetkili organın parti meclisi olduğunu söyledi. CHP'li Emre, parti tüzüğüne göre parti meclisindeki istifaların ardından yedek üyelerin göreve gelmesiyle üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin altına düştüğünde parti meclisi için seçim yapılmak üzere genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması gerektiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, deniz kurduğu iki tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında seyreden TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Tuamiral Aktürk, tatbikatın deniz kuvvetlerinin harekatı, sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, kuvvet komutanlıklarıyla müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin huzur, güvenlik ve istikrarı için görev ve faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Aktürk, terörle mücadele ilişkin geride bıraktığımız hafta içinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıyla mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir dedi. Bölgedeki gelişmelere de değinen Aktürk şöyle devam etti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında çatışmaların tekrar

başlamasından endişe duyuyoruz. Mevcut hassas süreçte tüm tarafların itidalli davranması, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için diplomatik çözüm yollarına öncelik vermesi büyük önem taşımaktadır. Gazze'de aylardır devam eden katliamlar, Lübnan'a yönelik saldırılar ve bölgesel gerilimi tırmandıran eylemleriyle bölgedeki en büyük istikrarsızlık kaynağı haline gelen İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engeldir. Uluslararası hukuku ve insani değerleri içe sayan bu yaklaşım, yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel barış ve istikrarı da tehdit etmektedir. Diplomatik girişimlerin başarıya ulaşabilmesi için uluslararası toplumun, İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir, dedi. Aktürk, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının asker alma kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 itibariyle memur aylık kat sayısına göre güncelleneceğini kaydetti. Tuamiral Aktürk, mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığında olduğunu da bildirdi. Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasına ilişkin sorular üzerine şu cevabı verdi. Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz. Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan ve adadaki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs anlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine hedef alan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır, dedi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat'le sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Doğulu, Saat'le Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonda 80 şüpheli yakalandı. İzmir, Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Düzce, Isparta, Kütahya, Manisa, Niğde ve Uşak'taki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin örgütün güncel eğitim, kadın ve erkek yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, sorumlu düzeyde oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca yurt dışı gezisi adı altında farklı tarihlerde örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıkları, örgüt evlerinin kira, iaşe ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlendi. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 lira değerinde döviz, değerli maden ve Türk lirası olmak üzere çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. ABD'li yayın kuruluşu CNN, dün geceki saldırılara rağmen Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerin rayında ilerlediğini yazdı. CNN'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılması için yapılan görüşmeler, gece boyunca süren müzakerelerin ardından hala planlandığı gibi ilerliyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gece saatlerinde yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik meşru müdafaa saldırıları başlatıldığı duyurulmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı Amerikan noktalarını hedef aldıklarını açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son saldırılarının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirterek, söz konusu saldırıların mevcut ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdiğini bildirdi. Açıklamada

0: bölge ülkelerinin topraklarını söz konusu saldırılarda kullanmaya devam ettiği savunulan açıklamada, İran'ın saldırıların kaynağına karşı meşru müdafaa hakkını kullanacağını ve ülkeye yönelik tehditleri etkisiz hale getirmekte kararlı olduğu kaydedildi. İran ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 133.840 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 133.840 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pakistan'ın kontrolündeki Azad Jammu Keşmir bölgesinde polisle protestocular arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 15'e yükseldi. BBC'nin haberine göre Temmuz'da yapılacak seçimlerde mecliste 12 sandalyenin mültecilere ayrılmasına yönelik protesto gösterileri sürüyor. Hafta başında bölge başkenti Muzaffarabad'a konvoylar halinde gitmek isteyen 10 binden fazla kişinin Rawalkot ve Kotli kentlerinde sokaklara dökülmesiyle başlayan olaylarda ölü sayısı 11'i sivil, 4'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 15'e çıktı. Polisle göstericiler arasındaki çatışmalarda en az 50 kişinin yaralandığı ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtilirken, Muzaffarabad ile Rawalkot semalarında askeri helikopterlerin gözetleme uçuşları yaptığı görüldü. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Tarih boyunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dışında her yönüne alaka duyulmuş ve bütün özellikleri inceden inceye tespit edilmiş ikinci bir insan daha bulmak mümkün değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnek şahsiyetini oluşturan bütün hususlar anlatılmaya çalışılsa ciltlerle kitap yetmez. İslami ilimler de temelde ve içtihat noktasında Allah Resulü'nün çeşitli yönlerini kendilerine delil edinmişlerdir. Bu sebepledir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her yönü değişik ilim dalları tarafından ayrı ayrı ele alınıp işlenmeye çalışılmıştır. Nitekim 1400 küsur seneden beri telif edilen bütün İslami eserler bir kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i ve bir insanı yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi izah etme gayreti içindedirler. Bir yaratılış harikası olan Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i beşeri

istidat ve takat dahilinde kamilen kavrayabilmemiz mümkün değildir. Çünkü bu alemden alınan intibalar onu izah ve idrakte kifayetsiz kalır. Bir bardağa bir ummanı sığdırmak mümkün olmadığı gibi Nuri Muhammedi'yi idrak ve layıkıyla mümkün değildir. Biz burada Allah Resulü'nün örnek şahsiyetini tanıma yolunda bir umman teşkil eden misallerden ancak birkaçını idrakimiz nispetinde arz etmeye çalışacağız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sureti güzel, sireti mükemmel, misli yaratılmamış bir vücudi mübarektir. Allah Resulü'nün suret ve siret mükemmelliğini layıkıyla ifade edebilmek mümkün değildir. Nitekim İmam Kurtubi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hüsnü cemali tamamen zahir olmamıştır. Eğer onun bütün güzellikleri olanca hakikatiyle gösterilmiş olsaydı, ashabı ona bakmaya takat getirmezdi demiştir. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle devamlı beraber olanlar arasında bile edeplerinden dolayı onun nuru cemalini doyasıya seyredebilenler pek azdı. Hatta sohbet halindeyken Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dışındaki ashabın hep önlerine baktıkları, Hazreti Peygamber'le sadece bu iki sahabinin göz göze gelebildikleri rivayet edilir. Onları muhterem Efendimiz'e bakıp tebessüm ederler, Fahri Kainat Efendimiz ise onlara iltifat edip tebessüm buyururdu. Bu durumu daha sonra Mısır Fatihi ünvanıyla tarihe geçen Amr bin As radıyallahu anh ahir ömründe şöyle dile getirmiştir. Resulullah Efendimizle uzun zaman birlikte bulundum. Fakat onun huzurunda duyduğum haya hissi ve ona karşı beslediğim tazim duygusu sebebiyle başımı kaldırıp da doya doya mübarek ve nurlu yüzlerini seyredemedim. Eğer bugün bana bize Resulullah'ı tavsif et, onu anlat deseler inanın anlatamam. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafına itimat ve huzur telkin eden mübarek yüzü, yüzlerin en güzel ve en temiziydi. Yahudi alimlerinden Abdullah bin Selam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince merakla yanına varmış, veçhi mübareklerine bakınca da "Bu yüz asla yalan söylemez" diyerek Müslüman olmuştu. Çünkü ondaki güzellik, heybet, nuraniyet ve letafet o derecede idi ki Allah'ın peygamberi olduğuna dair ayrıca bir mucize, delil ve burhana ihtiyaç yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi arzu etmediği zaman derhal simalarından fark edilir, bir şeyi beğenince de memnuniyeti hissedilirdi. Cismi nazifanelerinde zindelik, kuvvetli haya ve müthiş bir azim bir aradaydı. Rikkat-i kalbiyesinin derinliğini izah etmekse mümkün değildir. Yüzünde nuri melahat, sözlerinde selaset yani akıcılık, hareketlerinde letafet, lisanında talakat, kelimelerinde fesahat, beyanında fevkalade belagat vardı. Fuzuli söz söylemeyip her kelamı hikmet ve nasihattı. Lügatinde asla dedikodu ve malayani yoktu. Herkesin akıl ve idrakine göre söz söylerdi. Mülayim ve mütevazıydı. Gülmesinde kahkaha gibi aşırılık olmazdı. Daima mütebessimdi. Onu ansızın gören kimseyi haşyet sarardı. Onunla ülfet ve sohbet eden kimse ona canı gönülden aşık ve muhib olurdu. Derecelerine göre fazilet erbabına ihtiram ederdi.

akrabasına da ziyade ikram ederdi. Ehli beytine ve ashabına hüsnü muamele ettiği gibi diğer insanlara dahi rıfk ve lütufla muamele ederdi. Hizmetkarlarını pek hoş tutardı. Kendisi ne yer ve ne giyerse onlara da onu yedirir ve giydirirdi. Cömert, ikram sahibi, şefkatli ve merhametli, gerektiğinde cesur ve gerektiğinde de halimdi. Onun cömertlik ve kerem hususundaki derecesini layıkıyla takdir edebilmek mümkün değildir. Onun cömertliği, fakirlikten korkmayan bir kimsenin ikram endişesinden daha ileri seviyedeydi. Hazreti Cabir radıyallahu anh'in beyanı veçile kendisinden bir şey istendiğinde hayır dediği vaki değildi. Akrabalarını en çok ziyaret eden, halka en fazla şefkat ve merhamet gösteren, insanlara en güzel şekilde muamele eden, kötü ahlaktan en çok sakınan, en güzel edep ve ahlak sahibi oydu. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teala çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder buyururdu. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahit ve vaadinde sabit ve sözünde sadıktı. Ahlak, akıl ve zeka bakımından bütün insanlardan üstün ve her türlü methü senaya layıktı. Hüsnü daimi, tefekkürü aralıksızdı. Zaruret olmaksızın konuşmazdı. Sükunet hali uzun sürerdi. Bir söze başlayınca onu yarım bırakmaz tamamlardı. Birçok manaları birkaç kelimede toplar, öyle söylerdi. Sözleri tane taneydi. Ne lüzumundan fazla ne de azdı. Yaratılış olarak yumuşak olmasına rağmen gayet selabetli ve heybetliydi. Hakka itiraz edilmesinin ve hakkın çiğnenmesinin haricinde öfkelenmezdi. Bir hak çiğnendiği zaman öfkelenir, hak yerini buluncaya kadar öfkesi devam ederdi. Ancak hakkı tevzi ettikten sonra sükunete bürünürdü. Asla kendisi için öfkelenmezdi. Sırf şahsına taalluk eden bir hususta kendisini müdafaa etmez, kimseyle münakaşaya girişmezdi. O, kimsenin hanesine izin almadıkça girmezdi. Hane-i saadetlerine geldiği zaman da evde kalacağı müddeti üçe böderdi. Birini Allah'a ibadete, diğer vaktini ailesine, üçüncüsünü de şahsına ayırırdı. Kendisine ayırdığı zamanını avam, havas insanların hepsine tahsis eder, onlardan kimseyi mahrum bırakmazdı. Hepsinin gönlünü fethederdi. Belli bir yerinde oturmanın adet edinilmesini önlemek için mescitlerin her yerinde oturduğu olurdu. Yerlere ve makamlara kutsiyet izafe edilmesini ve meclislerde tekebbüre medar olacak bir tavır takınılmasını istemezdi. Bir meclise girince neresi boş kalmışsa oraya oturur, herkesin de öyle yapmasını arzu ederdi. Kim ondan herhangi bir ihtiyacını gidermek için bir şey isterse, o ister ehemmiyetli, ister ehemmiyetsiz olsun, onu yerine getirmeden huzur bulamaz, ihtiyacı halletmesi mümkün olmadığı takdirde hiç olmazsa güzel bir sözle muhatabının gönlünü almaktan geri kalmazdı. O herkesin dert ortağıydı. İnsanlar hangi makam ve mevkide olursa olsun, zengin, fakir, alim, cahil, onun yanında insan olmak haysiyetiyle müsavi bir muameleye nail olurlardı. Bütün meclisleri hilim, ilim, haya, sabır, tevekkül ve emanet gibi faziletlerin cari ve hakim olduğu bir mahaldi. Ayıp ve kusurlarından dolayı kimseyi kınamaz,

İkaza ihtiyaç duyduğunda bunu karşısındakini rencide etmeyecek bir şekilde zarif bir ima ile yapardı. Hiç kimsenin zahire çıkmamış, ayıp ve kusuruyla meşgul olmadığı gibi bu tür hallerin araştırılmasını da şiddetle men ederdi. Fahri Kainat Efendimiz sevabını umduğu meseleler haricinde konuşmazdı. Sohbet meclisleri veç içindeydi. O konuşurken etrafındakiler öyle büyülenir ve can kulağıyla dinlerlerdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde büründükleri huzur ve edep halini sanki başımızın üzerinde bir kuş var da kıpırdasak uçuverecekmiş gibi sükunetle otururduk şeklinde ifade ederlerdi. Ondan ashabına akseden edep ve haya o derecede idi ki kendisine sual sormayı bile çoğu kere cüret telaki ederlerdi. Bu yüzden çölden bir bedevi gelerek Hazreti Peygamber'e sual sorup sohbete vesile olsa da onun feyiz ve ruhaniyetinden biz de istifade etsek diye beklerlerdi. O hayatı boyunca bir samimiyet abidesi oldu. Gönlünde olmayan bir şeyi hiç söylemedi. Ahlakıyla adeta canlı bir Kur'an'dı. Bizzat yapmadığı bir işi başkalarına emretmezdi.

aleyhi ve sellem, kısa zamanda dünyada hiçbir kralın ulaşamayacağı derecede imkanlara kavuştuğu, insanların ideal bir mürebbi olarak kalplerini fethettiği halde, ayaklarının altına serilen bu büyük dünya nimetlerinin hiçbirine iltifat etmeyerek eski mütevazı hayatına devam etti. Önceki gibi kerpiçten yapılmış mütevazı odasında sade ve fakir bir şekilde yaşadı. Hurma yaprağıyla doldurulmuş bir şilte üzerinde uyudu. Basit elbiseler giyindi. En zayıf insanın hayat tarzının bile altında yaşadı. Bazen de yiyecek bir şey bulamadığı halde Rabbine şükredip açlığını bastırmak için karnına taş bağladı. İşlemiş ve işleyeceği bütün günahları affedildiği halde şükür ve niyazına devam etti. Ayakları şişinceye kadar gecelerini namazla geçirdi. Gariplerin imdadına yetişti, yetimlerin, kimsesizlerin tesellisiydi. O büyüklüğüne rağmen en aciz insanlarla bizzat meşgul oldu. Hatta onlara engin şefkat ve merhametiyle daha ziyade kol kanat gerdi. İnsanlar nezdinde en kuvvetli göründüğü Mekke'nin fethi günü, korku ve heyecanla ve adeta titremekten dişleri birbirine vurarak, "Ya Resulallah, bana İslam'ı terkin buyurunuz," diyen hemşehrisine, imkanlarının en zayıf olduğu zamandan şu misali zikrederek sükûne telkin etti ve "Sakin ol kardeşim, ben bir kral veya hükümdar değilim. Kureyş'ten güneşte kurutulmuş et yiyen senin eski komşunun yetimiyim," diyerek tarihe kabına varılmaz bir tevazuun zirvesine hediye etti. Yine aynı gün ihtiyar babasını sırtına alarak huzuruna getiren ve ona iman telkin etmesini isteyen yâri gâri Hazreti Ebu Bekir'e, "Ya Ebu Bekir, şu ihtiyar babanı neden buraya kadar yordun? Biz onun yanına gidemez miydik?" karşılığını verme faziletini gösterdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daima aciz içinde olduğunu bildirdi. Kendisini şöyle ilan ederdi: "Ben de sizler gibi bir insanım. Bana sadece vahyolunuyor." O, Resullüğünü tasdik cümlesinin başına bilhassa ve ısrarla "Abdühü," Allah'ın kulu kelimesini ilave ederek ümmetini geçmiş milletler gibi sapıklığa düşmekten muhafaza ediyordu. Kendisine aşırı tazim gösteren kimselere, "Siz beni hakkım olan derecenin üzerine yükseltmeyiniz. Çünkü Allah Teala beni Resul edinmekten önce kul edinmişti," ikazında bulunuyordu. Allah Resulü'nün 4 kişinin taşıyabildiği Garra adlı bir yemek kabı vardı. Kuşluk vakti girip duha namazı da kılındıktan sonra içinde tirit bulunan bu yemek kabını getirdiler. Ashab-ı kiram da etrafına toplandı. Sahabiler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çöktü. Bunu gören bir bedevi, "Bu nasıl oturuş böyle?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Allah Teala beni şerefli bir kul olarak yarattı. İnatçı bir zorba değil," buyurdu. Bir defasında "hiç kimse amel ve ibadeti sayesinde cennete giremez," buyurmuştu. Ashab-ı kiram hayretle, "Siz de mi ya Resulallah?" diye sordular. "Evet, ben de. Meğer ki Rabbimin lütfi ilahisi imdada yetişe. Zira onun fazlı, rahmet ve mağfireti beni bürümedikçe ben de cennete giremem. Yaptığım amel beni de kurtaramaz," buyurdular. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Gurur, kibir ve ucub sevkiyle giyinenlerin kıyamet günü rezillik elbisesi giyeceğini ifade ederek ümmetini cehennem ateşine karşı ikaz buyurmuşlardır. Bu hususla alakalı hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir: Allah büyüklük taslayarak elbisesinin eteklerini yerde sürüyen kimse

kıyamet gününde yüzüne bakmaz. Kim dünyada şöhret elbisesi giyerse, Allah Teala ona kıyamet gününde mezellet, alçaklık elbisesi giydirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir infak memuru olarak nitelendirir, her şeyi verenin ve sahibinin Allah olduğunu ifade ederdi. Kureyş müşriklerinin ekabirinden Safvan bin Ümeyye Müslüman olmadığı halde Huneyn ve Taif gazalarında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında bulunmuştu. Cirhanede toplanan ganimet mallarını gezerken Safvan'ın bunların bir kısmına büyük bir hayranlık içinde baktığını gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek mi hoşuna gitti diye sordu. Evet cevabını alınca al hepsi senin olsun buyurdu. Bunun üzerine Safvan kendisini tutamayarak peygamber kalbinden başka hiçbir kalp bu derece cömert olamaz diyerek şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Kabilesine dönünce de ey kavmim koşun Müslüman olun. Çünkü Muhammed fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunuyor dedi. Yine birisi geldi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istedi. Allah Resulü'nün ona verecek hiçbir şey yoktu. O kişiye borçlanmasını ve kendisinin o borcu ödeyeceğini taahhüt etti. Ceddi İbrahim aleyhisselam gibi hiçbir yemeği misafirsiz, yalnız başına yemezlerdi. Vefat edenlerin borçlarını ödettirir veya öderdi. Borçları ödenmeden cenaze namazlarını kılmazlardı. Bir hadis-i şerifte cömert insan Allah'a, cennete ve insanlara yakın, cehennem ateşine uzaktır. Cimri ise Allah'a, cennete ve insanlara uzak, cehennem ateşine yakındır buyurmuşlardır. Diğer bir hadis-i şeriflerinde gerçek müminde şu iki haslet asla bir araya gelmez. Cimrilik ve kötü ahlak buyurmuşlardır. O insanların en müttakisiydi. Cenab-ı Hak'tan kendisine takva bahşetmesini isteyerek şöyle niyazda bulunurdu. Allah'ım nefsime takvasını ver ve onu tezkiye et. Sen onu en iyi tezkiye edensin. Sen onun velisi ve mevlasısın. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliğini istiyorum. Takvası sebebiyle fakirler gibi yaşardı. Ayşe radıyallahu anha, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ömrü boyunca iki gün üst üste arpa ekmeğiyle, bir başka rivayette üç gün üst üste buğday ekmeğiyle karnını doyurmadan ahirete intikal ettiğini bildirmektedir. Ümmetini takva hayatına teşvik ederek şöyle buyurmuşlardır. İnsanlardan bana en yakın olanlar, kim ve nerede olursa olsun Allah'a karşı takva sahibi olan müttakilerdir. Şüphesiz benim dostlarım müttakilerdir. Her nerede olursan ol, Allah'tan ittika et ve kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap. Bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et. Hakiki takvayı elde edebilmenin yolunu ise şöyle gösterdiler. Kul, mahzurlu şeylere düşme endişesiyle sakıncası olmayan bazı şeyleri de terk etmedikçe gerçek muttakilerin derecesine ulaşamaz. Onun nazarında ne beyazın siyaha ne de bir başka milletin diğer millete üstünlüğü vardır. Üstünlük ancak takva iledir. Takva hususunda Hazreti İsa aleyhisselamın da güzel bir tarifi vardır. Bir kimse İsa aleyhisselama gelerek, ey hayır ve iyiliklerin muallimi, bir kul Allah Teala'ya karşı nasıl takva sahibi olur

diye sordu. İsa aleyhisselam, bu kolay bir iştir. Allah Teala'ya derin bir muhabbetle bağlanırsın, onun rızası için gücün yettiğince salih amellerde bulunursun, bütün Ademoğullarına da kendisine acır gibi şefkat ve merhamet gösterirsin cevabını verdi. Sonra da şöyle buyurdu. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma. O zaman Allah'a karşı hakkıyla takva sahibi olursun.''

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç.
4: Buna Er Meydanı derler.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Benim böyle bir isteğim yok. İstediğim tek şey Yakup ve koca Mustafa pehlivanlara, onlara korkmadığımı, kendileriyle her zaman tutmaya hazır bulunduğumu ispat etmektir. Onlardan birini yendin mi? Seni saraya alıkoyarlar. Ben onların usullerini bilirim. Senden iyi pehlivan mı bulacaklar? Ne olursa olsun, beni sarayda alıkoyacaklarını umuyorum.
1: Bunu nereden anladın?
0: Aliço'nun halinden. Her davranışıyla beni gözünün tutmadığını belli ettin.

konağa vardıkları zaman Reşat Paşa'nın Pamukçulu Osman pehlivanı beklemekte olduğunu gördüler. Paşa onu hemen yanına çağırdı. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Hayatından son derece memnun olduğu her halinden belli oluyordu. Hemen avucuna 25 altını saydı. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır pehlivan. Muharrem pehlivanı hem de padişahın huzurunda yenmekle büyük bir başarı kazanmış bulunuyorsun. Böylece ne büyük bir pehlivan olduğunu da ispat etmiş oldun. Göreyim seni. Bundan sonraki güreşlerinde de senden aynı başarıyı beklerim. Sağ ol paşam. Pamukçulu aşağıya iner inmez bu paradan 5 lira ayırarak cazgıra vermeyi unutmadı. Sultan Abdülaziz'in baş pehlivanı saraya vardığı zaman iyiden iyiye düşünceli bulunuyordu. Uykusu kaçmış bulunduğundan zaten yaklaşmış bulunan sahur vaktine kadar da uyuyamaz.

0: Sahurda bütün pehlivanlar kalkmışlardı. Herkes karnını doyurduktan sonra Aliço, koca Mustafa pehlivanı odasına çağırdı. Karşılıklı olarak oturduktan sonra
1: Reşat Paşa'nın pehlivanı Muharrem pehlivanı fena halde yendi.
2: Öyle mi? İyi bir pehlivan demek. Muharrem pehlivanı bilirim. Daha kaç gün önce bizim Yakup'a 2 saat dayandı. Kimmiş bu pehlivan?
1: Adı Osman.
2: Nereliymiş?
1: Deli Orman'da. Şumlu'nun Pamukçulu köyünden.
0: Bu sözleri söylerken dikkatle koca Mustafa pehlivanın yüzüne bakıyordu. Fakat koca Mustafa pehlivanın yüzünde hiçbir değişiklik olmamıştı.
2: İyi bir pehlivan mı bari?
1: Ben onun pehlivanlığını falan beğenmedim. Ama Muharrem'i yendi işte.
2: Şu halde Muharrem çok kötü bir gününde olmalı. Yahut da kazaya gelmiştir.
1: Muharrem çok kötü bir güreş çıkardı ama kazaya falan gelmedi. Bal gibi yenildi.
2: Herhalde Ramazan dokunmuştur.
1: Belki de. Sen bu Osman pehlivanı tanıyor musun?
2: Nereden tanıyacağım?
1: Bir düşün hele. O seni de Yakup pehlivanı da tanıyor.
2: Bir pehlivanı çok kimseler görmüştür. Çok pehlivan tanır. Fakat ben kendisini tanımıyorum.
1: Tutmuş sizlerle.
2: Nerede tutmuş? Ne vakit tutmuş?
1: 2 yıl önce Edirne'de. Durup dururken yalan mı söylüyor yoksa?
2: Onu Edirne'de yaptığınız güreşlerden sonra İstanbul'a çağırmışsın.
1: Erkeksen İstanbul'a gelir, karşıma çıkarsın gibi bir şeyler söylemişsin. Hala hatırlamadın mı? 2 yıl önce Edirne'de güreş yapmadınız mı ya?
2: Yaptık. Bir takım pehlivanları da yendik. Bunlardan biri miymiş yoksa?
1: Ne sen ne de Yakup onu yenememişsiniz.
2: İşte bu yalan. Ben de Yakup da kiminle tutmuşsak yendik.
1: Benim de bu iş aklım ermemişti zaten. Yalan söylüyor demek ki.
2: Elbet yalan söylüyor.
1: Ama durup dururken neden yalan söylesin ya?
2: Bunu ben de anlamadım usta.
1: Bir saray pehlivanı hakkında yalan söylemek bir suçtur. Sizi gerekecek olursa yüzleştiririm. O bunu bana söylediğine göre elbette başkalarına da söyleyip duruyordur. Halk arasında yapılacak böyle bir dedikodu bütün saray pehlivanlarına dokunur. Böyle bir şeye asla meydan verecek değilim.
2: Haklısın usta. İstersen Yakup'a da sor. Bize Edirne'de hiçbir pehlivan yenmiş değildir. Böyle bir şey olursa bunun haberi bizden önce buraya gelirdi. Yalancının biri bu pehlivan.
1: Sizi yendiğini söylemiyor. Siz onu yenememişsiniz.
2: Hayır. Yok böyle bir şey.
1: Peki. Şimdi gidebilirsin. Sonra yeniden görüşürüz ha? Sen bana hemen Yakup'u gönder.

Az sonra Yakup pehlivanda Ali Çon'un yanındaydı. O Edirne'de karşılaştıkları bu pehlivanı hatırlamıştı. Evet, onunla saray içinde tutmuştu. Bu sırada hasta ve idman.

0: imkansızdı. Buna rağmen kendisini tam yeneceği zaman pes etmişti. Yenilmediğini ileri sürüyorsa bunun için söylemiş olmalıydı. Ama pes etmek de bir pehlivan için yenilmek manasına gelmez miydi? Evet, bu pehlivanın koca Mustafa ile tutmuş olduğunu da biliyordu. Bu güreşi kendisi görmemişti. Hasta yatağında yatıyordu. Fakat öğrendiğine göre Osman pehlivan bu güreşte de koca Mustafa pehlivana pes etmişti. Ali Çobunları öğrendikten sonra Yakup pehlivana da izin verdi. Sultan Abdülaziz ertesi günü iftara 2 saat kala Ali Ço'yu yanına çağırtmıştı. Ali Ço bunun sebebini pek güzel tahmin ediyordu. Herhalde bir gece önceki güreş hakkında görüşünü öğrenmek istiyor olmalıydı. Nitekim bu tahmini de aldanmadı. Söyle bakalım, dün geceki pehlivanı nasıl buldun?
1: Öyle bir fevkaladeliği yok sultanım. Sıradan bir pehlivan işte.
0: Fakat Muharrem pehlivanı çok fena yendi.
1: Bunun suçu olduğu gibi Muharrem pehlivandadır. Belki de oruç dokunmuştur. Siz de gördünüz. Ancak 15 dakika güreşti, sonra da yoruldu.
0: Evet, onun çabuk tükendiğini ben de fark ettim. Yakup'la güreşirken çok iyiydi.
1: Pek güzel söylediniz. O güreş 2 saatten fazla sürmüştü. Güreşten sonra ise hala dinçliği üzerindeydi. Burada ise 1 çeyrek saat sonra olduğu gibi tükendi. Güreşten sonra ayakta duracak hali yoktu. Sultanım da çok iyi bilirler. Bazı kimselere Ramazan ayı çok dokunur. Muharrem pehlivana da aynı şekilde dokunmuş olacak. Muharrem pehlivanın hatası bunu pekala bilmesi gerekirken bu güreşi kabul etmesidir. Bu güreş Ramazan'da olmasa, Muharrem pehlivan iyi hazırlansa Deli Ormanlı'yı perişan ederdi.
0: Ben bu Osman pehlivanı bizim pehlivanlardan biriyle karşılaştırmayı düşünüyordum. Demek değmez.
1: Kendisi 2 yıl önce Edirne'de Yakup ve koca Mustafa pehlivanızla tutmuş. İkisine de pes ederek yenilmiştir.
0: Ali Ço'nun bu sözleri Sultan Abdülaziz'in hemen ilgisini çekti. Öyle mi? Kim söyledi?
1: Önce onlarla Edirne'de karşılaşmış bulunduğunu söyleyen kendisidir. Bana ne Yakup pehlivanın ne de koca Mustafa'nın kendisini yenememiş olduklarını söyleyince şaşırdım. Bizimkilere sordum. İkisine de 2 güreşte ayrı ayrı pes etmiş. Herhalde yenilmemiş. Yenilmemiş olduğunu ileri sürmekteki maksadı bu olmalı.
0: Garip şey. Öyleyse bunu hiç olmazsa Yakup'la karşılaştırmak şart oldu, ha?
1: Bunu ben de düşünüyordum. Sultanıma arz edecektim. Bu gibi kimselerle konuşmak fırsatını vermemek gerekir. Yakup pehlivan ona haddini bildirdikten sonra kendisine gerekli şeyleri söyleyeceğim. Bana bile bizimkilerin kendisini yenemediklerini söylemiş olduğuna göre belki de başka yerlerde onları yenmiş olduğunu söyler. Bu gibi ağız kalabalık pehlivanlardan hiç hoşlanmam.
0: Evet, onu iyice susturmalısın. Reşat Paşa ile konuş. Güreş akşamını tayin et. Bana da haber ver.
1: Baş üstüne. Güreş nerede yapılsın?
0: Reşat Paşa'nın konağında.
1: Emredersiniz.

Ali Ço ertesi günü Reşat Paşa'nın konağında bulunuyordu. Paşa, padişahın baş pehlivanına büyük itibar göstermiş ve kendisini hemen kabul etmişti. Önce bir süre şundan bundan bahsettiler.

0: Sonra Aliço hemen konuya girdi.
1: Sizin Osman Pehlivan'ın güreşi efendimizin çok hoşuna gitmiş. Kendisinin bir güreşini daha görmek istiyorlar.
0: Emrederler.
1: Güreş sizin konağınızda yapılacak. Benim için çok büyük bir şeref olur bu.
0: Kiminle tutacak?
1: Bizim Yakup Pehlivan'la. Çok güzel olur bu. O da Yakup Pehlivan'la tutmak istiyordu zaten. Biliyorum. Bana da söyledi. Şunu buraya çağırtır mısınız? Hemen.
0: Birkaç dakika sonra Pamukçulu Osman da odadaydı. Kel Aliço'yu orada görünce durumu hemen anlamıştı. Saray başpehlivanı buraya ancak bir güreş meselesi için gelmiş olabilirdi. Başka bir izah şekli olamazdı.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. İstediğin oldu. Padişahımız Yakup Pehlivan'ı da tutmana izin verdiler. Güreş burada yapılacak. Ona göre hemen hazırlanmaya başla. Kaç günde hazırlanmış olabilirsin?
2: Ne zaman isterseniz hazırım.
1: Salı akşamı iyi mi?
2: İyidir.
1: 3 gün var. Ona göre hazırlanırsın.
2: Baş üstüne.
1: Ben Yakup Elvan'la da Koca Mustafa ile de görüştüm. Edirne'de seninle yaptıkları güreşleri anlattılar. Senin anlatmış olduğun şeyle onların anlattıkları birbirlerine uymuyor.
2: Neden usta?
1: Sen ikisine de pes etmişsin. Pes etmek de yenilmek değil midir? Tam yenileceğini anlayan bir pehlivan pes ederse yenilmemiş mi olur?
2: Hayır usta. Ben ne Yakup pehlivana ne de Koca Mustafa'ya pes etmiş değilim.
1: Peki nasıl bitti güreşler öyleyse?
2: Her iki seferinde de cazgır güreşleri hakem kararıyla durdurdu. Arkasından da onları galip ilan etti.
1: Demek seni hatalamışlar. Sen farkında değilsin.
2: Hayır, böyle şey olmadı. Her iki güreşte de ben üsteydim. Hasımlarımı bastırmıştım. Hakem heyeti böyleyken durdurdu güreşi.
1: Olmaz böyle şey.
2: Oldu. Edirne halkı şahittir.
1: Sen onları ancak rüyanda yenmiş olabilirsin. Rüya ile hakikati karıştırıyorsun.
0: Aliço bu sözleri oldukça dik ve sert bir şekilde söylemişti. Birdenbire sinirlenmiş olduğu her halinden belli oluyordu. Reşat Paşa hemen araya girdi.
1: Canım, geçmiş şeyler üzerinde durmanın manası yok.
0: Yenmiş yenmemiş, pes etmiş etmemiş. Bunlar 2 yıl önceki hikayeler. Salı günü gecesi yapılacak güreşte hakikat ortaya çıkacak.
1: Tabii. Fakat biz saray pehlivanları hakkımızda uydurma şeyler söylenmesinden hiç hoşlanmayız. Bana onların kendisini yenemediklerini söyledi. Belki de başka yerde onları yenmiş olduğunu söylemiştir. Böyle yalan konuşan dilleri kesmesini de biliriz demek istiyorum. Her neyse, salı akşamı güreşten sonra da kendisiyle görüşeceğim zaten. Şimdilik hoşça kal paşam.
0: Bu sözleri söyledikten sonra da Pamukçulu Osman pehlivanın yüzüne bile bakmadan çekip gitti. O gittikten sonra paşa Pamukçulu Osman pehlivana döndü.
1: Aliço sana pek çok fena kızmış.
2: Farkındayım. Fakat ben ona ne yaptım ki?
1: Yakup ve Koca Mustafa pehlivanlara pes etmişsin. Onlar kendisine böyle söylemiş olacaklar.
2: Söylediğim şey doğrudur paşam. Tıpkı dediğim gibi oldu. Durup dururken neden yalan söyleyeyim?
1: Evet. Yalan söylemen için de ortada bir sebep yok ama işte bunun böyle olduğuna inanmıyor.
2: Zorla inandıramam ki.
1: Haklısın. Doğru söylemiş olduğunu ancak salı gecesi Yakup pehlivanı yenmekle ispat edebilirsin.
2: Yakup pehlivan Edirne'de olduğu gibi ise hiç çekinmeden onu yeneceğimi

0: Söylerdim. Ama orada çok idmansızdı. Hasta da olabilirdi. Şimdi ise elbette çok daha iyi bir durumdadır. Üstelik beni yenmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.
1: Onun durumu Muharrem Pehlivan'la birkaç hafta önce yapmış olduğu güreşle ölçebilirsin. Muharrem Pehlivan'ı ancak 2 saat süren çetin bir güreşten sonra yenebilmiştir. Ben de güreşteydim. Evet sevgili dinleyenler, bize ayrılan süre burada doldu. Bakalım bundan sonraki bölümümüzde Pamukçulu Osman Pehlivan, Yakup Pehlivan'ı yenebilecek mi? Salı. Ama yarın inşallah. Hep birlikte bekliyoruz şimdilik, hoşça kalın.
2: Er Meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna Er Meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Reklamlar.
6: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon. 0212 485 69 64.
7: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97
5: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, her türlü nimeti bizlere lütfeden Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz rehberimiz Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline ve ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Hatemül Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bir önceki bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de İslamiyet'i açıklamasından sonra, açık bir şekilde ilanından sonra Kureyşlerin düşmanlığa başlamasını izah etmiştik, öğrenmiştik. Bugünkü bölümümüzde müşriklerin düşmanlıklarını öğreneceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın dini, İslamiyet'i açıklayıp herkesi ona girmeye, davet ve teşvik etmeye başlayınca Efendimizle Kureyş müşrikleri arasında iş büyüdü. Kureyşliler kendi aralarında hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı konuştular ve birbirlerini onunla savaşmaya karşı kışkırttılar. Bir kez daha Ebu Talib'in yanına varıp, "Ey Ebu Talib! Sen aramızca yaşça, şeref ve mevkice bizden ileridesin. Biz senden kardeşinin olduğunu bizimle uğraşmaktan men etmeni istemiştik. Sen onu bizimle uğraşmaktan men etmedin. Biz onun atalarımıza dil uzatmasına, akıllarımızı akılsızlık saymasına ve ilahlarımızı yermesine katlanamayacağız. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan vazgeçirirsin ya da iki taraftan birisi yok oluncaya kadar onunla da seninle de çarpışırız." dedikten sonra dönüp gittiler. Kavmiyle ilgisini kesmek, onlara düşman kesilmek gibi bir durumla karşılaşmak Ebu Talib'e çok ağır gelmişti. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz'i yardımsız bırakmak da müşriklere teslim etmek de gönlünün asla razı olamayacağı bir durumdu. Ebu Talib adam göndererek Efendimiz'i çağırdı ve ona, "Ey kardeşimin oğlu, kavminin ileri gelenleri bana geldiler. Şöyle şöyle söylediler. Senden şikayetlendiler. Beni de çok üzdüler. Atalarına dil uzatmak, ilahlarını yermek gibi onların hoşlanmayacağı şeylerden vazgeçsen olur mu? Hem bana hem kendine acıyarak benim güç yetiremeyeceğim, altından kalkamayacağım bir işi bana yükleme," dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talip amcasının bu sözlerinden fikir değiştirdiğini, artık yanında dikilip kendisine yardım etmekten aciz kaldığını ve desteklemeyi bırakacağını, kendisini müşriklere teslim edeceğini zannetti ve "Ey amca, vallahi bu işi bırakmam için güneşi sağ elime ve ayı sol elime verseler, Allah onu üstün kılıncaya ya da ben bu yolda ölüp gidinceye kadar da bırakmam," dedi. Gözleri yaşardı, hüzünlendi. Ayağa kalkarak dönüp giderken Ebu Talip arkasından seslendi, çağırdı. Efendimiz gelince Ebu Talip, "Ey kardeşimin oğlu, git istediğini söyle, işine devam et. Vallahi ben seni hiçbir zaman onlara teslim edecek değilim," dedi. Bu yoldaki azmini söylediği beş beyitlik şiirle de dile getirdi.

Kureyş müşrikleri Ebu Talib'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yardımsız bırakmaktan, kendilerine teslim etmekten kaçındığını ve bu uğurda kavminden ayrılmayı da onlara düşman olmayı bile göze aldığını anladıklarında Umare bin Velid bin Mughire'yi Ebu Talib'e gönderdiler. Ve sen bizim içimizde seyidimiz, üstünümüzsün. Bu Umare bin Velid bin Mughire, Kureyş gençleri içinde en güçlü, en yakışıklı bir gençtir. Bunu al, kendisinin aklından, yardımından yararlan. Kendine onu oğul edin, bu senin olsun. Senin dinine, baba ve atalarının dinine karşı olan, kavminin topluluğunu bölen, akıllarını akılsızlık ve beyinsizlik sayan kardeşinin oğlunu da bize teslim et, onu öldürelim. İşte sana adam yerine adam dediler. Ebu Talib bu acayip gülünç teklif karşısında

baktığında şaşırdı. "Vallahi siz bana ne kötü bir şey teklif ediyorsunuz," dedi. "Siz bana hiç de insaflı davranmıyorsunuz. Siz bana oğlunuzu vereceksiniz, ben onu sizin için besleyeceğim. Ben oğlumu size vereceğim, sizse onu öldüreceksiniz. Öyle bir şey yok. Vallahi bu hiçbir zaman olacak bir şey değildir. Eğer dişi devenin kendi yavrusundan başkasının üzerine titreyebileceği vaki olsaydı..."

onun yaptığını yapmıyorlar dediler. Ebu Talip, vallahi o sizin çocuklarınızdan da sizlerden de daha hayırlıdır dedi. Aradan biraz zaman geçti. Kureyş müşrikleri İslam'a karşı düşmanlıklarını devam ettirme gayret içerisindeydiler. Ve bunun için de Ebu Talip'le ilişkiye devam etmeye çalışıyorlardı. Kureyş müşrikleri Ebu Talip'e ona Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'a haber gönder, gelsin ona insaflılık gösterelim dediler. Ebu Talip haber gönderdi, Efendimiz aleyhissalatü vesselam geldi. Ve amcası Ebu Talip Efendimiz'e, ey kardeşimin oğlu, bunlar senin amcaların ve kavminin eşrafıdırlar. Sana karşı insaflı davranmak istiyorlar. Anlaşmaya varmak istiyorlar. Söyleyeceklerini dinle dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, söylesinler dinliyorum buyurdu. Kureyş müşriklerinden Ahnes bin Şerik söze başlayarak, sen bizi ilahlarımızı yermeyi bırak, biz de seni ve ilahını bırakalım dedi. Ebu Talip Efendimiz'e dönerek, kavmin sana insaflı davrandı, onların isteklerini kabul et dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam başını kaldırıp semaya baktı. Şu güneşi görüyor musunuz diye sordu. Evet görüyoruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ben sizi bu güneşin ışıklarından, aydınlanmanızdan alıkoymaya güç yetirebilir miyim diye sordu. Ebu Talip, vallahi kardeşimin oğlu bize hiçbir zaman yalan söylememiştir dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki kendilerinin onunla cennete gireceklerine kefilim dedi. Nedir o kelime diye sordular. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ne dersiniz, size öyle bir kelime vereyim mi ki siz o kelimeyi söylediğinizde onunla Araplara hakim olasınız. Arap olmayanlar da size karşı yumuşasın, uysallaşsın buyurdu. O kelimeyi sorunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur deyiniz dedi. Allah'tan başka bir ilah bulunmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getiriniz buyurunca Kureyş müşrikleri öfkelendiler ve ürktüler. Birbirlerine, o bütün ilahları bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten şaşılacak şey. O Kur'an aramızdan birimize, büyüklerimize değil de ona mı indirilmiş diyerek kalkıp gittiler. Giderken de onun yanına hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Muhammed'in aldandığı şeylerde hayır yoktur dediler. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanından kızarak ayrılıp gittikten sonra o gün, o gece Efendimiz aleyhissalatü vesselam görülmemişti. Nerede olduğu bilinememişti. Ebu Talip ile Efendimiz aleyhisselamın öteki amcaları Efendimizin evine gittiler. Efendimiz'i orada da bulamadılar. Ebu Talip, Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarının gençlerini hemen topladı. Onlara her biriniz yanına keskin bir kılıç aldıktan sonra Mescid-i Haram'a girdiğim zaman beni takip edeceksiniz dedi. Ve sizlerden her bir genç bakacak. Eğer Muhammed öldürülmüşse Kureyş büyüklerinden mesela Ebu Cehil gibi bir büyüğün yanına her biriniz oturacak dedi. Gençler de tamam dediler. O sırada bu konuşma yapılırken Zeyd bin Harise oraya geldi. Ebu Talip ona kardeşinin oğlunun nerede olduğunu sordu ve Zeyd, evet az önce kendisinin yanındaydım dedi. Ebu Talip heyecanını biraz bastırsa da, ben onu görmedikçe evime gitmeyeceğim dedi. Zeyd hemen Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı aramaya gitti. Safa tepeciğinin yanındaki evde ashabıyla konuşurken buldu ve durumu kendisine haber verdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hemen kalkıp oradan Ebu Talip'in yanına geldi. Ebu Talip ona nerede olduğunu, hayırlı bir işle mi meşgul olduğunu sordu. Efendimiz evet buyurdu. Ebu Talip hemen evine gitmesini söyledi. Rivayete göre Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri Kabe'nin Hicr kısmında toplanmış, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı görür görmez hep birden üzerine yürüyerek öldürmedikçe oradan ayrılmayacaklarına dair ant içmiş bulunuyorlardı. Ebu Talip ertesi gün sabah olunca Efendimizin elinden tutarak Kureyş müşriklerinin toplantı yerine gitti. Haşim ve Muttalip oğullarının yiğitleri de yanındaydı. Ey Kureyş cemaati, maksadımı biliyor musunuz diye sordu. Bilmiyoruz dedi müşrikler. Ebu Talip,

Durumu onlara haber verdi ve yanındaki gençlere de ''Çıkarınız yanlarınızdakini'' dedi. Gençlerin hepsi birden yanlarında bulunan yağlı kılıçları çıkardılar. Ebu Talip ''Vallahi onu, Muhammed'i öldürecek olursanız sizden hiç kimse sağ kalmaz. Nihayet siz de biz de yok olur gideriz'' dedi. Orada bulunan Kureyş cemaati hayal kırıklığına uğradılar. Hele hele Ebu Cehil'in hayal kırıklığı hepsinden daha ağır, daha beterdi. Kureyş müşrikleri Nadır bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayta'yı Medine Yahudilerinin bilginlerine gönderdiler. Ve onlara, Yahudi bilginlerine Muhammed'in sıfatlarını ve sözlerini anlatın. Kendisini onlardan sorun. Çünkü Yahudiler kendilerine ilk kitap inen millettir. Peygamberlere ait bilgilerden bizde bulunmayan bilgi onlarda bulunur dediler. Bunun üzerine Nadır bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayt Mekke'den yola çıkarak Medine'ye vardılar. Medine Yahudilerinin bilginlerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu anlattılar ve bazı sözlerini naklettiler. Ve sizler bu zatın dini durumunu bize haber veresiniz diye size geldik diyerek Efendimiz'i onlara sordular. Yahudi bilginleri size söyleyeceğimiz üç şeyi ona sorun. Eğer onları size haber verirse kendisi Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Eğer bunu yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa o yalancı bir adam demektir. Ve onun hakkında sizler istediğinizi yapabilirsiniz. Birinci soru, ilk zamanlarda gelmiş geçmiş bulunan gençlerin maceralarının ne olduğunu ona sorun. Çünkü onların çok şaşılacak hadiseleri vardır. İki, yeryüzünü doğularına ve batılarına varıncaya kadar gezip dolaşan adamın haberinin ne olduğunu sorun. Üç, bir de kendisine ruhtan, ruhun ne olduğunu sorun bakalım. Size bunları haber verdiği zaman kendisine uyun çünkü o bir peygamberdir. Eğer yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa o yalan uyduran bir adam demektir. Kendisine istediğinizi yapın dediler. Nadır bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayt dönüp Mekke'ye Kureyşlilerin yanına geldiler ve ''Ey Kureyş cemaati'' dediler. ''Sizin aranızla Muhammed'in arasını kesip aralayacak, daha çok açacak şeyi bulup getirdik. Yahudi bilginleri ona sormamızı söyledikleri şeyleri bize haber verdiler. Eğer size onu izah edebilirse kendisi bir peygamberdir. Eğer bunu yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa kendisi yalan uyduran, sadece laf söyleyen bir adamdır. Kendisine istediğinizi yapın dediler. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ona bu üç soruyu sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara sorduğunuz şeyleri yarın size haber vereyim buyurup bir istisnada bulunmamıştı. Yani inşallah Allah dilerse yarın size haber vereyim dememişti. Vahyin gelmesi gecikince müşrikler Muhammed yarın haber vereyim diye bize söz verdiği halde kendisine sorduğumuz şeylerden hiçbir şey söylemedi diyerek yaygaraya başlamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyin gecikmesine ve müşriklerin yaygaralarına üzüldüğü sırada Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala tarafından Kehf suresini getirdi. Bu surede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir şey hakkında inşallah yani Allah dilerse demeksizin ben bunu yarın yaparım dememesi tavsiye buyuruldu. Kureyş müşriklerinin Yahudi bilginlerinden öğrenerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları üç sorudan ikisi Allah Teala tarafından indirilen Kehf suresindeki Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn kıssalarıyla izah edildi. Ruh hakkındaki üçüncü soruda ise sana ruh hakkında sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Size az bir ilimden başka bir şey verilmemiştir meali ayet-i kerime ile onlara izah edildi. Sorular cevaplandı. Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine tebliğ ettiği şeylerin hak ve gerçek olduğunu, söylediklerinin doğru olduğunu

olduğunu anladıkları halde buna inanmakta zorluk çektiler. İnanmak istemediler. Yahudi bilginlerinden öğrenip de sordukları bilinmeyen şeylerin cevaplarını Efendimiz vermesiyle onun peygamberlik makamında olduğunu anladılar. Buna rağmen kıskançlıkları kendilerinin Efendimiz'e inanmalarına ve bağlanmalarına engel oldu. Allahu Teala'ya isyan ve onun emrini terk etmekte, küfürde direnmeye devam ettiler. İçlerinden birisi de şu Kur'an'ı dinlemeyiniz, onu bir takım boş ve asılsız sözler yerine koyunuz. Eğlenceye alın, belki ona bununla galip gelirsiniz, dedi. Eğer siz bir gün onunla münazaraya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la münazaraya, tartışmaya kalkarsanız, muhakkak ki o size galip gelir, dedi. Nitekim Rabbimiz Teala, Fussilet Suresi 26. ayet-i kerimede bu durumu indirdiği ayette şöyle izah etti. O küfür ehli, bu Kur'an'ı dinlemeyiniz, onun hakkında yaygaralar koparın, belki böylelikle galip gelebilirsiniz, dediler şeklinde ayet-i kerimede bu hadise izah edilmiştir. Mekkeli müşriklerin inkarcı ve itirazcılarından olan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la, Kur'an-ı Kerim'le alay eden, öldükten sonra dirilmeye ve kıyamet gününe inanmayan 5 kişi vardı. Bu 5 kişi Velid bin Mughire, As bin Vail, Esved bin Muttalib, Esved bin Abdiyavuz ve Haris bin Hanzale idi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim hakkında bir takım acayip tekliflerde bulundular. Bu kişiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmi olduğunu, hiçbir kitap okumadığını çok iyi bilmekle birlikte, soy ve ahlaki faziletleri bakımından da herkese üstün olduğunu bütün Kureyşlerle birlikte itiraf etmekteler ve kendisine el-emin diye de anmaktaydılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına bastıktan sonra onlara öyle fesahatli bir kitap getirip okumuştu ki, o kitap her fesahatli kelimeyi, kelamı susturuyor, her manzum ve mensur kelama üstün geliyordu. O Kur'an'ın içi usul ve furu ilimleriyle doluydu. İlmin en güzelini, ahkam ve ahlak ilminin en incelerini, geçmiş ümmet ve peygamberlere ait kıssaların en gizli noktalarını, Allah'tan başkasının bilemeyeceği gayb haberlerini bildiriyordu. Edepleri ve ahlaki faziletleri öğretiyordu. Bütün belagat ve fesahat sahipleri ve ilim adamları, Kur'an-ı Kerim'in fesahatı ve belagatı, derinliği, anlaşılırlığı, genişliği karşısında acizlik ve hayranlık içinde kalıyorlardı. Bu mübarek kitapta yer alan ve putperestliği yeren, putperestlerin cehenneme atılacaklarını bildiren ayetler Kureyş müşriklerini kızdırıyordu. Bunun için az önce adlarını andığımız kişiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle teklifte bulundular. Eğer bizim sana iman etmemizi istiyorsan, bize içinde Lata, Uzza'ya, Menat'a tapmayı bırakmak ve ilahlarımızı yermek gibi hoşumuza gitmeyen, bizi kızdıran, öldükten sonra dirilmek, ahiret mükafat ve cezası gibi imkansız saydığımız şeyleri bulunmayan başka bir Kur'an getirmeni istiyoruz, dediler. Eğer Allah Teala sana öyle bir Kur'an indirmezse sen kendin uydur, dediler. Veyahut da tehdit ayetlerini müjde ayetine, müjde ayetlerini tehdit ayetine, haramı helale, helali harama çevir. Azap ayeti yerine rahmet ayetini koy. İlahları ve onlara tapmayı yeren ayetleri onun içinden çıkar. Öylece sana inanırız, sana tabi oluruz, dediler. Onların bundan maksatları hiç şüphesiz alay etmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı susturma gayretiydi. Bunun üzerine Allah Teala indirdiği ayetlerde şöyle buyurdu. Ayetlerimiz onlara apaçık deliller olarak okunduğu zaman, bize kavuşmayı ummayan onlar, sen ya bize bundan başka bir Kur'an getir ya da onu değiştir, dediler. Sen Habibim de ki,
onu kendiliğimden

değiştirmek benim için hiç olmayacak bir şeydir. Ben bana vahyolunandan başkasına tabi olamam. Rabbime isyan edecek olursam şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki, Allah dileseydi bana bu Kur'an'ı indirmezdi. Ben de onu size okumazdım. Allah onu benim dilimle size bildirmezdi de ben ondan önce aranızda bir ömür durmuş ve yaşamış olurdum. Siz hala aklınızı kullanmaz mısınız? Denilmişti. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi tavaf ederken Kureyş müşriklerinden bir takım kimseler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştılar. Ve biz sana bir haslet teklif edeceğiz ki onda hem senin için hem bizim için iyilik vardır dediler. Efendimiz ne olduğunu sordu. Bu müşrikler, ey Muhammed gel sen bizim dinimize tabi ol, biz de senin dinine tabi olalım. Sen bizim ilahlarımız olan Lat ve Uzza'ya bir yıl boyunca tap, biz de senin ilahına bir yıl tapalım. Sen bizim ilahlarımıza bir ay tap, biz de senin ilahına bir ay süresince tapalım. Sen bizim ilahlarımıza bir gün veya bir ay veya bir yıl hangisini dilersen, biz de senin ilahına o kadar süre içerisinde taparız. Böylece aramızda barış meydana gelir ve aramızdaki düşmanlık biter. Eğer senin taptığın bizim taptığımızdan daha hayırlı, senin işin bizimkinden daha doğruysa biz ondan nasibimizi almış oluruz. Eğer bizim işimiz daha doğruysa sen de ondan nasibini almış olursun dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben Allah'a ibadet ederken başka birini ona ortak koşmaktan Allah'a sığınırım buyurdu. Müşrikler, öyleyse bazı ilahlarımıza elini sür bari. Biz de seni tasdik edelim, doğrulayalım, senin ilahına da tapalım dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ertesi günü Mescid-i Haram'a vardı. Orada Kureyş müşriklerinden topluluk bulunuyordu. Efendimiz onların başucuna dikilerek Kafirun suresini okudu. Ve Kafirun suresinde geçen sizin dininiz size, benim dinim bana ayet-i kerimesini okudu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayeti okuyunca ve bu ayetin öncesiyle birlikte tüm sureyi okuyunca Kureyş müşrikleri Efendimiz'e sövüp saymaya başladılar. Ona hakaret edip ona ve ashabına işkence yapmaya başladılar. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhissalatü vesselama ve Kureyşlilerden Müslüman olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte bulunanlara karşı düşmanlıkta daha şiddetli, daha katı davranmaya başladılar. Aşağılık adamlarını kışkırttılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselama saldırttılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı yalanladılar. Ona şairlik, sihirbazlık, kahinlik ve mecnunluk gibi kendilerinin de inanmadıkları türlü isnat ve iftiralarda bulundular. Böylelikle ona eziyet ettiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise Allah'ın emrini açıklamaktan, müşrikleri putlarından ayırmak, küfürlerinden uzaklaştırmak için dinlerini yermek gibi hiç hoşlanmayacakları şeyleri söylemekten geri durmadı. Allah Teala müşriklere karşı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın amcası Ebu Talip'le Hazreti Ebu Bekir'i ve onun kavim ve kabilesiyle korudu. Diğer Müslümanlara gelince müşrikler o Müslümanları yakalıyorlar. Vücutlarına demir gömlekler giydiriyorlar. Kızgın ateşin altında çeşitli işkenceler yapmaya başlamışlardı. Müşriklerden hiçbiri yoktu ki yaptıkları dayanılmaz işkencelerle istediklerini onlara söyletmesin. Ancak Bilal-i Habeşi'ye söyletemediler. Kureyşilerden her kabile içlerinden Müslüman olanları, Efendimiz aleyhissalatü vesselama sahabe olanları hapsetmek, dövmek, aç ve susuz bırakmak, Mekke'nin en sıcak saatlerinde, en sıcak yerlerinde güneşin altında tutmak gibi türlü işkencelerle yıldırıp dinlerinden döndürmeye kalkıştılar. Kimisi karşılaştığı ağır işkencelere dayanamayıp diliyle dininden dönüyor, kimisi direniyor, dönmüyor. Allah-u Teala da onu dininden dönmekten koruyordu. Ammar bin Yasir'in babası, annesi ve kardeşi

gibi dinlerinden dönmeyip işkenceler altında can verenler de vardı. Kureyş müşrikleri adamına ve yerine göre her hakareti ve işkenceyi yapıyorlardı. Ebu Cehil şerefli ve arkalı bir kimsenin Müslüman olduğunu işitince ona vararak çatar, hakaretler ederdi. Ve şöyle derdi: "Sen babanın dinini bıraktın ha, halbuki o senden daha hayırlıydı. Sen onun fikirlerini hiçe saydın, şerefini düşürdün. Andolsun ki biz de senin aklını akılsızlık ve ahmaklık sayacağız. Senin görüşünün yanlışlığını ortaya koyacağız, şerefini kaybettireceğiz." diyerek tehditlerde bulunurdu. Eğer Müslüman olan zat ticaretle uğraşan bir kimse ise ona "senin ticaretini durgunluğa uğratacağız, servetini yok ettireceğiz" derdi. Müslüman olan zayıf ve fakir bir kimse ise onu döver, aldatıcı sözlerle kandırmaya ve Müslümanlıktan döndürmeye çalışırdı. Abdullah bin Abbas'a Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabı dinlerini bırakmak için mazur sayılacak kadar müşriklerden işkence gördü mü diye sorulmuştu. Abdullah bin Abbas evet dedi. "Vallahi müşrikler onlardan yakaladıkları herhangi birisini o kadar döverler, o kadar aç ve susuz bırakarak döverlerdi ki atılan dayağın şiddetinden oturamaz hale gelir, dininden döndürmek için söylemesini istedikleri her şeyi söylemeye mecbur kalırlardı. Hatta kendisine Allah'tan başka Lat ve Uzza da ilah mıdır diye sorarlar, o da işkencenin tesiriyle evet derdi. Yanlarından geçmekte olan bir böcek gösterip bu da Allah'tan başka bir ilah mıdır diye sorarlar, o da kendisine yaptıkları ağır işkenceden kurtulabilmek için evet demek zorunda kalırdı. Allahu Teala tüm sahabelerimizden, sahabe efendilerimizden razı olsun. Radiyallahu anhum ecmain. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselama makamı mahmudu ihsan eylesin. Salat ve selam onların üzerine olsun. Rabbimiz Teala bu öğrendiklerimizi kendi hayatımıza da tatbik edebilmeyi, kendi hayatımızda ibret alarak etkisini kaybetmemeyi, tezahürlerini gösterebilmeyi kendi hayatımızda nasip müessere eylesin. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir başka bölümümüzde tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle hayırla kalın. Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz. Sözlerin büyük

büyükleri, büyüklerin sözleri. Allah dostlarından tesirli nasihatler. Hayatımıza yön veren kıymetli tavsiyeler. İslam klasikleri her cuma saat 16'da Semerkant Radyo'da.

0: Nasihatler. Müminlere yol aydınlığı olacak birbirinden kıymetli öğütler. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan ibretli olaylar. Allah dostlarının nasihatleri, Efendimizin ve ashabının kıymetli öğütleri. Sacit Onan'ın okumalarıyla nasihatler. Her pazartesi saat 11.30'da Semerkant Radyo'da.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla, en son ne zaman bir hasta ziyaretinde bulundun? Şu fani dünyada başımıza bir kaza, hastalık ya da bir felaketin gelmeyeceğini nereden bilebiliriz? Teselli bekleyen komşu, aranılmayan dost, ziyaret edilmeyen bir hasta, dostlarımızın iyi ve sevinçli günlerine ortak olduğumuz gibi, üzüntülü günlerini de paylaşmak insan olmanın bir gereği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim Allah rızası için bir arkadaşını ziyaret eder veya bir hastaya geçmiş olsun ziyaretinde bulunursa, bir münadi ona şöyle nida eder: dünya ve ahirette hoş yaşayışa eresin. Bu gidişin de hoş oldu. Kendine cennette bir yer hazırladım. Hatırla, en son ne zaman bir hasta ziyaretinde bulundun?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra devazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Hak, vacibül vücud olan, varlığı hiç değişmeden duran. Ey gerçekten var olan alemleri hak olarak yaratan, varlığı hiçbir zaman değişmeyen Hak Allah'ım. Beni hakikat meşrebine ulaştırıp ondan içenlerden eyle. El-Vakil, tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden. Ey kullarının işlerini gören, onların menfaatlerine kafi vekil Allah'ım. İhtiyaçlarımı gidermeye sen vekil ol. El-Kavî, pek kuvvetli. Ey zaafa ve zayıflığa uğramayan, çok güçlü ve kuvvetli kavî Allah'ım. Senin vekil olman elbette yeterlidir. Sen vekil ol. El-Metîn, pek sağlam. Ey çok sağlam ve mukavvim olan, hiçbir zaman sarsılmayan metin Allah'ım. Zafiyetimi giderip yardımını göndererek beni kuvvetli kıl. El-Vali, seçkin kullarının dostu olan. Ey sevdiği kullarına yardım eden, iyi kullarına gerçek dost ve veli Allah'ım. Seni severek duada bulunan kullarını sev ve onlara yardımda bulun. El-Hamid, ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen. Ey her alemde, her lisanda, her varlığın dilinde hamdle övülen Hamid Allah'ım. Varlığına, birliğine inanarak hamd ederim. El-Muhsi, ilmiyle bir bir her şeyin sayısını bilen. Ey bütün eşyayı kavrayan, yarattığı her şeyin sayısını bir bir bilen Muhsi Allah'ım. Hatalarımızın adil bir şekilde sayıldığı o günde, adaletinle değil de rahmetinle muamele eyle. El-Mubdi, mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan. Ey bütün eşyayı ilk kez var edip yaratan Mübdi Allah'ım. Bana rahmet ve bereket kapılarını aç. El-Mu'id, yaratılmış

Yaratıkları yok ettikten sonra tekrar dirilten, ey bütün eşyayı hayattan sonra ölüme ve ölümden sonra hayata çeviren ve buna devam eden Muid Allah'ım, kereminle hidayete erdir, beni hak ve hakikate ilet. El-Muhyi, ihya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren. Ey kullarını dirilten, hayat veren, ömür bağışlayan, yaşamaları için sağlık veren Muhyi Allah'ım, afiyet içinde güzel bir hayat ihsan eyle.

Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Edebi Söyleşiler. Kadim eserler, edebi sözler. Klasik edebiyattan günümüz edebiyatına bir yolculuk. Fikirler, türler, portreler. Yazarların ve şairlerin engin dünyaları edebi söyleşilerde. Edebi Söyleşiler, Mehmet Dumlupınar'ın sunumu ve birbirinden kıymetli konukların sohbetiyle her pazartesi 18'de Semerkant Radyo'da. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 11 Haziran 2026 ve 25 Zilhicce 1447 günlerden Perşembe. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Bugün ilgililerin dikkatini çeken bir hadise tabii ki bu Dünya Kupası ile ilgili 39 günlük yani yaklaşık 40 gün sürecek olan şölen bugün başlıyor. Dünya Kupası'na ilk düdük de bu akşam çalacak. FIFA 2026 Dünya Kupası bu gece başlıyor. 4 yılda bir düzenleniyor bu turnuva. Açılış maçı da Meksika ile Güney Afrika arasında olacak. Yanlış hatırlamıyorsam saat 22'de bu karşılaşma başlayacak. Biz 24 yıl sonra ilk defa katılıyoruz. Milli takımımıza da buradan başarılar dilemiş olalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilginç gelişmeler olmaya devam ediyor. Dün malum haliniz 9 milletvekili Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bugün tabii o karara karşı Özgür Özel'e yakın isimler parti meclisinden ayrılma kararı aldı. Kaç kişi? 28 kişi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın isimler parti meclisinden ayrılıyorlar. Mutlak butlan kararıyla göreve döndürülen parti meclisinin 27 üyesinden 28'i istifa etti. İstifa kararlarıyla parti tüzüğünün ilgili maddesi uyarınca hem parti meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu da resmen düşmüş oldu. Bakalım bundan sonra ne gibi gelişmeler olacak CHP'de. Şimdi yazılara geçelim. Abdülkadir Selvi ile başlayalım. Bugün şöyle demiş değerli dinleyenler. Kılıçdaroğlu ihraççılar için düğmeye bastı başlığıyla diyor ki CHP Genel Başkanı'nın CHP grubunda konuşması engellendi. Meclisteki makam odasını kullanmasına izin verilmiyor. Türk siyaseti çok şey yaşadı ama CHP'de yaşananların bir örneği yaşanmadı. Salı günü CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu mu konuşacak yoksa Özgür Özel mi tartışması yaşanmıştı. Sonunda kürsüye Özgür Özel çıktı. Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkeze almak zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'liler arasında yeni olaylar çıkmaması için sağduyulu hareket ettiğini yazmıştık. Bunun bir perde arkası var. Mansur Yavaş'ın attığı tweetten sonra Kılıçdaroğlu'nun geri adım attığı söyleniyor ama doğru değil. Perde arkasında müthiş bir temas trafiği yaşanmış. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında meclisin dikmen kapısına bir arbede yaşanmıştı. Bu kavganın meclisin içine taşmaması ve CHP grubunda milletvekillerinin arasında kavga çıkmaması için yoğun bir çaba sarf edilmiş. Meclis başkanlığıyla Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında mekik diplomasisi yürütülmüş. Meclis başkanlığı aynı zamanda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le de sürekli temas halinde olmuş. Özgür Özel ekibinin gece yarısından itibaren meclis grubunu doldurması üzerine kavganın meclise taşınacağı kaygısı artmış. Meclis başkanlığıyla Kılıçdaroğlu arasında kurulan diyalog sonucunda Kemal Bey meclis ısrarından vazgeçmiş ve toplantıyı genel merkeze almış. Kılıçdaroğlu iyi ki sağduyulu davranmış yoksa bugün başka şeyleri konuşuyor olurduk. CHP'de Özgür Özel ve İmamoğlu ekibi hiçbir şekilde uzlaşmaya açık değil. Örgüt mantığıyla hareket ediyorlar. CHP genel merkezine barikat kurmuşlardı. Sonuna kadar direniş kararı almış durumdalar. Kılıçdaroğlu ise böyle devam ettiği sürece CHP'ye hakim olamayacağını gördü. İhraççılar için düğmeye bastı. Şimdilik 9 kişi ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Peki neden bu isimler seçildi? Bu isimler mutlak butlan davası ile ilgili yargılama nedeniyle haklarında fezleke düzenlenenler. Aziz İhsan Aktaş davası nedeniyle haklarında fezleke düzenlenenler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği için

0: disipline sevk edilmiş değiller. Örneğin grup başkan vekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın var ama Murat Emir yok. CHP'den tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Burada her kelime hukuki olarak bir anlam taşıyor. Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının ihracı ile ilgili olarak parti meclisinde karar alınması gerekiyor. Ancak Merkez Yürütme Kurulu'nda ivedi olarak karar alındığı için parti meclisinde karar alınması gerekmiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, parti tüzüğünün 63. maddesinin 5. fıkrasına göre Merkez Yürütme Kurulu'nun ivedi olarak disipline sevk kararında parti meclisi onayı gerekmediğini savundu. Bugün parti meclisi toplantısı var. İhracı istenen isimler aynı zamanda parti meclisi üyesi. Parti meclisinde bu konuyu gündeme getirecekler. İhraç talebinin parti tüzüğüne aykırı olduğunu savunacaklar. Konuyu da yargıya taşıyacaklar. İhraç süreci başlatılırken ince bir hukuk mühendisliği yapılmış. 9 kişi tedbirli olarak disipline sevk edildi. Peki bu ne demek? Yani Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın grup başkan vekili yapamayacak. İhracı istenenler arasında Özgür Özel yok. Müslüm Sarı, Özgür Özel ile ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılacağını açıkladı, yok demedi. Özgür Özel'in ihracı söz konusu demedi. Arınma denilince asrın yolsuzluk davasının bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu'na sıra gelecek mi? Onu ben de merak ediyorum. Ama şurası belli ki ihraçlar dalga dalga devam edecek. Ne diyor Abdülkadir Selvi Hürriyet'teki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Hürriyet'ten Sabah gazetesine geçelim. Mahmut Övür'le devam edelim. CHP'deki mesele artık bir kurultay kavgası değil, bir zihniyet hesaplaşması. Bir tarafta siyaseti makam, para ve güç ilişkisine dönüştürenler, diğer tarafta ise partinin 100 yıllık hafızasının ayakta kalmasını isteyenler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son çıkışı bu yüzden sıradan bir konuşma değildi. O konuşma CHP içerisinde yıllardır biriken öfkenin, rahatsızlığın ve ahlaki sorgulamanın dışa vurumuydu. Çünkü ilk kez bu kadar açık şekilde şu cümle kuruldu. Bu parti iradesini paraya satanların partisi olmayacak. Asıl kırılma noktası da budur. Bugüne kadar birçok siyasi kriz yaşandı. Delegeler değişti, hizipler oluştu. Genel başkanlar gitti geldi. Ancak ilk kez CHP tabanı parti içerisindeki kirlenme iddialarını bu kadar ağır ifadelerle tartışıyor. Artık mesele ideoloji değil, güven meselesidir. Mesele sağ-sol kavgası değil, ahlak meselesidir. Bu yüzden topun ağzındaki isimler sadece siyasi rakip değil, aynı zamanda CHP'nin geleceğini tartışmalı hale getiren aktörler olarak görülüyor. Parti kulislerinde konuşulanlar gösteriyor ki süreç sembolik olmayacak. Çünkü taban artık birkaç göstermelik disiplin işlemi değil, açık bir tasfiye bekleniyor. Özellikle belediyeler etrafında oluşan güç ağı, para trafiği, delegeler üzerindeki etkiler ve perde arkasındaki ilişkiler artık gizlenemiyor. Kameraların bantlandığı otellerden para iddialarına kadar uzanan tablo, umutsuz CHP seçmeninin bile taşıyamayacağı bir yük haline geldi. Bu nedenle verilecek ilk büyük ihraç kararı sadece birkaç kişiyi değil, CHP'nin bundan sonraki karakterini belirleyecek. Ya parti kendi içindeki kirli ilişkilerle yüzleşecek ya da yıllarca temiz siyaset söylemiyle anlattığı bütün iddialar kendi ağırlığı altında çökecek. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun dünkü kararı tam da bunu gerçekleştirdi. Bu karar sembolik mi yoksa sert bir çıkış mı olacak sorusunu da beraberinde getiriyor, buna cevap veriyor. Merkez Yürütme Kurulu parti meclisi toplansın beklemeden Özgür Özel İmamoğlu ekibinin 9 önemli ismini tedbirli bir biçimde disiplin kuruluna gönderdi. Bu aynı zamanda partideki görevlerinden uzaklaştırıldıkları anlamına geliyor. Bu savaşın çok sert geçeceğini gösteriyor. Kimler yok ki? Veli Ağbaba, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Turan Taşkın Özer. Bunlar tabii daha başlangıç. Topun ağzında başka isimler de var. Bu tablo önceki gün CHP Genel Merkezi'nde buluşan ve sık sık ihraç sloganları atan kalabalığın devrimci Kemal beklentisine cevap veriyor. Bu sert adımın arkasından neyin geleceği de merak ediliyor. Hızlı bir şekilde il veya ilçe yönetimlerinde görevden almalar başlayacağı gibi hakkında ağır suçlama olan belediye başkanları da sıraya girecek. Bu konuda özellikle suç örgütü lideri olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu ilk sırada ve ona yönelik karar CHP'nin yeni tutum açısından etkili bir ölçü olacak. Bir kısım belediye başkanları için de aklan gel yolu seçilecek.

0: sürecin sembolik değil de daha sert bir ihraç yöntemiyle sürdürülmesi Kılıçdaroğlu'nun ne kadar kararlı olduğunu gösterdiği gibi bambaşka bir CHP'ye gidişinde işareti, diyor Mahmut Övür.
1: Son baskı.
0: Ve devamlı Ekrem Kızıltaş'ta şöyle demiş Takvim gazetesinde yaprak dökümü başlığıyla. Laf salatasıyla vakit kaybetmek istemiyorsanız ortalığı toz duman kapladığı zaman algıları

0: gösteren gelişmelere şahit olmak mecburiyetinde kalınca konuşmamak da ne mümkün. Ana Muhalefet Partisi CHP'nin 2023'teki 38. Olağan Kurultayında delegenin iradelerinin satın alınmasına yönelik olağanüstü hareketlilikleri tespit eden mahkemenin aldığı mutlak butlan kararının beğenen ve beğenmeyen herkesi bağladığı netliğin ilk adımı. Takip etmeleri gereken hukuki prosedür dışındaki girişimlerin anlamsızlığını, kararı tanımadıklarını söyleyip aslında tanıdıklarına dair refleksler gösterenler de biliyor. Ancak Özel ve ekibi patron öyle istediği için bir şeyler yapıyormuş gibi gözükmeleri gerektiğinin de farkında. Kendini alelacele grup başkanı seçtirerek genel başkana posta koyabileceğini düşündüğü her yola başvuran Özel'in bir an evvel kurultay talebinin karşılığı yok. Toplam 1348 delegesi olan CHP'nin 196 İstanbul delegesi tedbirli, 44'ü tutuklu, 21'i AK Parti'ye geçmiş, 5'i müstafi, 14'ü ihraç, kalansa 1088. Devlet imkanlarını yağmalamak suretiyle sahip olduğunuz paralarla ana muhalefet partisine çökemezsiniz şeklindeki yargı kararı varken CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve beraberindekilerin CHP'yi tekrar ele geçirebilme şansları yok. İmamoğlu'nun tutukluluğu sonrası Özel'in ülke genelinde düzenlediği yüzden fazla mitinge yönelik ilginin gittikçe azalması, İBB imkanlarının hortumlanması suretiyle oluşturulan ekosistemin doğrudan ya da dolaylı bağımlılar dışında kabul görmediğine işaret. Bu ne sevgi diyenler de vardır. Ancak Özel'in Silivri'deki İmamoğlu 14 ayda 40 kereden fazla ziyaretinin bu ne mecburiyet sorusunu sordurduğunu da not edelim. Muhtemelen bazı marjinal yapılarında desteğini alan Özel'in hukuki olmadığı gibi teamüle de uygun olmayan davranışlarıyla tabir caizse şımarık bir ergen portresi çizmeye çalıştığı söylenebilir. Paçalarındaki kirler sebebiyle mecbur olanların sonuna kadar Özel'le devam edeceklerini söylemek gereksiz, ancak CHP'deki akışta Özel ve dolayısıyla İmamoğlu tarafında saf tutanların bu tavırlarını ne zamana kadar sürdürecekleri önemli, diyor Ekrem Kızıltaş takvimde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Geçelim Sabah gazetesinden Haşmet Baboğlu'nun yazısına. Bu dünya kimin dünyası başlığıyla şöyle diyor. Kupanın adına bir bakın. FIFA Dünya Kupası 2026. Yani Uluslararası Futbol Federasyonu düzenliyor bu organizasyonu. Daha doğrusu siz biz dünyanın sade insanları öyle sanalım isteniyor. İşin sahnesi böyle. Dünyayı şekil veren oligarşi gözlerden saklanıyor. Peki Dünya Kupası'nda görev almak üzere Somalili hakem Ömer Abdülkadir Artan'ı oraya kim göndermişti? Tabii ki FIFA. Oraya derken Amerika'ya. Geçen yıl Afrika'da yılın hakemi seçilen Artan'ı Dünya Kupası'na göndermemek olmazdı. Lakin şu gelin noktaya bakın. Bütün evrak tam olan Somalili hakemin ABD'ye girişine izin verilmedi ve Miami'den geri gönderildi. FIFA'nın çıtı çıktı mı? Vallahi ben bu satırları yazana kadar hiçbir tepki yoktu. Özbekistan ve Senegal milli takımlarına havalanları ve kamp transferlerinde yaptığınız muamele kupanın şanına hiç yakışmıyor diyen çıktı mı? Çıkmadı. Çıksa ne yazar? Özbekistan'ın teknik direktörü eski İtalyan yıldız Cannavaro'nun şu sözleri global hiyerarşi hakkında çok şey anlatıyor. Bana bunun kural olduğunu söylediler ama sonunda bu aşağılayıcı kontrol sadece bize yapıldı. Özbekistan'a haklarındaki memnuniyetsizlik bildirilmiş oysa. Bana sorarsanız Çin'le çok gelişen ilişkileri hakkında uyarı verilmiş. Cannavaro'nun Akdenizli ve hep sporla haşır neşir aklı bütün bunlara nasıl ersin? İran milli takımı malum Meksika'da kalacak ve maçlardan sonra apar topar Meksika'ya dönecek. Kriz çözülmedi hala. İnsan şüpheleniyor. Acaba İran maçlarda canını dişine taksa ve gruptaki rakiplerinden puanlar koparmaya kalksa, sahaya ağırlığını koysa yani. Hakemler FIFA'nın hakemi mi olur yoksa kariyerlerini de düşünerek ABD'nin yardakçısı mı? Futbol bizi eğlendiriyor, oyalıyor, coşturuyor. İyi, milli takımımızın kupada olması ayrı bir heyecan veriyor hepimize. Güzel, yine de ara ara düşünmek gerek. Dünya Kupası denen meretin dünyası neyin nesi? Elbette 3-5 Afrika Asya rengiyle eğlendirecekler bizi. Sonunda kimler mi kazanacak? 100 yıldır kimler kazanıyorsa yine onlar kazanacak, demiş Haşmet Baboğlu Sabah'taki köşesinde. Şimdi bir başka gündem maddesiyle devam edelim.

zaman zaman bu yapay zeka ile ilgili hatta sıklıkla yazı paylaşıyoruz. Bugün de 3-4 yazı var. Yapay zekayı gündemine alan yazarlar. Bir başlayalım bakalım. Hande Fırat yazmış mesela bugün Hürriyet gazetesinde. Yapay zeka ile ilgili insanlığın son buluşumu diyor. Son günlerde önce bir rapor okudum. Ardından yapay zeka dünyasının en önemli 3 isminin uzun söyleşilerini izledim. Farklı sorulara cevap veriyorlardı. Ama sonunda aynı noktaya çıkıyorlardı. Konuşulan şey insanlığın geleceğiydi. Daha doğrusu şu soru: İnsanlık ilk kez kendisinden daha zeki bir sistem yaratıyor olabilir mi? Üstelik bu soruyu soranlar teknoloji karşıtları da değil ha. Tam tersine bu teknolojiyi geliştiren insanlar. İşte bu nedenle dikkatle dinlemek gerekiyor. Bugün dünyanın en gelişmiş yapay zeka sistemlerinden birini geliştiren Anthropic'in son raporu ilk bakışta teknik bir araştırma gibi görünüyor, ancak satır aralarında çok daha büyük bir hikaye var. Temel sorusu şu raporun: yapay zeka kendi halifini geliştirebilecek noktaya ne kadar yakın? Bu soru ilk bakışta akademik gelebilir. Oysa insanlık tarihinde ilk kez karşılaştığımız bir durumdan söz ediliyor. Bugüne kadar bütün teknolojileri insanlar geliştirdi. İnsan buhar makinesi yaptı, elektriği geliştirdi, bilgisayarı üretti, interneti kurdu. Şimdi ise ilk kez insan kendi gelişimine katkı verebilen bir teknoloji geliştiriyor. Anthropic'in verilerine göre şirket içinde üretime giren kodların %80'den fazlası artık Claude isimli yapay zeka sistemi tarafından yazılıyor. Mühendislerin üretkenliği 2 yıl öncesine göre yaklaşık 8 kat artmış durumda. Ama asıl dikkat çekici olan bu değil. Yapay zeka artık yalnızca kod yazmıyor, araştırma yapıyor, hipotez kuruyor, deney tasarlıyor, sonuçları yorumluyor. Yeni modellerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bir mühendisin yıllarca sürebileceğini düşündüğü yüzlerce hata düzeltmesini çok kısa sürede tamamlayabiliyor. Kısacası yapay zeka artık yalnızca kullanılan bir araç değil. Kendi gelişiminin aktif bir parçası. İşte raporun asıl çarpıcı tarafı burada. Çünkü insanlık tarihinde ilk kez ilerlemenin motoru yalnızca insan emeği olmayabilir. Yapay zeka kendi gelişimini hızlandıran bir faktöre dönüşebilir. Anthropic'in asıl uyarısı da burada başlıyor. Şirket bir felaket senaryosu yazmıyor ama çok kritik bir soru soruyor. Eğer yapay zeka bir sonraki nesil yapay zekayı geliştirmeye başlarsa insan denetimi aynı hızla devam edebilir mi? Tam burada dünyanın önemli yapay zeka bilim adamlarından Jeffrey Hinton'un uyarısı anlam kazanıyor. Hinton, bugün kullandığımız yapay zeka sistemlerinin temelini oluşturan derin öğrenme yaklaşımının öncülerinden biri. Birçok kişi ona yapay zekanın vaftiz babası diyor. Onun korkusu son derece sarsıcı. İnsanlık tarih boyunca dünyayı yönetti çünkü en zeki türdü. Peki ya yarın daha zeki bir sistem ortaya çıkarsa? Hinton'a göre mesele yalnızca iş kaybı değil. Mesele yalnızca dezenformasyon da değil. Asıl mesele insanlığın ilk kez kendisinden daha zeki bir aktörle karşılaşma ihtimali. Bu nedenle yıllardır aynı uyarıyı yapıyor. Risk düşündüğümüzden daha büyük olabilir. İkinci isimse Yoshua Bengio. Turing ödülü sahibi, yapay zeka alanının saygın bilim adamlarından biri. Onun dikkat çektiği nokta ise zeka değil, özellik. Yani yalnızca sorulara cevap veren sistemler değil, hedef belirleyen, plan yapan, internette işlem gerçekleştiren, insan talimatı olmadan hareket eden sistemler. Bugün teknoloji dünyasında buna agentic AI deniyor. Bengio'ya göre asıl kırılma noktası burada. Çünkü yapay zeka cevap vermekten çıkıp karar vermeye başladığında yeni bir döneme girmiş olacağız. Onun dikkat çektiği bir başka konu daha var. Bazı sistemler zaman zaman insanları manipüle eden, gerçeği gizleyen ya da kendi çıkarını koruyan davranışlar sergileyebiliyor. Bugün bunlar küçük örnekler gibi görünüyor ama gelecekte çok daha güçlü sistemlerde nasıl sonuçlar doğuracağını kimse bilmiyor. Bir üçüncü isim daha var: Stuart Russell. Dünyanın en çok okutulan yapay zeka ders kitabının yazarı. Russell'ın yaklaşımı diğerlerinden biraz farklı. Ona göre mesele yapay zekanın çok zeki olması değil, mesele amaç. Yanlış hedeflerle çalışan süper güçlü bir sistem insanlık açısından ciddi risk oluşturabilir. Russell'ın verdiği örnek çarpıcı. İnsanlar gorillerden daha zeki oldukları için dünyayı insanlar yönetiyor. Goriller dünyanın geleceği ile ilgili karar veremiyor. Peki ya yarın yapay zeka insanlardan daha zeki hale gelirse, bu kez insanlık mı goril konumuna düşecek? Belki abartılı geliyor ama bugün dünyanın en önemli laboratuvarlarında

tartışılan soru tam olarak bu. Bütün bunlar kulağa bilim kurgu gibi gelebilir. Bugün dünyada bu konu konuşuluyor. Mesele artık teknoloji olmaktan çıktı. Jeopolitik bir meseleye dönüştü. 20. yüzyılın güç kaynağı petroldü. Soğuk savaşın güç kaynağı nükleer teknolojiydi. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde ise yeni güç kaynağı yapay zeka gibi görünüyor. Bu nedenle ABD ile Çin arasında yaşanan çip savaşlarını yalnızca ticari rekabet olarak okumak yanlış olur diyor Hande Fırat Hürriyet gazetesindeki köşesinde. Bu konuya devam edeceğiz ama ara verelim. Aradan sonra yine bu yapay zeka konusunu konuşalım, okuyalım.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Salacak Kahvehanesi. Hat, Ebru, Tesip, Şiir, Musiki, Mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bu bölümde, yani ilk bölümün son yazısı yapay zeka ile ilgiliydi. Bu bölümde de iki yazı paylaşacağım. Sıradaki yazı Posta Gazetesi'nin Hakan Çelik'e ait. Telefonlarımızı da yapay zeka yönetecek. Apple'ın bu hafta düzenlediği yıllık geliştiriciler konferansı WWDC'de geleceğe dair önemli bilgiler paylaşıldı. Sunumu izlerken aklıma şu soru geldi. Acaba önümüzdeki yıllarda telefonlarımızı nasıl kullanacağız? Bugün sabah uyandığımızda ilk iş telefona bakıyoruz. Mesajları kontrol ediyor, hava durumuna göz atıyor, toplantılarımıza bakıyor, gazete yazılarımızı, haberleri takip ediyoruz. Gün içinde onlarca uygulama arasına gidip geliyoruz. Bir seyahat planlayacaksak ayrı bir uygulama açıyor, e-posta için başka bir uygulamaya geçiyor, fotoğraflarımızı bulmak için başka bir menüye giriyoruz. Apple'ın bu yıl verdiği mesajsa oldukça net. Gelecekte bütün bunları bizim yerimize yapacak dijital yardımcılar hayatımıza daha fazla girecek. Bir başka ifadeyle teknoloji şirketler artık daha hızlı telefonlar veya daha parlak ekranlar satmaya çalışmıyor. Asıl yarış kullanıcıyı anlayabilen sistemler geliştirmek üzerine kurulu. Bu nedenle WWDC 2026'nın yıldızı yeni bir iPhone modeli değil yapay zeka oldu. Apple'ın Intelligence adını verdiği sistem ve yıllardır eleştirilen Siri'nin yeni nesli aslında teknoloji dünyasının geldiği yönü gösteriyor. Düşünün, bir iş seyahati planlıyorsunuz, telefonunuz e-postalarınızdan uçuş bilgilerinizi buluyor, takviminizdeki toplantıları görüyor, gideceğiniz şehirdeki oteli tanıyor, trafik yoğunluğunu hesaplıyor,

0: havalimanına ne zaman çıkmanız gerektiğini size hatırlatıyor. Üstelik bunları yapmak için 5 ayrı uygulamaya girmeniz gerekmiyor. İşte anlatmaya çalıştığı gelecek tam olarak da böyle bir şey. Aslında son yıllarda ChatGPT, Gemini ve benzeri sistemlerle bu dönüşümün ilk işaretini görmeye başlamıştık. Fakat Apple'ın önemi burada ortaya çıkıyor. Çünkü dünyada 100 milyonlarca insan her gün kullanıyor. Yapay zekanın kitlelere ulaşması açısından attığı her adım büyük önem taşıyor. Bu kez değişen şey cihazlar değil, insanla cihaz arasındaki ilişki. Yıllardır bilgisayarlara ne yapmaları gerektiğini biz söylüyorduk. Şimdi ise cihazlar bizim ne yapmak istediğimizi anlamaya çalışıyor. Bu küçük gibi görünen fark aslında çok büyük bir dönüşümün habercisi. Örneğin gazetecilik açısından düşünelim. Bir röportaj için hazırlık yapıyoruz. Telefon daha önce okuduğumuz haberleri, notlarımızı, takvimi ve ilgili dosyaları bir araya getirerek özet sunabiliyor. Bir öğrenci için aynı sistem ders notlarını toparlayabiliyor. Bir doktor için hasta kayıtlarını düzenleyebiliyor. Bir işletme sahibi için toplantı notlarını rapora dönüştürebiliyor. Yani yapay zeka artık yalnızca soru sorulan bir araç olmaktan çıkıp günlük hayatın görünmez bir yardımcısına dönüşüyor, diyor. Yazısının bir bölümünü paylaşmış olduk.
1: Son baskı.
0: Bir yazıda paylaşıp sonra diğer bir gündeme geçelim. Peki Türkiye ne yapıyor bu yapay zeka konusunda? Bu konuyu da Yeni Şafak'tan Turgay Yerlikaya tartışmış. Son dönemde teknoloji gündeminin en önemli konu başlıklarından biri olan yapay zeka, regülasyondan egemenlik ilişkilerine, etikten dini yönüne kadar çok katmanlı bir boyutta ele alınmakta. Alex Karp'ın Palantir Manifestosu ve akabinde teknolojinin silahsızlandırılması bahsine ilişkin Papa'nın genelgesi, yapay zekanın konumuna dair tartışmayı önemli bir yere taşıdı. Özellikle bu tür araçlar üzerinden ortaya çıkan veri trafiği ve bunların depolanması gibi tartışmalar başta olmak üzere, alandaki rekabetin yol açtığı sorunlar, ülkelerin yapay zeka üzerine tam teşekküllü bir politika inşa etmesini zaruri kılmakta. Fakat bu ihtiyacın sadece retorik düzeyinde bir tartışma ve birkaç panel üzerinden sığ bir gündemle ele alınması yerine bir devlet politikasına dönüşmesi gerekmektedir. Hatırlayacak olursak Avrupa Merkez Başkanı'nın eski başkanlarından Draghi, Avrupa'nın geleceğini ilgilendiren ve kritik önerileriyle Avrupa'ya yeni bir istikamet çizen önemli bir rapor kaleme almıştı. Draghi'nin raporunda dikkat çeken en önemli nokta, Avrupa'nın küresel dijital rekabette başarısız olduğu ve yapay zeka gibi alanlarda küresel markalar ortaya çıkaramadığı. Avrupa'nın teknolojinin gelişim hızına ayak uyduramaması, kıtanın ABD ve Çin karşısında ekonomik gücünün de azalmasına neden olmuştu. Rekabet ve inovasyon noktasında gerekli esneklik ve entegrasyonu gösteremeyen Avrupa'nın dijital egemenlikle ilgili de ciddi risklere muhatap olduğunu ifade eder Draghi. Avrupa'nın kural temelli ve aşırı regülatif yönünün yapay zeka ve bulut sistemlerinde mesafe kat etmeyi zorlaştığını da vurgulayan Draghi, çözüm olarak Avrupa'nın geleneksel kazanımlarının dijitalleştirilmesini önerir. Yani Avrupa'ya bazı alanlarda rekabet gücünü kaybettiği gerekçesiyle yeni duruma kendi kazanımlarıyla dahil olması gerektiğini salık veren bir anlayışla hitap eder Draghi. Raporun yapay zeka başta olmak üzere teknolojinin hemen her alanındaki inovasyon kapasitesinin ıskalanması durumunda nelerin kaybedilebileceğini göstermesi de oldukça kıymetli. Yapay zeka alanını domine eden yapılarla herhangi bir biçimde mücadele edilebilmesi elbette mümkün değil. O sebeple son dönemde daha makul düzlemde ve spesifik verilerin işlenmesiyle ilgili önemli sonuçların elde edilebileceğini düşünen bir yaklaşım olan Frugal AI, ona da ne demekmiş o, tasarruflu yapay zeka, sınırlı bir kapasiteyle daha verimli sonuçlar alınabileceğini savunur. Daha küçük ve özelleştirilmiş modeller marifetiyle hareket eden bu yaklaşım son dönemin en önemli konu başlıklarından biri olarak karşımızda duruyor. Bu nedenle sınırlı ve spesifik ihtiyaçlar için üretilen küçük modellerin Türkiye gibi ülkeler için çok daha verimli olabileceği görülüyor. Hem ekonomik hem de siyasi kazanımları üzerinden düşünüldüğünde yapay zeka alanındaki en önemli paradigmatik değişim olarak değerlendirilen bu yaklaşım, küçük ve orta güç kapasitesindeki devletler açısından da iyi bir çıkış yolu sunuluyor. 13 Haziran günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak olan yapay zeka vizyonu ve eylem planı, Türkiye'nin bu alandaki tavrını gösteriyor.

0: gösterebilecek en net belge olacaktır. Daha önceki dönemde de devlet bu alandaki farkındalığını gösteren 2021-25 Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'ni yayınlamış ve konuya yürütme erki düzeyinde ne ölçüde bir ilgi olduğunu da göstermiştir. Buradaki metin ve tartışmaların dışında bundan sonraki süreçte Türkiye'nin kendisini bu rekabet ikliminde nerede konumlandıracağı meselesi önemli. Türkiye kendi güç yoğunluğu üzerinden bu alanda daha makul bir ürün ortaya koyabilir mi? Savunma sanayinin ürettiği kapasite bu alana da bir deneyim olarak aktarılabilir mi? Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan metin tüm bu soruları cevaplandıracağı gibi Türkiye'nin konuya dair yaklaşımını da net biçimde gösterecektir, diyor Turgay Yerlikaya Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Yeni Şafak'tan bir yazı daha paylaşacağız değerli dinleyenler. Süleyman Seyfi Öğün yazmış. Arnavutluk, Ermenistan ve Kıbrıs. Neler oluyor buralarda? Birkaç gün cel hadiseyi başlıklar halinde masaya yatıralım. Ermenistan'da seçimler yapıldı. Paşinyan bir defa daha kazandı. Arnavutluk'ta ise Başbakan Edi Rama'nın muhafaza altındaki Sazan Adası ve karşı kıyılarını turizm açmasına karşı yüz binlerce Arnavut günlerdir büyük bir protesto gösterileri tertip ediyor. Nihayet Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Fransa arasındaki askeri yakınlaşmaları derinleştiren ve Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimi topraklarında askeri üs ve birlik bulundurma hakkı tanıyan bir anlaşma imzalandı. Kıbrıs, Arnavutluk, Ermenistan farklı coğrafyalarda yer alıyor. İlki Akdeniz'de, ikincisi Balkanlar'da, üçüncüsü ise Kafkasya'da yer alıyor. Yukarıda bahsi geçen hadiseler de birbirinden çok farklı meselelere tekabül ediyor. Bu noktadan bakacak olursak, her birini gündemin farklı başlıkları olarak değerlendirmek ve takip etmek mümkündür. İşte sıkıntılar da tam burada ortaya çıkıyor. İhatalı bir bakışa ihtiyacımız var. Türkiye tam da bu devletlerin merkezinde yer alıyor. Hadiselerin şu veya bu derece bize tesir etmemesi zaten mümkün değil. Hele hele bu hadisatın arasında ilk bakışta görülmeyen bir seri irtibat varsa. Arnavutluk'ta cereyan eden hadisatın bir benzeri geçen sene Sırbistan'da yaşanmıştı. Trump'ın damadı olan Jared Kushner, Belgrad'ın merkezinde bulunan ve daha evvel ABD uçakları tarafından bombalanıp yıkılmış ve bir harabe olarak muhafaza edilen eski Genelkurmay Başkanlığı binasını yıkıp yerine lüks bir otel yapmak için müracaat etmiş ve gerekli izinleri almıştı. Gururu incinen Sırp halkı ayağa kalktı ve günler boyu devam eden yoğun gösteriler neticesinde bu kararı iptal ettirdiler. Bugün Arnavutluk'ta yine aynı ekip Sazan Adası ve karşı sahiller için devrede. Ivanka'nın bir yat gezisinde adayı görmüş, yüzerek çıkmış ve gördüklerinden büyülenmiş. Hemen Jared Kushner devreye girmiş. Arnavutluk yetkilileriyle temas kurarak müthiş bir tatil köyü inşa etmek için kolları sıvamış. Yetkililer de başta Edi Rama olmak üzere kendisine her nevi kolaylığı göstermişler. Kısa bir zaman sonra adada ve karşı sahillerinde dev iş makineleri homurdanmaya başlamış. Plajlar halka kapatılmış. Vaziyeti takip etmek isteyen gazeteciler özel güvenlik görevlisi korumalar tarafından ağır şekilde darp edilmiş. İşte Arnavutluk halkını da çileden çıkaran bu olmuş. Gerisi çok sıcak ve elyevim taze. Bakalım neler olacak. Sonradan anlaşılıyor ki tabii bir harika olan bu adaya göz koyan işletmelerin arkasında körfez parası varmış. Ayrıca İsrail doğrudan devredeymiş. Yine sonradan anlaşılıyor ki bu ada ve civarında yeraltı denizaltı sığınakları mevcutmuş. Daha da mühimi, Soğuk Savaş devrinde Enver Hoca ve Sovyetler Birliği tarafından yapılmış ve bugüne kadar da sapasağlam ulaşan kilometrelerce uzunlukta tüneller ve muhtemel bir nükleer savaşta içinde aylar boyunca insanların idameyi hayatını temin edecek yerleşim yerleri varmış. Sazan Adası doğrudan Otranto Boğazı'nı tutuyor. Doğu Akdeniz ticaret ve enerji yolları için kilit bir ehemmiyet taşıyormuş. Hemen hatırlayalım, geçenlerde Ursula von der Leyen hanımefendi bir açıklama yapıyor ve Avrupa Birliği'nin Balkanlardaki yayılmasının çok hayati olduğunu ve hızlandırılmasının aciliyetini işaret ediyordu. Ursula Hanım'a göre Avrupa Birliği'nin katı kriterleri Balkanlardan gelen müracaatlar için yumuşatılmalıymış. Tabii insanın isyan edesi geliyor. Açar olabiliyordu da 40 senedir Türkiye'nin ensesine niçin boza pişirdiniz diye. Artık ezberimizi almamız gereken bir husus var. Türkiye'yi Balkanlar ve Akdeniz'den kesmek istiyorlar. Bu çok açık.

0: Karşımızdaki güçleri iyi tanıyalım. Sadece İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi değil, onlarla işbirliği içinde olan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye-Pakistan işbirliğinden bunalmış olan Hindistan'da devrede, diyor Süleyman Seyfi Öğün. Yeni Şafak'ta kalem aldığı yazısında değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Paşinyan'ın zaferi ve denge süreci başlığıyla Türkiye Gazetesi'nden Sevil Nuriyeva da şöyle demiş. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan söylem ve eylemleriyle yıllardır sürdürülen geleneksel yaklaşıma karşı koyma siyaseti izledi. Ve halk son seçimlerde gerileme görüntüsü ortaya çıksa da Paşinyan ve hükümetine devam dedi. Ermenistan'ı sosyolojik olarak analiz etme konusunda eksiklerimiz bulunuyor. Malumunuz Paşinyan yıllardır geleneksel politikaların karşısında yer aldı. Siyasi hayatının önemli bir bölümünde Suriye doğumlu eski Cumhurbaşkanı Levonter Petrosyan'ın siyasi hareketi içerisinde bulundu. Paşinyan'ın başbakanlığı öncesindeki yıllarda Ter Petrosyan Karabağ sorununa daha ılımlı yaklaşımıyla biliniyordu. Halep doğumlu olan ve eğitimini Sankt Petersburg'la Erivan'da alan Ter Petrosyan artık yaşlı ve aktif siyasetin dışında. Ancak Paşinyan'ın siyasi başlangıç noktasını anlamak için Petrosyan dönemindeki süreci de okumak gerekiyor. İktidara Karabağ kökenli ekiplerin gelişiyle birlikte Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin aldığı şekli de kıyaslamak büyük önem taşıyor. Ter Petrosyan, Paşinyan kadar cesur beyanlarda bulunmadı ancak daha makul bir çizgide hareket ediyordu. Buna karşılık Karabağ kökenli Ermeni siyasiler kan ve işgal teorisini pratiğe geçirerek Azerbaycan topraklarını işgal etti. Elbette o dönemin Azerbaycan siyasetini de okumak gerekiyor. Ayaz Mutalibov, Ebul Feyz Elçibey ve Haydar Aliyev liderliğindeki Azerbaycan siyasetiyle Karabağ işgali süreci birlikte ve Doğu Akdeniz doğru analiz edilmelidir. İşte tam bu noktada Paşinyan'ın dersini iyi çalıştığı görülüyor, kendi halkına aykırı gelebilecek beyanlardan çekinmiyor. Çünkü yıllardır bunun aksini söyleyen siyasilerin topluma kayda değer bir şey veremediğini idrak eden bir kamuoyuyla karşı karşıya. Paşinyan denge konusunda şu ana kadar itidalli bir çizgide ilerliyor demiş Sevil Nuriyeva Türkiye Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Bercan Tutar Sabah Gazetesi'nde Gazze kasabının Siyonist hezeyanı başlığıyla diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soykırımcı sadistlere yönelik açıklamaları Gazze kasabına yine hafakanlar yaşatmış. Sayın Erdoğan'ın dün meclis kurup toplantısında Siyonistlere verdiği ayar, savaş suçlusu Netanyahu'nun travmasını daha da derinleştirdi. Reis yine 12'den vurdu. Şirazisi kayan katil Netanyahu, masum çocuk ve kadınları sistematik şekilde hunharca katleden İsrail askerlerini dünyanın en ahlaklı ordusu ilan etme kepazeliğinde dahi bulundu. Oysa dünya alem biliyor ki korkak ruhlu psikopat İsrail askerleri ancak savunmasız bebek çocuk ve kadınlara saldırabilir. Haliyle Netanyahu'nun histerik sözlerine sosyal medyadaki kullanıcılar dünyanın her yerinden sert tepki gösterdi. Özellikle Cumhurbaşkanımız için kullandığı antisemitik diktatör Erdoğan, İsrail devletine ahlak dersi verebilecek son kişi. Hezeyanına tepki yağdı tabii. Aralarında antisiyonist Yahudilerden oluşan Jewish Voice örgütüyle bağlantılı hesaplarında bulunduğu birçok kullanıcı. Ancak Türk'ün hükmü altında güvende oluruz diyerek karşı tepkide bulundu. Bu tepkiler siyonistleri bir kez daha kudurttu. Birçok kullanıcı da Netanyahu'nun küstah sözlerini alıntılayarak şu tarihi yorumlarda bulundu. Ey paçalara tutuşmuş Netanyahu, biz tam tersini düşünüyoruz. Bize göre dünyada İsrail'e ahlak dersi verebilecek tek kişi sadece ve sadece Erdoğan'dır. Zira İsrail'in soykırımına karşı sergilediği insanlık ve vicdandan yana kararlı tavrıyla Sayın Erdoğan bu vasfı sonuna kadar hak eden tek dünya lideri. Netanyahu ve tetikçilerinin küstahlıklarına yanıt veren Erdoğan, sağda solda Türkiye'ye hedef alan tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı zaten çok iyi biliyoruz. Arz-ı mevcut hezeyanınızın nihai hedefinin ne olduğunu da farkındayız. Dediğini yapan reisi bizim kadar dünyada iyi tanıyor. Nitekim yabancı sosyal medya kullanıcıları sözünün eri bir lider olduğuna işaret ettikleri Erdoğan'ın daha önce sarf ettiği Karabağ ve Libya'ya nasıl girdiysek benzerini İsrail'e de yaparız sözlerini hatırlatmaları da anlamlıydı diyor Bercan Tutar. Son bir yazıyla veda edelim. Birkaç gündür Özbekistan'da bulunan Yavuz Donat izlenimlerini paylaşıyordu. Taşkent'ten

Başkent'e başlığıyla da bugün sabah gazetesinde diyor ki: Özbekistan, Taşkent, Semerkant, Buhara, Urgenç, Harezm, Hive ve uçak yolculuğu, tren, otobüs ve Ankara'ya dönüş, yüksek ateş, kusma, baş dönmesi, norovirüs, zatürre. Doğru Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne. Hemen yatıyorsun dedi doktor Mehmet Haberal. Serum, antibiyotik, MR, röntgen, tomografi. Evet, sonra hoşçakal Özbekistan diye Özbekistan notlarını paylaşmış ve son notlar Özbekistan'daki Türkiye. Türkiye'de 65 bin Özbekistan vatandaşı var. Özbekistan'da da 31 bin Türk var. 300'ün üzerinde Türk yatırımı, piramit tavır, kamu binaları, oteller, konutlar. Çalık Grubu İş Merkezi Otel Enerji Yatırımı Altın Madeni. Cengiz Aksa Odaş Doğalgaz Çevrim Santrali yapıyor. Elektrik üretip Özbekistan devletine satacak. Urgenç şehrinin elektriğinin %40'ı bir Türk firmasından, Odaş Enerji. Doğalgaz Çevrim Santrali 174 megawatt güçte. Güneş enerji paneli, tekstil, lokanta. Nereye gitseniz Türk var, Türk yatırımı var. Türkçe İngilizceden daha yaygın. Süleyman Doğan, sosyoloji profesörü. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 5 aydır Özbekistan'da. Urgenç'te Ebu Reyhan Biruni Devlet Üniversitesi. Sohbet ettik, dedi ki okullarda yabancı dil konusunda Türkçe İngilizceden daha yaygın. Türkiye saygı inanılmaz. Her dem yeşil. Buhara'dan Urgenç'e otobüs yolculuğu, çöl bir süre bölünmüş. Sonra tek yol, ardından bozuk bir yol, böbrek taşı olan düşürür. Özbek mihmandarlarımız Erdoğan Baba bu yolumuzu yapıverse dediler. Yol üzerinde bir market, süpermarket, satış elemanı Süreyya. En çok satılan ürünü gösteriyor bize. Çay, Rize turist çayı ve her dem yeşil çay. Duvar yazıları var, gazeteciler cemiyeti, girişte bir heykel var. Özbekistan'ın en eski foto muhabirinin heykeli. Cemiyetin duvarlarında yazı çok, iki örnek, yenilik. Kimi için güç, kimi için ümit, kimi için yaratıcılıktır. Başarı yoktur diye durma, belki o seni bekliyordur. Taşkent'in merkezinde her gün açık kalabalık çarşı pazar. Ürünler arasında beyaz bal dikkatimi çekti. Sordum bu nedir diye, pamuk balı dediler. Bal kovanları pamuk tarlasına konuyor. Çarşı pazarın yiyecek bölümünü gezerken satıcılar bize ikramda yarışıyorlar. Meyve kurusu, fıstık, ceviz unutmadan. Ha, at eti. At eti burada koyun etinden daha pahalı. Özbekistan'da belki 10 kişiden aynı sözü dinledik. İstanbul Bakırköy'de Özbek okulu var. Özbekistan'da Türk okulu açılmasını istiyoruz diye. Özbekistan devleti Taşkent'te arsa tahsis etmiş Türk okulu için. İstek... Şöyle bir okul yetmez, her şeyde Türk okulu olsun, çocuklarımız Türk okullarında okusun diyorlar. Ayollar, ne demekmiş ayollar? Tuvalete gidecektik. Mehmet Ali Dim, kadınlar tuvaletinin tabelasını gösterdi. Ayollar yazılı. Güldük, fotoğrafını çektik diyor. Özbekler bize bayraklarını hediye ettiler. Üç renkli, beyaz, yeşil, mavi, kırmızı şeritli. Kırmızı şerit güçlü devlet yapısının simgesi. Yeşil konukseverlik, hoşgörü. Beyaz barış adalet, mavi Türklüğün simgesi. Bayrağın üst kısmında yarım ayla 12 yıldız var. Yarım ay İslamiyet, 12 yıldız ülkenin 12 şehri. Lokantanın adına geçelim. Bir lokantaya gidiyoruz, adı Beş Kazan. Özbek pilavı kazanlarda pişiriliyor. Akşam yemeği İsmail Cem Kadıoğlu ile birlikteyiz. Trabzon Sürmeneli. Total Solution Provider Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi. Özbekistan, Kazakistan, Kıbrıs, Gürcistan, Kosova'da pek çok yerde faaliyeti olan bir grup. 30 yıllık aile şirketi. Bu coğrafyada nereye baksanız Türk var. Ve koro şarkı başlığıyla da şöyle demiş. Yerel giysiler içinde folklorik kıyafetlerle bize şarkı söylediler kendi dillerinde. O da Türkçe aslında ama biz anlamıyoruz. Sen olislardasın, otkan kanımdasın, yagonam. Sen yüreğimdesin, arman halalımdasın, yagonam. Şarkı devam ediyor. Türkçesini merak ettim. İçinde tabii Türkçe kelimeler var ama telaffuzdan dolayı anlayamıyoruz. Sen uzaklardasın, gelip geçen gecelerimdesin, yegane. Sen yüreğimdesin, gerçekleşmeyen hayalimsin, yegane. Evet. Ve atasözleri, Özbekistan atasözlerinin çoğu bizim atasözlerimiz. Ama bizde olmayan atasözleri de var. Beğendiklerimizden ikisini paylaşalım. Acele etmeyen tavşana yetişir. Akıllının atı da yorulmaz, giysisi de eskimez.

Alişir Nevai Türk diline Kaşgarlı Mahmut'tan sonra en büyük hizmet eden şahsiyet. 1441-1501. 5 ayrı divanı var. Birçok Osmanlı aydını onun hayranıymış. Yavuz Sultan Selim o da hayranlarından. Alişir Nevai'nin şiirlerinden birinden iki mısra. Eğer bir kavm ger yüz yoksa mangidur, muayyen Türk ulusu hüdayi menifidur. Türkçesi bir kavim ister yüz ister bin kişi olsun, benim mensup olduğum ve değer verdiğim Türk milletidir diyor şiirinde. Ve vedalaşıyoruz değerli dinleyenler. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Uğur Dumlupınar.
1: Hep aynı eldendir kanar.
0: Salaca Kahvehanesi.

0: Efendim Solucak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Efendim bugün biz Üsküdar'dayız. Programımızın ismini aldığı güzel semtte çok güzel bir dost meclisindeyiz. Efendim Gökhan Parçalı kardeşimizle, bundan 4-5 sene oldu mu üstadım?
1: Eyvallah.
0: Beraber olmuş idik. O zaman Taci Şerif hizmetine gönül koymuştu Gökhan Bey kardeşimiz. Allah mübarek etsin, Allah feyzinizi arttırsın diye bir ziyaret edelim dedik. Aşağı yukarı işte 4-5 sene zarfında Allah-u Teala lütfetti. Tabii hizmetini gördüğü büyüklerin şüphesiz himmetleri, bereketleri bu hizmette yolunu açtı şüphesiz. Bakalım hangi noktalara geldi, işler nasıl gidiyor, bu işteki eğitim hangi safhada, bu vesileyle ziyaret edelim dedik. Güzel atölyesine geldik. Burada selamsız da. Gökhan Bey çok teşekkür ediyoruz. Çalışma arasında bize zaman ayırdınız.
1: Estağfurullah. Biz şenlendik desek 4 yıl sonra yeridir. Çünkü o zamandan bu zamana kadar malum haliniz değişen çok şey oldu. Bu değişikliklerle birlikte bizde de değişiklikler söz konusu oldu. Bilmediklerimizi bildik, bildiklerimizi mümkün mertebe bildirmeye gayret ettik. Gayet hoş, gayet keyifli bir 4 yıl geçirdik desek yeridir.
0: Eyvallah.
1: Tanımadığımız, bilmediğimiz meşahiye içerisinden şahsiyetlerle de müşerref olduk. Onlarla da tanışmış bulunduk. Gayet güzel bir zaman aşımı oldu. İnşallah hak tekrar devamını getirir. Cenab-ı Hak nefasını eksik etmediği süre içerisinde inşallah devamını getireceğiz. Yani öyle niyet ediyoruz.
0: İnşallah. Şu andaki atölyemizin biraz aşağısındaydı ilk atölye. Burası tabii oraya göre bir hayli daha geniş, daha havadar, daha aydınlık, güzel bir ortam. Allah mübarek etsin. Rabbim daha güzel ortamlarınız müyesser etsin. Tabii ki şüphesiz bu ortamı bereketli kılan, şen kılan dostların varlığı. İşte burada da çok kıymetli abilerle beraberiz, hamdolsun. Şimdi Taci Şerif deyince tekrar bir hatırlatalım istiyorum ben dinleyenlere. Taci Şerif bize ne çağrıştırır, vazifesi nedir? Oradan bir başlayalım. Yani meşahi kiramın Taci Şerif'i ayrıdır. Efendim işte daha aşağıdaki sufilerin arakiyesi farklıdır. Doğru mu? Evet. Yani ben onu nasıl başlayalım? Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı mı gelelim?
1: Şimdi Taci Şerif denilince Taci Şerif'e malum muktedir olduğunu düşündüğümüz şahsiyetlerin öncelikle buna ehil olması gerekir. Yani bunun ilmine agah olmaları gerekir, bilgisine agah olmaları gerekir, edebine, erkanına agah olmaları gerekir. Eğer bu bilinç kişinin kendisinde zaten yok ise Taci Şerif kullanabilme, takabilme yetkisi kendisinde söz konusu değildir. Bu yetkiyi zaten elde edebilmesi için bu yetkiye sahip olan kişinin ona tacı tekbirlemiş olması gerekir. Bu da tabii belli bir bütün meşahiyede söz konusudur. Belli bir meratibi seyri sülüğü tamamlamış olması gerekir. Eğer bu gerekliliklerin ritüelleri onda tecelli etmiyorsa Taci Şerif'i zaten kullanabilme gibi bir yetkisi söz konusu değildir. Yani o alametler ondan zuhur etmiş olması gerekir ki Taci Şerif'i kullanabilir olsun. Keza bunun içerisinde sadece

0: Taci Şerif'le bunu biz sınırlayamayız. Bunun Haydariyesi vardır, bunun cübbesi vardır, bunun tennuresi vardır. Yani bunun kemeri vardır, elif namendi vardır. Bunları o kişinin kendi üzerinde kullanabilmesi için bir şeyh efendinin desturuyla, bir şeyh efendinin müsaadesiyle bunlar gerçekleşmiş olması gerekir. Haricinde hiç kimse bu kisveye bürünebilme gibi anlayışa sahip değildir. Onların desturu olması gerekir öncelikle. Yani bu şekilde olmazsa olmaz desek yeridir yani.
1: Eyvallah. Şimdi tabii ağırlıklı olarak, yani burada tabii biz ona çeyiz diyoruz.
2: Evet.
1: Burada atölyede bu çeyiz tamamıyla tepeden tırnağa hazırlanıyor.
2: Evet.
1: Doğru mudur?
2: Doğrudur. Doğrudur.
1: Ama tabii ilk, yani bunun herhalde en işçilikli kısmı taç kısmı mıdır abicim? Nasıl oluyor?
0: Şimdi kisve üzerinden en işçilikli kısmı taç kısmı dediğimiz zaman, sembolik olarak tacı, taç bir sembol olduğu için, yani tacı kullanabilmeye muktedir olduğu için evet, en görsel kısmı taçtır. Çünkü bir başlıktan geçer bu anlayış, baştan geçer, başın içindekilerden geçer. Bu sebepten dolayı bütün anlayışların o ahlaka yönük olan, ritüellere yönük olan, bilgiye yönük olan her şeyin toplandığı yer baştır. Baş olduğu için de evet, başlık diyebiliriz. Yani toplama merkezinin başlık olduğunu söyleyebiliriz. Ama yani tarikat kapısına öncesinde giriş yapabilmesi için bir kişinin erkanı bilmiş olması gerekiyor. O kapıdan içeriye girebilmeye bağlı olan adabı bilmiş, bildirilmiş olması gerekir ki bilmiş olsun. Seyir usulük aşaması içerisinde zaten Şeyh Efendi'nin kendisi, bu kisveyi ona sunacak olan Şeyh Efendi'nin kendisi, hangi kisve ona tekbirlenecekse, hangi kisve ona verilecekse, onda o kisvenin bu manada alameti tecelli etmiş olması gerekir.
1: İlk şeyde neler var? İlk aşamada neler var?
0: İlk aşamada dervişe hizmet evvelinde telkin edilir. Hizmetin karşılığında görülen manalar üzere, görülen rüyalar üzere tabiri caizse, veyahut da ondan tecelliye gelen, bu hizmetin karşılığında tecelliye gelen haller üzerinden bir haydariye, bir takke verilir kendisine. Sonrasında bu seyir usulük gerçekleştirildikten sonra da entari verilir. Elif namen kemer verilir. Bu aşamalar yükseldikçe de taca doğru yolculuk yapar. Bununla ilgili aslında özet olarak zikredilecek en güzel şeyin, bundan 3,5 yıl evvel 70 küsür yaşlarında bir hanımefendinin oğluyla birlikte, meşahiye müntesip olan bir hanımefendinin oğluyla birlikte beni ziyaret etmiş olmasında zikrettiği özettir aslında belki. Hani bir kişi muhip olarak bir dergaha derviş olur, o kişiye bir takke tekbirlenmişse taca taliptir. Yani bu aslında derviş olmaya, derviş olan, dervişle ilk adım atmış, o takkeyi almış olan her dervişin taca doğru nasibi açıktır aslında. Kişinin yol içerisinde, erkan içerisindeki o şeyhine olan sıdkiyeti, samimiyeti, o kişinin kendisinde mücadelesi olması gerekir diye ifade etmişti. Eyvallah. Belki bu özetin en iyi anlatımı bu olsa gerek diye düşünüyorum ben.
1: Eyvallah. Şimdi burada da çok güzel karşımızda görüyoruz. Evet. Keşke tabii bizi dinleyen dostlarımız da görebilseler de. Hepsinin değişik değişik yapısı var.
2: Evet.
1: Şimdi mesela bazıları bayağı bir işçilik gerektiriyor. Nasıl bunları nasıl tasnif edebiliriz, nasıl anlatabiliriz?
0: Şimdi bütün meşahiyenin, yani bütün tarikatların kendi içeriliğinde ve o tarikatların merkez diye ifade ettiğimiz, işte Nakşibendisi, Mevlevisi, Halvetisi, Rufaisi, Kadrisi gibi mevcut meşahiye tarikatların, bunların içerisinde bu meşahiyeye bağlı bir de kollar vardır, şubeler vardır. merkezin

İçerideki mevcut tacı şerifler kendi içeriliğinde bir değişkenliğe sahip değildir. Ama mana cihetinde de terk diye ifade ettiğimiz, dal diye ifade ettiğimiz şeyler.

0: da dallı taşlarda renkler değişir ve üzerinde birkaç tane dikiş örnekleri vardır. O dikiş örnekleriyle Halvetiyelik'te bir kısım tacı şerifler değişir. Tabii fakire göre hazırlanış olarak en zor olan tacı şerifin iki tacı şerif olduğunu zikredebilirim. Bunlardan bir tanesinin Bektaşi Fahri tacı şerifi olduğunu söyleyebilirim. Diğerinde bedahe işlemeli olan Kadiriyelik ve Nakşibendiyelik tacı şeriflerinin işlemelerinin zor olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu ikisi arasında, bu ikisi haricindeki mevcut tacı şerifleri hazırlamak da zordur. Tabii. Ama o tacı şeriflerdeki hazırlama aşaması bir olması gereken, terkli taşlarda olması gereken görseli ve o pozisyonu hazırlayabilmenin zorluğu söz konusudur. Yani bir kadri ya da işlemeli nakşi tacı şerifi oturduğunuzda 1,5-2 ay civarında hazırlanışı söz konusudur. Bektaşi Fahri tacı şerifi de yaklaşık bir 4-5 günü alır. Onun keçesi de özel bir keçedir. Her keçeden hazırlanan bir tacı şerif değildir Bektaşi Fahri tacı. Bu şekildedir yani.
1: Mesela bir tane tacı şerif görüyorum. Etrafında yazılar var.
0: Evet. Onlar daha çok çeşitli ve kalenderiyelik üzere ya Hu yazar, Hasan yazar, bir de Nadali duası vardır o tacı şerifte. O tacı şerif çeşitli tacıdır. Lakin onun asliyetinde rengi kırmızı olması gerekir. Yani özünde kırmızı renk üzerine işlemeler, nakışlar olması gerekir. Bir de işte felekler ve yıldızlarla ilgili bir kısım semboller vardır üzerinde. Bu da havas ilmine dayandığı için, ehli olan kişiler havas ilmiyle ilgilendiği için, havas ilmi malum işte bizim inancımızda, İslam anlayışında da söz konusudur. Onlar da bu havas ilmiyle ilgilendikleri için alamet olarak manevi cihette bu zuhur etmiştir. Buradan destur çıktığı için başlıklarına da nakşetmişlerdir bu alametleri.
1: Bunlar tabii bakınca insana belli manayı çağrıştıran, güzel kapılar açan tacı şerifler. Şimdi bizim gibi sıradan insanlar, daha önce de bunu sormuştum. Neden efendim muhabbet duyduğumuz, yani mesela hepsine muhabbet duyuyoruz. Evet. Allah razı olsun, lütfettiniz, fakire de bir takım hazırladınız.
0: Eksiklerimiz var.
1: Eyvallah.
0: Onları tamamlayacağız.
1: İnşallah eksiklerimiz, evet, tamamlanır. Neden bunları muhabbet duyuyoruz? Bunları neden efendim sergileme ihtiyacı hissediyoruz? Biz de yani bunun bizde açtığı neşe ne? Yani mesela hakikaten şimdi o fakirin arka atölyede gördüğümüz işte Ebru odamızın falan. Yani oraya her giren bunlarla bir karşılaşınca ya burası ne kadar farklı, ne kadar bir farklı iklimi var. Hele bu tacı şerifleri görünce ki onları ebat olarak daha böyle küçük yapmıştık ki başa takılamasın diye. Ondan sonra o muhabbetin sırrı nedir?
0: Şimdi siz şunu çok daha iyi bilirsiniz. Müzik ruhun gıdasıdır.
1: Eyvallah.
0: Uğur hocam. Şimdi
1: tarikat... Bu halk arasında söylenen bir sözdür de. Eyvallah. Ruhun gıdası zikirdir. Ama tabii bazı büyükler de buyuruluyor, diyorlar yani müzik zikre vesiledir diye.
0: Eyvallah. Evet. Şimdi biz bu konuyla ilgili benim karşılaştığım birkaç hal söz konusu oluyor. Biz bir tacı şerif hazırlatmak istiyoruz dediklerinde hazırlatmak isteyişinizin sebebi nedir diye soru soruyoruz karşı taraftaki şahsiyete. Ben o meşahiyenin ruhaniyetini bulunmuş olduğum işte o maneviyatı bulunmuş olduğum odanın içerisinde de hissetmek istiyorum gibi ifadelerde bulunuyorlar. Ama bu hissetme, o duyguyu alabilmek için, yani bir kişinin o duyguyu alabilmesi için o meşahiyeyi bilmiş olması gerekir. Yani bilmeyen bir kişi, yani bu
1: sırf görseli ürünle, için olmaz.
0: Evet
1: yani.
0: Olmaz. Bu görsel çarşıda, pazarda Yunus'un dediği gibi olan bir şey olmuş olsa, bu da nasıl bir şeymiş deyip başına takan insana çok rastlarız. Evet. O maneviyatı alabilmesi, o

0: ruhaniyeti hissedebilmesi için o meşahiyeden feyizli olmuş olması
1: gerekiyor. Bir rabıta lazım yani.
0: Kesinlikle rabıta gerekiyor. Bunun içerisinde zaten böyle bir Tac-ı Şerif'in kendi evinde bulunmasını murad eden kişiler, böyle bir Tac-ı Şerif'in eğer muktedir değilse tacı takmaya, ehil değilse tacı kullanmaya, bunu kullanmaması gerektiğinin edebi de kendisinde mevcut. Eyvallah, yani bu şekilde hadiselerle de karşılaşıyoruz.
1: Eyvallah. Bunu konuşmaya devam edelim ama kısa bir ara verelim muhabbetimize. Evet, efendim biz bugün Üsküdar'dayız. Selamsız'da Gökhan Parçalı Üstadımızın atölyesindeyiz. Meşayih-i Kiram'ın çeyizi deniliyor aslında. Başlarına takıttıkları ilk başta Tac-ı Şerif, sonra efendim buyurduğu gibi Gökhan Bey kardeşimizin cübbeleri, bellerindeki kemerler, efendim teslim taşları, hepsi, onları da ilerleyen dakikalarda kendisiyle konuşmaya devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.

0: Efendim Salıcak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Çok güzel bir dost meclisindeyiz. Biz bugün Üsküdar'da, Selamsız'da efendim derviş çeyizi hizmetini gönülden yapan efendim, hakikaten ilk başta şöyle söyleyelim, cümleyi doğru kuralım. Bu işe gönül vererek başladı Gökhan Parçalı kardeşimiz. Ve de Rabbim Teala Hazretleri lütfetti, ikram etti. Hakikaten bugün bu noktada yetkin bir isim olma aşamasına doğru daha da gidiyor. Babacığım bildiğim kadarıyla Kültür Bakanlığı da bir yetki verdi.
1: Evet, onunla ilgili malum Cumhuriyet döneminden sonra aslında şöyle, bu kisvelerin ve giyim kuşamın derviş kisvesi diye ifade ettiğimiz çeyizlerin tekkelerde ve dergahlarda dervişler tarafından nakşedildiğinin aslında bir bilinci vardır, bildirimi vardır. Tekke zaviyeler malum kapandıktan sonra da bu kisveleri yapma durumu, bu çeyizleri hazırlayabilme durumu da ilerlememiştir, devam etmemiştir. Kültür Bakanlığı'na böyle bir hizmetin var olduğunu bildirebilmemiz için bir müracaatta bulunduk. Sağ olsunlar, bu müracaatımızın nihayetinde böyle bir kültürün devam ettiğine orada kayıtlara işletmiş bulunduk. Oradan bir belge, resmi bir belge, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir resmi belge de sundular bize, aldık. Resmi olarak da, yani bu vapta, bu açıdan resmi olarak da devam ettirmeye gayret ediyoruz.
0: Çok şükür. Yani tabii bu bir manada da Kültür Bakanlığı, yani siz bu şeyde ehilsiniz, bu işte ehilsiniz.
2: Evet, evet.
0: Tabii Türbeler ve Müzeler Müdürlüğü var İstanbul'da. Onlarla beraber bir ortak çalışma devam ediyor mu?
1: Şöyle ki devam ediyor. Sultanahmet özellikle Türbeler ve Müzeler Müdürlüğü'nden Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin sarıkları işte bir kısım deformasyon gördüğü zaman, dağılmalar gördüğü zaman oradan arıyorlar, sağ olsunlar. Sarıklarını sarıyoruz. Haricen türbelerden, türbelerde meşahiyenin hangi meşahiyeden, orada yatan zevatın hangi meşahiyeden olduğunun bilinmesi adına, yoksa tacı şerifi eğer sandukanın başında, o meşahiyenin tacını hazırlamak suretiyle hazırlattırılıyor. Bir de halkımızın tarikat kültürünü ya da tarikat giyim kuşam kültürünü ya da tarikatlar içerisindeki meşahiye anlayışına sahip, bilinç sahibi olan duyarlı insanlarımız var. Bunlar da kendi bütçelerince yahut işte kendileri bize bildirmiş olmasıyla o meşahiyenin tacı şerifini de hazırlama gayreti içerisine giriyoruz. Böyle şeylerle de karşılaşıyoruz.
0: Yani mesela şöyle olayım, falanca yerde bir mübarek zat var, türbesi var ama başında ne tacı, evet, kalmış, ne örtüsü kalmış. Evet. Adamcağız bu benim hayrım olsun diyor.
2: Evet.
0: Geliyor Gökhan Bey, rica etsek bu türbe için hizmet nasip olur,
1: evet,
0: diye.
1: Çok,
0: böyle değil mi?
1: Çok yoğun bir şekilde bununla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü aslında eski döneme ait anlayışlarda da hani bizim insanımız işte ne bileyim bir nalburdan gidip bir kutu boya alıp kendi eliyle türbe etrafını boyayıp,
0: evet,
1: yani bu şekilde bilinçli ya da bilinçsiz olarak ayırmıyoruz ama onun niyetinin önemli olduğunun
0: tabii
1: anlayışı.
0: O yağlı boyanın altından sonra kazındığında aslında, evet, orada kimin yattığının yazısı falan çıkar. O
2: çıkan,
0: yanlışlıkla,
2: evet,
0: oraya
2: çok
0: şey doldurmuştur, kireç doldurmuştur değil mi?
1: Evet.
0: Alçı doldurmuştur.
1: Evet, evet, kesinlikle. Bununla ilgili karşılaştığımız çok şey oluyor. Hatta bir gün burada birkaç kardeşimizle birlikte, Feyzullah Hindi Hazretleri vardır burada malum. Kendisi Hindistan'dan Kadri Meşahiyesi'ndendir. Burada türbesini kurmuştur Selam Ali Efendi de. Bunun türbesini biz buradan birkaç kardeşimizle birlikte dedik ki temizleyelim, çok boyası var yıllardır. Etrafındaki otları da temizleyelim. Temizleye dururken onun hemen kitabesinin altında

0: mermerde çok güzel böyle bir Eşrefi gülü, yani Kadri gülünün, Kadri tarikatının Eşrefiye koluna bağlı bir güle benzer bir gül çıkmıştır onun altından. O mesela örtülmüştür. Biz 3-4 renkte boyalar alıp Tarike Eşrefiye'nin gülündeki renklerin rengine bakarak oradan o çok güzel bezenmiş olan o gülü meydana çıkarmışızdır. Bunun gibi niceleri söz konusudur. Ama halkımızın suhizanda değil, daha çok hüsnüzanda yaptığı bir haldir, tabii, bir şüphesiz, fiildir bu. Ama şimdi hani böyle bir yerin bu hizmet içerisinde bulunmuş olmamızın getirisiyle bizden, bizim varlığımızdan haberi olanlar da nihayetinde tamam, bir derviş çeyizi varmış. Burada yatan zatın kendisi de Uşaki, işte Kadri, Halveti, Rufai gibi. İşte bilirse o bilir hangi tacı şerif konulur, hazırlanılır diye. Böyle vesilelerle bir kısım türbeler, sandukalar ihya oluyor. Biz de buna vesile, onlar da biz de vesile oluyoruz yani.
1: Tabii. Yakın zamanda zor bir taçla uğraştık.
0: Eyvallah.
1: Neydi?
0: Şimdi yakın zamanda zor bir taçla uğraştık. Fatih Sultan Mehmet Han'ın özellikle tacı şerifiydi, yani başlığıydı. Şimdi zannedersem 300-350 ya da 400 yıl evvel olsa gerek, ya da kendi bulunduğu döneme ait bir tablodan görsel bize sundukları için biz daha çok o görselden yola çıkarak başlığın kendisini hazırlama gayretine girdik. Ama birebirin çok yakını olan başlığı çok şükür ki hazırladık, teslim de etmiş bulunduk. Aynı zamanda kavuklar da bazen kavuk olarak da, padişah kavukları olarak da bizimle fikir içerisine girmek isteyen kişiler de oluyor. Onları da hazırlama gayreti içerisine giriyoruz. O vesileyle bunları da araya katmış bulunuyoruz.
1: Şimdi üstadım, ben size geldim. Dedim ki bana bir çeyiz hazırlayın. Eyvallah. İşte hangi çeyizi istiyorsam, Kadiri, efendim Nakşi, Halveti. Burada ölçümüz ne? Yani bu her gelen ne, bu çeyizin hazırlanmadığını ben bu atölyede biliyorum. Eyvallah. Belli kriterler var. Bu kriterler ne?
0: Şimdi bununla ilgili malum karşılaştığımız çok vaka oluyor ama öncelikle yaşam içerisinde, yani bu erkanın, en başındaki sohbetimizde de zikretmiştim. Bu erkanın kendi içeriliğinde kişi evvelince bir bilinç sahibi olmuş olması gerekir. Bu bilinç kişinin kendisinde zaten yok ise karşılaştığımız durumlarda namaz kılmak, yani namaz kılarken başına tacı şerif yaptırmak isteyenler de olur. Dışarıda gezerken üzerine cübbe giymek isteyenler de olur. Öncelikle böyle bir anlayışın kişinin kendisinde, böyle bir bilincin kişinin kendisinde doğru olmadığını aslında kişiye bildirmiş olmamız gerekir. Çünkü bu erkan dediğimiz zaman tarikatın, tekkenin kendi içeriliğinde bir erkanı, bir düzeni vardır. Bu erkan ve düzen içerisinde kisveler kendi içeriliğinde derviş, hizmet, o tekkenin içerisinde hizmet edenler, o tekkenin içerisinde meydan erkanının düzenini hazırlayanlar ve bunların her birinin kisveleri o meydana, o hizmete uygun olmak şartıyla hazırlanmış olmasının bilinci belki kişilere aktarılmış olması gerekir. Yani bilinç kişinin dışarıdan geçerken buraya geldiğinde, ya biz de parasını versek bundan alıp kullanamıyor muyuz demesi değil de, bilinç o kişinin meşahiye içerisinde bunu kullanan kişiler, bunu kullanan şahsiyetler kimlerdir diye onlara belki aktarmak gerekiyor. Bu aktarımın içinde nasıl bir erkana, nasıl bir seyr-i sülâ, nasıl bir virde, nasıl bir evrada sahip olduğunun bilinci de o kişinin kendisine verilmiş olması gerekiyor ki

0: herkes istediği gibi bunu alıp kullanmaması gerektiğinin anlayışı o kişide olmuş olsun. Haricinde bu anlayış kişinin kendisinde olmadığında da karşılaştığımız gibi keza ben de namaz kılarken bunu başıma takmak istiyorum. Ben de dışarıda işte gezerken bu cübbeyi giymek istiyorum. Haydariye ile bir yerde otururken, dışarıda bir yerde otururken haydariye üzerimde olsun istiyorum gibi anlayışa sahip.
1: Haydariye yelek değil mi?
0: Eyvallah. Dervişleri... Haydariye diye tabir ettiğimiz dervişin özellikle dervişe şeyhi tarafından o tekke içerisinde giymek suretiyle şeyhi tarafından verilen hırkadır, yelektir. Budur.
1: Dışarıda giymek bunu çok uygun değil midir?
0: Değildir, evet. Eyvallah. Değildir. Çünkü sistem olarak bu yolun kurucularının söylediği özellikle kisve ve kelimeler, kelamlarla ilgili bu yolların kurucusu olan pirler diye tabir ettiğimiz şahsiyetlerin özellikle vurguladığı, ikaz ettiği söylemleri vardır. Yani bir meşahiye, bir tarikata bende olan şahsiyetin kendisinin dışarıda derviş olduğunun bilinci beşeri kısımda bilinmemiş olması gerekir ki o kişi yoksa gurur ve kibir içerisinde olmuş olur. O kisveyle dışarıda dolaşılmamış olduğunun bilinci o kişinin kendisine.
1: Yani halk içinde hakla olmak.
0: Kesinlikle.
1: Lakin halkın içerisinde hakla olduğunu reklam etmemek.
0: Kesinlikle. Zaten kişinin kendisi daim halvette olmuş olmasının aslında bir anlayışı. Bu kisveyle tacile bunun gerçekleşmediğinin aslında bir anlayışı olması gerekir o kişinin kendisinde. Kisveden ziyade söylemleri, yani bir tekke dergah içerisinde telaffuz ettiği kelimeleri de dışarıda sarf etmemiş olması gerekir. Bunun da bilinci kişinin kendisinde olmuş olması gerekir. Yoksa buna müsaade etmiyorlar yani.
1: Eyvallah.
0: Gösterişten ibaret olduğu eyvallah söyleniliyor.
1: Eyvallah. Yani seyretti değil efendim. Evet, eyvallah. Allah razı olsun. Üstadım şimdi yani muhabbet çok güzel. Daha başka efendim daha soracağımız çok sorular var ama eyvallah. Üstadım bu güzel muhabbete küçük bir virgül koyalım.
0: Eyvallah.
1: Üçüncü ve son bölümümüzde bu güzel muhabbeti devam ettirelim. Birikimlerden istifade etmeye çalışalım.
0: Eyvallah.
1: Efendim bu dost ortamındaki sohbet devam edecek kısa bir aradan sonra.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno dünyam. Teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Biz bugün Üsküdar'dayız, Selamsız'dayız. Selamsız'da çok kıymetli bir kardeşimizin, efendim Gökhan Parçalı Bey'in atölyesinde misafiriz. Gökhan Bey kardeşimiz derviş kisvesi ya da işte efendim...

0: Sadece derviş değil tabii, yani pir, efendim meşayih kiramın kıyafetleri, daha doğrusu çeyizi deniliyor. Evet. Eksik yanlış söylemiyorum değil mi üstadım? Evet. Onlara gönül verdi. Kendisi esasen aslında daha öncesinde antikacı. Bir hadisenin bir de bu planı var. Arka planı var. Öyle bir aileden de geliyor. Fakat o daha önceden de tanıştığımız için muhabbetimiz o zamandan beri geliyor. O yıllarda düştü değil mi bu muhabbet?
1: Eyvallah, eyvallah. Doğrudur. O yıllarda.
0: Yani ben durayım da yani Taci Şerif yapmaya veya derviş çeyizi yapmaya başlayayım diye bir yerden çıkmadı. Yani o antikacılık yıllarından.
1: Eyvallah, geldi, doğrudur. Antikacılık geniş çapta bir camia olduğu için, yani o objelerin bulunduğu alan çok geniş bir camia olduğu için bunların içerisinde tarikat objeleri de vardır. Hurda-i Tarik diye geçer. Eyvallah. Malum haliniz. Biz bunların içlerinden objeler de gördük. Objelerini de aldık, değerlendirdik, sattık. Tarikat objesi koleksiyonu yapan koleksiyonerlerle daha çok biz görüşüyorduk. O koleksiyonerleri tanıyan antika camiasında mevcut esnaf arkadaşlarla daha çok görüşüyorduk. Oradan gelen bir seyir, bizim seyir bizi buraya aslında itti. Çünkü çok zengin bir görsel showroom'a sahip, yani görsel bir alana sahip bir şeyden bahsediyoruz. Yani derviş kisvesi. Yani insan bazen öyle şeyle karşı karşıya kalıyor ki, yani o seyrin içerisinde bu da mı derviş, bunu da mı derviş kullanabiliyormuş, kullanıyormuş dediğimiz değişik görsellerde de karşı karşıya kalıyoruz. Bununla ilgili daha değişik görsellerin aslında, yani bu Hurda-i Tarik diye tabir ettiğimiz bu görsellerin bulunduğu birkaç eser de mevcut.
0: Evet.
1: Malum o yıllarda da Uğur Hocam sizinle konuştuğumuzda da bahsetmişizdir. Fakat derviş çeyizi eserinin, yani Nurhan Atasoy hanımefendinin hazırlattığı o yıllarda, hı hı, ki eserin dışında bir eser daha hazırlanıldı. Bu eser epeyce kalınca dosya, evet, olarak 400 küsür sayfalık bir eserdir bu. Bilgi kaynağı çok zengin bir bilgi kaynağı sahip. Eserin ismi Mecmuatül Zarif, Sandukatül Marif diye geçer. Bu eserin kapağında Halveti Gülü vardır. Tariki Halvetiye'nin gülü vardır. Yahya Agah Efendi diye yine bilgi kaynağı oradan alınır. Oradan alınan yine çizim görsellere sahip bir eserdir. Fakat
0: hangi yıllara dayanıyor üstad?
1: Mecmuatü Zarif, yanlış zikretmiş olmayalım, bir 5-6 yıllık bir basımı vardı. 5-6 yıl önce.
0: Yahya Agah Efendi'nin dayandığı
1: yüzyıl. Yaklaşık 100 küsür yıl evvel. 19. yüzyıl dönemidir Yahya Agah Efendi. Bildiğimiz kadarıyla da Tariki Uşakiye'dendir kendileri. Tariki Uşakiye seyri usulüğünden bu tarafa geçiş yapmıştır ama birçok meşahiyeden de kendisi muhabbet almıştır. Allah onlardan razı olsun ki böyle kaynaklar, böyle kıymetli eserler kendileri kaleme almışlar. Biz de onların bırakmış olduğu bu eserler, kaleme almış oldukları bu eserlerden mümkün mertebe bilgi edinmeye gayret ediyoruz. Allah onlar gibilerinin de sayılarını arttırsın inşallah.
0: Genel itibariyle gelen misafirler atölyeye tabii belki çok bilinçli olarak gelmiyorlar buraya. Yani ilk başta işte bir Taci Şerif, ne bileyim işte Haydariye vesaire. O muhabbet o dostluklara vesile oluyor değil mi? Yani kesinlikle, buraya geldikten sonra o bir başka şeye tahvil oluyor. Sohbete, evet, muhabbete tahvil oluyor. Şununla karşılaştıkları zaman, yani hani kusura bakmayın siz bunu böyle namaz kılarken takamazsınız, evet, falan diye öyle bir direnç gösteren, ya bu hadi canım böyle şey olur mu falan diyen, böyle kırılan falan oluyor mu?
1: Yok, şöyle aslında tam tersi, yani daha çok hoşlarına gidiyor.
0: O daha çok riayet edildiği için.
1: Eyvallah, eyvallah. Aslında

0: hani aa demek olması gereken anlayış kişi üzerinde bu haller olması gerekiyormuş ya da hani aslında biz biliyorduk bu hallerin olması gerektiğini ama bunun da herkesin bunları da herkesin kullanabileceğini zannediyorduk gibi aslında böyle değilmiş anlayışına sahip olarak buradan gidiyorlar. Çok da hoşlarına gidiyor. Yani böyle bir kisvenin kimin kullanması gerektiğinin bilinci onlara verildiği zaman o bilinçle buradan ayrılmaları onları çok hoş ediyor. Ama haricinde karşılaştığımız tabii haricinde başka şeyler de olmuyor değil bunun yanı sıra. Tabii ister istemez biraz hangi efendiye müntesipsiniz? O efendiye müntesip tanıdığımız bir efendi ise tanıdığımız bir şahsiyet ise kendisine en yakın olan kişiyle görüşüp bizden taç, hırka vesaire gibi kisveleri isteyen kişiyi tanıyor musunuz deyip oradan teyit alıp o teyitle yola çıkıp ona hazırlamamız gerekiyorsa bu şekilde mümkün mertebe hazırlama gayretine giriyoruz.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Çünkü bir teyit olmadan mümkün mertebe bir şey hazırlamamaya çalışıyoruz. Evet. Bunun gibi hadiselerle karşılaşıyoruz.
1: Üstadım şimdi tabii bildiğimiz 12 hak yol var tarika aliyede. Bunun içerisinde kendi şubeleri var dedik.
0: Evet.
1: Ayrılabiliyor. Şimdi tabii bunun içlerinde çok daha böyle yani tabirimiz abes kaçmasın. Biraz daha oyuncaklı olanları, evet, daha zor olanları, daha uğraştırıcı olanları olabiliyor. O zaman da ya efendim himmet buyurun. İşte bu tac-ı şerifi yapmaya çalışıyoruz, evet, deyip öyle bir istimdat oluyor mu?
0: Tabii ki yani şimdi zaten büyükler biz hangi meşahiyenin işte Rufai meşahiyesinden, Sadi tarikatının meşahiyesinden, Şazeli tarikatının meşahiyesinden, Kadirilik, Halvetiyelik gibi meşahiyelerin tac-ı şeriflerini hazırlarken dahi öncesinde onlara onların ruhlarına hediye ettiğimiz niyaz mevcuttur. Bu niyazı etmeden zaten o taca başlamamanın, eyvallah, doğru olduğunun bilinci zaten bize bildirilmiştir. Fakat ilk bu hadisede tac-ı şerif hazırlamaya başladığımız ilk dönemlerde Tarık-ı Bektaşiye ile ilgili çok sıkıntılar yaşadıydım ben. En son günler sonra bir kısım Galata Mevlivanesi'ne gitmiştim. Orada Bektaşi tacı şerifini camakan arkasından arada bir mesafe ver, nasıl yapılmıştır? Çünkü yapan kimse olmadığı için, hazırlayan kimse olmadığı için nasıl yapmışlar, nasıl elime alabilirim, dokunurum, nasıl işte bu nasıl kesilmiştir gibi düşünceye gire dururken bir gece vakti saat 2.30-3 civarlarındaydı. İçim geçmiş, uyudum. Böyle bir koltuk üzerinde bir hal oldu. O hal içerisinde elleri gördüm böyle diz boyunda böyle elleri gördüm. Ses ile beraber o tacın nasıl yapılması gerektiğinin bir bilgisi o esnada.
1: Talep edildi yani.
0: Eyvallah. Bunun bilgisi verilmiş olmasıyla fakir Bektaşi Fahri tacını oradan bize verilen bilgi nihayetinde gayret ettik. Şu anda hazırlayabildiğimize inanıyoruz Bektaşi Fahri tacını. Çünkü zor bir tacı şeriftir. Gizli bir dikişi vardır onun. O dikiş, gizli dikişi dikiş ile dikmek çok zordur. Böyle bir hadiseyle yıllar evvel karşı karşıya kalmıştım ama onların desturu, onların hikmeti fakirin her daim üzerinde olsun, cümlesinin üzerinde olsun inşallah. Amin.
1: Cümlemizin üzerine olsun inşallah. Bu güzel duayla bu güzel sohbeti bağlayalım. Eyvallah. Gökhan Parçalı kardeşimiz teşekkür ediyoruz.
0: Yıllar sonra tekrar fakirhaneyi,
1: gene takipteyiz yani.
0: Eyvallah, eyvallah. Her daim inşallah Cenab-ı Hak tekrarını nasip etsin. Amin. Amin. Müşerref olduk. Çok da hoş olduk.
1: Şeref bize ait. Allah razı olsun. Efendim bugün başta da arz ettiğim gibi Üsküdar'daydık, Selamsız'da güzel bir dost meclisinde Gökhan Parçalı kardeşimizle derviş çeyizi nedir? Özellikle meşayih-i kiramın başlarına taktıkları tac-ı şerifler, ona bağlı olarak dergahta en aşağıdan yukarıya doğru çıkan dervişanın kisveleri, kıyafetleri, efendim haydariyeleri, yelekleri, arakiyeleri, onlar üzerine güzel bir sohbet nasip oldu. Kendi adımıza istifade

0: Uğur Dumlupınar.
1: Hep aynı eldendir kanar.
0: Salacak Kahvehanesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Sevgili dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türk Kızılay'ın 158. yaş gününün ülke, millet, sivil toplum camiası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Milletin vicdan ve merhametinin, inanç ve hamiyetinin sembolü olan hilalin ışığını yeryüzünün dört bir yanına taşıyan gönüllülere, hayırseverlere, bağışçılara ve Kızılay çalışanlarına şükranlarını sunan Erdoğan, Kızılay'a canından can katan, kanından kan veren, bu müesseseyi imar ve ihya eden tüm vatandaşlara yürekten teşekkür etti. Bilhassa Çanakkale Zaferi, 1. Cihan Harbi ve İstiklal Savaşı'nda Kızılay'ın rolü çok ama çok önemlidir. Kızılay'ımız milli mücadele döneminde diğer hizmetlerinin yanı sıra cepheye tam 40 bin sandık sağlık malzemesi taşımış, kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla cefakar milletimizin, aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin dişinden tırnağından arttırarak yaptığı bağış ve

yardımları askerlerimize ulaştırmıştır. Bakınız merhum Mehmet Emin Yurdakul, Hilali Ahmer hanımlarına ithaf ettiği şiirinde o kahraman yürekleri nasıl selamlıyor. Size selam, size hürmet ey Hilal'in kadınları. Size selam, size hürmet ey yurdun pak alınları. Ölümlerin önlerinde sargıları bağlayan siz, cenazeler üzerinde matemleri ağlayan siz, yara sarmak, can kurtarmak, bu ne iyi ne güzel iş. Kullarına Cenab-ı Hak bundan güzel iş vermemiş. Bırakmasın Allah'ımız çatıları merhametsiz, vatanları merhametsiz, bizi sizsiz ve şefkatsiz. Ben de Rabbim bizi Kızılay'dan mahrum bırakmasın diyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar önünde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır dedi. Türk Kızılay'ın afet yönetiminden kan hizmetlerine, uluslararası yardımlardan, sağlık ve sosyal hizmetlere, eğitim çalışmalarından barınma, beslenme ve psikososyal desteklere çalışmalarını bugün de başarıyla sürdürdüğünü hatırlatan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Şube, temsilcilik ve delegasyonlarıyla kan bağışı, hastane, lojistik ve tıp merkezleriyle ihtiyaç sahiplerine yönelik ücretsiz butik mağazalarıyla tüm bu faaliyetler özverili bir şekilde sınır ve engel tanımadan devam ediyor. Gönüllülerimiz ve Kızılay mensuplarımız hizmetlerine ihtiyaç duyulan her yerde adeta arı gibi çalışıyor. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin ton aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazze'li kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptık. Aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttık. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar önünde sonunda bunun hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır ifadesini kullanan Erdoğan, bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mevkidaşı Petrova Şamanova ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Türkiye'nin derin tarihi bağları ve köklü dostlukları bulunan Balkanlar coğrafyasında kalıcı istikrar ve refahın yolunun bölge ülkeler arasındaki işbirliği ve diyaloğun güçlendirilmesinden geçtiğini dile getirerek, bu anlayışın öne çıktığı dünkü zirvede bölgesel konuların bölgesel sahiplenme anlayışıyla çözülmesinin gerekliliğini vurguladığını belirtti. Fidan, Bulgaristan'la karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve mevcut işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusunda hemfikir olduklarının altını çizerek, Bulgaristan'la ortak bir tarihimiz, güçlü ve beşeri bağlarımız mevcut. Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları bu bağların pekiştirilmesinde müstesna bir rol oynamaktadır. Soydaşlarımızın Bulgaristan'ın siyasi, iktisadi, beşeri, kültürel, ilmi ve sanatsal hayatına yaptıkları katkılar bizleri gururlandırmaktadır dedi. İran'la ABD arasındaki müzakereler ilişkin olarak da Fidan bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda herkesin yaygın bir kanaati olduğunu aktardı. Fidan sürekli taraflarla temas halinde olduklarını ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski taşıdığını söyleyerek, yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni birbirlerini tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 28 üyenin parti meclisinden istifasını noter marifetiyle sunduğunu belirterek, bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar dedi. Emre, mecliste düzenlediği basın toplantısında istinafın CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararı nedeniyle 2021 yılında gerçekleştirilen kurultayın ardından seçilen parti meclisinin göreve geldiğini belirtti. Dün yapılan CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini hatırlatan Emre, 2020 ve sonraki yıllardaki kurultaylarda değiştirilen tüzüklere göre Merkez Yürütme Kurulu'nun böyle bir yetkisi bulunmadığını, milletvekillerinin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevki için tek yetkili organın

parti meclisi olduğunu söyledi. CHP'li Emre, parti tüzüğüne göre parti meclisindeki istifaların ardından yedek üyelerin göreve gelmesiyle üye sayısının, üye tam sayısının 3/2'sinin altına düştüğünde parti meclisi için seçim yapılmak üzere genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması gerektiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faiz olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplanan kurulun, politika faizinin %37'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme oranının %40'ta, gecelik vadede borçlanma oranının da %35,5'ta sabit tutulduğu bildirilen duyuruda şu ifadelere yer verildi. Yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Duyuruda jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümün etkilerinin yakından takip edildiği belirtildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe gücü yüksektir ve her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyete sahiptir dedi. Orgeneral Bayraktaroğlu, deniz kurdu 2 tatbikatının seçkin gözlemci günü kapsamında bulunduğu Antalya Körfezi'ndeki TCG Anadolu'da tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye güvenlik mimarisinin vazgeçilmez unsuru, oyun kurucu ve küresel bir güçtür. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe gücü yüksektir ve her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyete sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, savunma sanayimizle birleşik bir pozisyon yaratmıştır. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji ürünü, insanlı ve insansız platformlar envantere kazandırılmıştır. Bahse konu sistemlerin büyük kısmı terörle mücadele harekatı başta olmak üzere, mavi ve gök vatanda icra edilen faaliyetlerde elde ettiğimiz tecrübelerin savunma sanayine yansıması sonucunda geliştirme göstermiştir. Deniz kurdu 2 tatbikatının amacının harekata hazırlık, sek ve idare etkinliğinin artırılması ve müşterek çalışılabilirliğin geliştirilmesi olduğuna dikkati çeken Bayraktaroğlu, tatbikatta siber yetenekler ve yapay zeka destekli programlar komuta kontrol süreçlerinde etkin olarak yer almıştır dedi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, deniz kurduğu 2 tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında seyreden TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Tuamiral Aktürk, tatbikatın deniz kuvvetlerinin harekatı, sek ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin huzur, güvenlik ve istikrarı için görev ve faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Aktürk, terörle mücadele ilişkin geride bıraktığımız hafta içinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıyla mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir dedi. Bölgedeki gelişmelere de değinen Aktürk şöyle devam etti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında çatışmaların tekrar başlamasından endişe duyuyoruz. Mevcut hassas süreçte tüm tarafların itidalli davranması, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için diplomatik çözüm yollarına öncelik vermesi büyük önem taşımaktadır. Gazze'de aylardır devam eden katliamlar, Lübnan'a yönelik saldırılar ve bölgesel gerilimi tırmandıran eylemleriyle bölgedeki en büyük istikrarsızlık kaynağı haline gelen İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engeldir. Uluslararası hukuku ve insani değerleri içe sayan bu yaklaşım, yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel barış ve istikrarı da tehdit etmektedir. Diplomatik girişimlerin başarıya ulaşabilmesi için uluslararası toplumun, İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir, dedi. Aktürk, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının

Asker alma kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 itibariyle memur aylık kat sayısına göre güncelleneceğini kaydetti. Tuğamiral Aktürk mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara

cevabı verdi. Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz. Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan ve adadaki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs anlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar adanın güney için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine hedef alan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır, dedi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat'le sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Doğulu, Saat'le Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Fethullahçı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonda 80 şüpheli yakalandı. İzmir, Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Düzce, Isparta, Kütahya, Manisa, Niğde ve Uşak'taki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin örgütün güncel eğitim, kadın ve erkek yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, sorumlu düzeyde oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca yurt dışı gezisi adı altında farklı tarihlerde örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıkları, örgüt evlerinin kira, iaşe ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlendi. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 3.324.786 lira değerinde döviz, değerli maden ve Türk lirası olmak üzere çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da dün gece düzenlenen saldırıların ardından bu gece daha kapsamlı ve şiddetli saldırılar olacağını açıkladı. Trump, Fox News'e telefon bağlantısıyla katılarak İran'a yönelik son saldırılara dair açıklamalarda bulundu. İran'a dün düzenlenen saldırıların ardından bu gece saldırıların daha kapsamlı ve şiddetli olacağını belirten Trump, "Kara harekatı istemiyorum ama gerekirse küçük bir asker grubu gönderip oranın tamamını ele geçirebiliriz" ifadesini kullandı. Amerikan uçaklarının Tahran'ın üstünde uçtuğunu ancak İran'ın bunun farkında olmadığını savunan Trump, İran'ın donanması, havaalanı ve uçak savarlarının kalmadığını söyledi. Trump, medyanın İran konusundaki tutumunu da eleştirerek, İran teslim olsa bile medyanın bunu İran'ın zaferi olarak yansıtacağı değerlendirmesinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son saldırılarının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirterek, söz konusu saldırıların mevcut ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdiğini bildirdi. Açıklamada ABD'nin son saldırılarının devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine aykırı olduğu ve bu eylemlerin 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesi pratikte anlamsız hale getirdiği ifade edildi. ABD'nin bazı bölge ülkelerinin topraklarını söz konusu saldırılarda kullanmaya devam ettiği savunulan açıklamada, İran'ın saldırıların kaynağına karşı meşru müdafaa hakkını kullanacağını ve ülkeye yönelik tehditleri etkisiz hale getirmekte kararlı olduğu kaydedildi. İran ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 133.840 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce düzenlenen operasyonlar

0: İstasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 133.840 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. YB'nin kullandığı otomobille HT idaresindeki otomobil Gergeme Mahallesi Kayseri Caddesi'nde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlardaki 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Pakistan'ın kontrolündeki Azad Jammu Keşmir bölgesinde polisle protestocular arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 15'e yükseldi. BBC'nin haberine göre Temmuz'da yapılacak seçimlerde mecliste 12 sandalyenin mültecilere ayrılmasına yönelik protesto gösterileri sürüyor. Hafta başında bölge başkenti Muzaffarabad'a konvoylar halinde gitmek isteyen 10 binden fazla kişinin Rawalpindi ve Kotli kentlerinde sokaklara dökülmesiyle başlayan olaylarda ölü sayısı 11'i sivil, 4'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 15'e çıktı. Polisle göstericiler arasındaki çatışmalarda en az 50 kişinin yaralandığı ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtilirken, Muzaffarabad'la Rawalpindi semalarında askeri helikopterlerin gözetleme uçuşları yaptığı görüldü. Derdinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 18-27, Bursa 17-31, Edirne 18-33, Kocaeli 18-29, Çanakkale 17-28, Balıkesir 14-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 20-33, Aydın 22-37, Manisa 19-33, Denizli 21-34, Muğla 16-32, Uşak 14-28 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 22-29, Adana 21-32, Isparta 16-30, Mersin 24-30, Kahramanmaraş 20-34, Hatay 21-29 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 15-28, Konya 19-28, Kayseri 12-27, Sivas 9-25, Eskişehir 13-29, Nevşehir 14-26 derece. Karadeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 17-23, Rize 17-25, Samsun 16-24, Ordu 17-33, Giresun 16-23, Zonguldak 15-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 8-24, Erzincan 13-29, Malatya 15-30, Van 11-24, Hakkari 15-27, Kars 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 20-35, Diyarbakır 19-35, Şanlıurfa 21-36, Gaziantep 18-32, Mardin 22-33 ve Siirt 20-33 derece.

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Müyesser Zeynep Sati Yalçın. Omzuma dokunan ele bakarak döndüm. Bir kutu şeker uzatan genç kadınla göz göze geldik. Bir tane şeker alıp ağzıma attım. Portakallı şekerin tadı hoşuma gitti. İnsan dedim, ne olursa olsun ölene kadar yemek içmekteki lezzetten vazgeçemiyor. Babaannem gibi. Bu hatırlayış sinir etti beni. Gözlerimi silip Hacı Bayram Hazretleri'nin ruhuna Fatiha okudum. Ne dileyeceğimi bile bilmeyecek kadar karışıktı kafam. Nerede var olduğunu bilmediğim Muhsin'le kavuşmayı mı, Semih'e alışmayı mı, üniversiteye gidebilmeyi mi? Her şeyin hayırlısı olsun, daha genceciksin, dedi genç kadın. Sesli mi konuşmuştum kendimle? Dizlerimin üzerine iki şeker daha bırakarak, bebek bekliyorum da dua et, dedi. Hayırlı olsun, dedim. Çıktığımda Semih güvercinlerin arasında oturmuş, ara sıra elindeki naylon torbadan yem atıyordu. Onun kalbi de benim gibi kırık olmalıydı. İstediği bendim. Beni bir sözle almıştı ailemden. Ama istediği sevilmekti de aynı zamanda. Ortak bir talihimiz olduğunu hissettim o an. Semih, var ama yok gibi birine bağlıydı. Ben, yok ama var gibi birine bağlanmıştım. Kader ortaklığı, benzer yaralar, birbirini anlamak, birbirinin görünmez yaralarını sarmak. İyi niyetli sözler kafamda dönüp duruyorken beni anlamayacağını, dahası anlamak gibi bir amacının olmadığını, tek istediği şeyin sahip olmak olduğunu ön seziyle hissediyordum. Belki de böyle hissediyordum.

görmek istiyordum. Bantta Semih'in biraz uzağına oturdum. Kalan yemleri bana uzattı. Alıp serptim ayağımın dibine. İnsana alışmış güvercinler iyice sokulup karınlarını doyururken ben güvercinleri izledim. Semih'in beni incelediğini biliyordum. Bu göz hapsi beni daha çok rahatsız ediyordu. Kılıç kalkan elinde bir savaşın tam ortasında gibi, Semih can düşmanım gibi, soğukluğumla ördüğüm kalkanım yetmezmiş gibi saldırmaya devam ettim. ''Bu yıl okul bitiyor değil mi? 2 yıllık okuyordun yanılmıyorsam.'' ''Evet, biter herhalde. Ben de tıp kazandım, duymuşsundur. Bizimkilerin pek niyeti yok gibi. Millet arayıp bulamaz, onca emek, onca para sarf eder. Bizimkiler de...'' Tamamlayamadığım cümlemden sesim titremeye, gözlerim dolmaya başladı. Yanında ağlamak istemiyordum. ''Ben de okumandan yanayım. Madem kazanmışsın.'' ''Sağ ol ya, çok anlayışlısın. İyi ki izin verdin. Hatta o kadar anlayışlısın ki her sözüm sana iltifat gibi.'' Artık tutamadığım gözyaşlarım akıyordu yanağımdan. Elini uzattı, silmek istedi. İttim, ayağa kalkıp koşarcasına yürüdüm. Kitapçıların, tesbih, hurma, hac malzemesi satıcılarının, eşarpçıların arasından ne yaptığımı bilmeden yürüdüm. Çarşının sonuna geldiğimde dönüp baktım, Semih yoktu. İyice aradım gözlerimle, yoktu. Geri dönüp güvercin alanına yöneldim. Aynı bankın üzerinde gözleri kuşlarda oturuyordu. Arkamdan gelmemişti. Yalnız kalmak istediğimi, dahası onu istemediğimi anlamış olmalıydı. Tek başıma yürüyüp duraklara geldim, dolmuşa binip tek başıma eve döndüm. Beni benden çok heyecanlanarak bekleyen babaannemle ve annemle tek kelime etmeden odama girip özgürce yapabildiğim tek şeyi yaptım. Doyasıya ağladım, ağladım, ağladım. Bir anda değişen hayatımı, çocukluğumdan beri hayalim olan doktorluğun elimden kayışını, İstemediğim biriyle sözlenmenin, hiç aklımdan geçmeyen bir yaşantının içine düşmenin hesabını kime, nasıl soracaktım? Sorumlu kimdi? Niye başıma gelmişti? Aynada ağlayan yüzüme bakınca kendime daha çok acıdım, daha çok ağladım. ''Muhsin, neden beni kurtarmıyorsun?'' dedim. Esmer yüzü, derin kara gözleriyle görünüp kayboldu aynada. Yaşamak için bir nedenim var mıydı? İstemediğim bir hayatta yatılırken bana, başkalarını memnun etmek için mi yaşayacaktım? Direnin, Avrupa ülkesi olma yolundaki Türkiye'nin başkentinde yaşıyorsunuz, diyen edebiyat hocamın hayaline kızdım. Nasıl, nasıl direneyim söyleyin. Bir şey biliyorsunuz ama tecrübeniz yok. O yüzden anlayamıyorsunuz Sevda gibi, benim gibi, belki farklı şeyler yaşayan, başkaları gibi kızların da çaresizliğini, dedim. Annem odama dolan patlıcan biber kızartması kokularının eşliğinde seslendi. Müyesser, uyudun mu? Gel sarımsaklı yoğurdu sen hazırla, ben de babaannenin egzersizlerini yaptırayım. Babaannem, senin gücün yetmez, bırak, akşam yaparız. Neye yarıyor ki zaten? Dedi. Ara sıra tekrar yürüyeceğinden umudu kesip acıklı sözler söylüyordu. İçim bir hoş oldu yine. Sonra kötü yanım, sana acımadı ki o. Her şey o cadının başının altından çıktı. Sen niye acıyorsun ona? Dedi. O benim babaannem, dedim kendime. Şişmiş ve kızarmış gözlerimle salona gidip annemle beraber egzersiz yaptırabileceğimizi söyledim. Babaannemin nazlarını aldırmadan masaja başladık. Egzersiz boyunca hangi alanı seçeceğimi düşündüğümü fark ettiğim zaman, insan umut etmekten hiç vazgeçmiyormuş, en mutsuz anlarında bile içinde yeşermeye hazır bir tohum bulabiliyormuş, dedim kendime. Kimse duymadı, bilmediğini. Yemekten sonra babaannem ve dedemi baş başa bırakıp odama yöneldim. Dedem babaanneme kız diye hitap eder hep. Eskilerin ismini söylemenin ayıp olduğu dönemlerin insanları onlar. Kız, hareketlerini yaptın mı bugün? Babaannemin yüzünde dedemin ilgisiyle aydınlanmış bir tebessüm vardı. Fazlalık olduğumu belli etmeden dışarı süzüldüm. Caner'in kapısının önünden geçerken duyduğum müzik sesi hareket etme isteği uyandırdı içimde. Kıvrak bir ritimle şarkı söylemekten çok bağırıp duruyordu kalın bir erkek sesi. Çılgın çocuk deyip rahatsız etmeden mutfağa gittim. Annem bir türkü söyleyerek yarın için nohut ıslatıyordu. Beni görür görmez, ''Bugün ne oldu kızım? Kavga mı ettiniz Semih'le?'' ''Daha doğru düzgün tanımadığım biriyle niye kavga edeyim anne?'' Kavgayı aşıp saldırılarla can yaktığımdan, Semih'in sevgi ordusunu öfke ordumla nasıl kırıp geçirdiğimden hiç bahsetmedim.

dondurucudan kemik çıkartırken annem, ben de bir bardak su alıp Karadeniz eskilerini mırıldanmaya devam etsin diye onu yalnız bıraktım. Yalnızlığa ihtiyacı olan bendim aslında. Işığı açmadan camın önüne oturdum. Yola bakarken cırcır böceklerinin seslerini taklit etmeye çalıştım. Şuradan atlayıp sevdalara gitsem, biraz konuşsak belki o beni anlardı diye geçirdim içimden. Niye olmasın, dedi nanelerin kokusuyla içeriye hafifçe dolan rüzgar. Derin bir nefes alıp bir ayağımı camdan sarkıtmakla bahçenin demir kapısının sesini duymam bir oldu. Babam gelmişti. Ata biner gibi oturduğum çerçeveden içeri atladım hemen. Mumun kanat seslerine elimle kalbimi okşayarak cevap verdim. Korkma, dedim kendimden korkarak. Kontrol kimdeydi? Ne yapıyordum ben? Yatağıma uzanıp tavandaki ağaç gölgelerini seyredaldım.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Doğru söyle, ayıp arama. Yalana benzeyen doğruyu da söyleme. Önce düşün, sonra söyle. Hiç kimseye sırrını söyleme. Belayı sadakayla kendinden uzaklaştır. Akıllı olanlara danış. Gün görmüş yaşlılara saygıda kusur etme. Özür dilemek zorunda kalmayasın diye cevabını duyamayacağın şeyi söyleme. Kötü arkadaş, kötü işten çok daha kötüdür. İyi arkadaş, iyi işten çok daha iyidir. İyi arkadaş, seni özre getirir. İyi işinse seni kibirli hale getirir. Övgüye layık olacağın şekilde yaşa. Duayla titreyeceğin şekilde yaşama. Dün gitti ve geri gelmeyecek. Yarına güvenmekse doğru değildir. İçinde bulunduğun anı yaşa ve ganimet bil ki ondan da geri kalmayasın. Sen beni kötü, kendini iyi gördükçe ne bana kötülük ulaşır ne de sana iyilik. Müridin pirden, öğrencisinin hocadan gösterdiğini duman ateşten, toz rüzgardan göstermez. Güzel bir alemdir yokluk. Her nerede durursan kimse kimsin demez. İlahi, yokluk herkes için musibet, benim içinse bir ganimettir. Dosttan gelen bela bir bağıştır. Beladan yakınmaksa hatadır. İlahi, zalim değilsin ki eyvah diyeyim. Üzerinde bir hakkım yok ki getir diyeyim. İşi veren sensin, bize ver. Bu verdiğini de bizden al. İlahi, dostlardansam hicabı kaldır, misafirsem misafiri ağırla. İlahi, senin ektiğine sen su ver. Abdullah'ın ektiğine de yine sen su ver. İlahi, seni tanıdığımı sandım. Şimdi o boş hayali suya attım. Sahip olandan ve istemeni isteyenden iste, sahip olmayandan ve istemenden korkandan isteme. Biri koştuğu halde kavuşmaz, bir diğeri ise uyuduğu halde ona kavuşur. Sen eğer yaratıcıyı tanıyacak olursan, yaratılmışların kapısına düşmezsin. Sen can ve malın üzerine titrediğin sürece iki arpa tanesi bile etmezsin. Dünya ile ilgili ne söyleyeyim? Zira bin bir türlü sıkıntıyla elde edilir, büyük bir zahmetle gözetilir ve hasretle bırakılır. Zincire bağlı olduğunun kölesisin. Geri kalmak istemiyorsan olduğun gibi görün. Aksi takdirde yakıştığın hal sana gösterilir. Dervişlik gizli tutulmalı, açığa çıktı mı delil gerekir. Sahipsen söyleme, sahip değilsen coşup da yalan söyleme. Sahip olan saklar, sahip olmayansa coşar ve satar. Dünya kafesinden kurtulduysan bir olanın lütfuna bağlandın. Dünya yaratılmışlara dağıt da diri ol. Kimsenin yüreğini incitme de kul ol. İlahi, eğer iş sözle olacaksa söz söyleyenlerin başına tacım. Eğer amelle ise bir karıncaya muhtacım.

doğru soruları sormak. İçinden geçtiğimiz zaman dilimi bizi hayretler içinde bırakan vakalara sahne oluyor. Her geçen gün bir öncekinden daha şaşırtıcı hadiselerle karşılaşıyoruz. Genç neslin yaşadığı kriz ve sebep olduğu problemler gün geçtikçe derin yaralar açıyor. Millet olarak meselenin hangi yönüne eğilsek başka bir cihetten açık veriyoruz. Peyami Safa, gençlerin içinde bulundukları karanlığın kölesi olmakta mazur olduklarını dile getirmişti. Gençleri muhtaç oldukları aydınlığa kavuşturacak bir mariften, tahsil ve terbiye sisteminden beklediğimiz şeyi bizzat kendilerinden istemek gibi büyük bir haksızlıkta bulunduğumuzu düşünüyor ve ekliyordu. Umarız

yarınki nesiller kurtarılabilir. Bu sözlerin üzerinden birçok nesil geçti ancak dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Marifin yani eğitim sisteminin ürettiği neslin problemlerini hala çözemiyor, sistemden beklediğimiz atılımın sorumluluğunu gençlerin omzuna yüklemeye devam ediyoruz. Diğer yanda Nurettin Topçu, milli mektep idealinden bahsediyor. Pekala, mümkün gözüken bu ideali nasıl canlı kılacağız? Sormamız ve cevaplamamız gereken sorular giderek artıyor. Dünün gençleri, bugünün yetişkinleri pozisyonunda. Öyleyse bugünün gençlerini de hesaba katarak bir yol haritası belirlememiz gerekiyor. Peyami Safa'nın da ifade ettiği üzere belki ancak bu sayede yarının gençlerini kurtarmış oluruz. Bu çerçeve içerisinde Haziran sayımızın dosya kavramlarını marif, talim, terbiye olarak belirledik. İlgili kavramlar üzerinden bugün hayretler içinde kaldığımız vakaların sebeplerini ve çözüm tekliflerini ele almaya çalıştık. Eğitimden beklentilerimizi, bugünkü eğitimin temel problemlerini ve muhtemel senaryoları tartıştık. Öte yandan bağımlılıklarımızın içimizdeki hangi boşluğu doldurduğuna dair bir soruşturmayla farklı yazarlarımızın cevaplarını derledik. Ahmet Haşim'in Müslüman Saati başlıklı yazısını iktibas bölümüne taşıyarak da kendi zaman ve takvimimize olan ihtiyacımızı Hicri yılbaşı münasebetiyle yeniden hatırlatmak istedik. Yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Temmuz sayımızda buluşmak üzere. Cihan Karakurt.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Zorlu mücadele bitip akşam olunca deventlerin hepsi yorgun ve aynı zamanda mahzundular. Hızır, Aydın, Oruç Reis, Murat, Danilo ve Hasan'ın biricik arkadaşları, kardeşleri, tayfaların Mert Reisi Kuloğlu bir daha dönmemek üzere aralarından ayrılmıştı. Kuloğlu'yla bir daha sohbet edemeyecek, şakalaşamayacak, beraber cenk edemeyecek olmalarından dolayı üzgün olsalar da onun şehitlik mertebesine yükselmesi hepsini teselli ediyor, hatta sevindiriyordu. Akşam olunca abisini kamerasında ziyaret eden Hızır gemiye geçti. Aydın ve arkadaşlarının hepsinin alnından öptü.
1: Her biriniz başlı başına birer reissiniz. Ben yaşça sizden büyük olduğum için sadece abiniz.
0: Bu sözlerle gururlanan bütün Leventler birer birer Hızır'ın elini öptüler. Hızır bu davranışlarını engellememekle beraber mahcubiyetini de belirtti.
1: Estağfurullah kardeşlerim.
2: Allah senden razı olsun reis. Biz senin Levent'iniz. Sağ ol, var ol, başka bir şey istemiyoruz.
0: Hasan bu olanlara gülümseyerek seyrediyor, arada bir de başını sallayarak Aydın'ı tasdikliyordu. Olayların şaşkınlığını atlatmış olacak ki yine o muzip ifadeyi yüzüne yerleştirip sordu.
3: Hızır abi, Danilo da başlı başına bir reis mi?
1: O hepimizin reisi.
4: Oo, yaşadın Danilo. Bu söz sana 3 ay yeter.
5: Ne 3 ayı? 3 ömür yeter.
1: Eyvallah koçum.
5: Birileri kıskanıyor galiba Hızır reisim.
6: Hadi oradan bire.
5: Az da ileri gideyim deme Hasan. Vallahi Cenova'daki hikayelerimi anlatmaya başlarım.
4: Aman aman başlama. Sustum, gözünü seveyim.
0: Ayşe Sultan, Hızır'ın artık kendisini önemsemediğini düşünüp üzülürken kadınlara özgü vehimlere de kapılmıyor değildi. Hızır'ın kendisinden daha güzel birisine gönül verdiğini düşünüp üzülüyor, gününün yarısını aynanın karşısında geçiriyordu. Henüz Müslüman olmamış bir toplumun kızıydı. Düzgün bir din anlayışı oluşturmadığı için kendisine göre bir takım doğrular belirlemiş, bunun dışında bir şeye inanmamaya ve düşünmemeye karar vermişti. Henüz Müslüman Türklerin karakterini bilmediğinden Hızır'ın onu sadece güzelliği için sevmediğini düşünemiyordu.
7: Bütün bu vehimlerden kurtulmak istiyorum Hatice.
8: Kurtulmalısınız sultanım. Hastalanacaksınız üzüntüden.
7: Ondan vazgeç.

0: Demem, onu kafamdan atamam. O halde ne yapmalıyım?
1: Hızır reise bir ulak gönderin.
0: İyi fikir ama nasıl yapacağım?
1: Bilmiyorum efendim ama Kahya Efendi'yi şehre yollarsanız o mutlaka bir haber öğrenir.
0: Öğrenir mi dersin?
1: Elbette öğrenir. Türk Leventlerinin dedikodusu onlardan bile hızlı ilerliyor. Mutlaka bir haber duyan vardır.
0: Evet, ancak bu şekilde rahatlayabileceğim.
1: Ne göndereceksiniz?
0: Nasıl yani?
1: Yani sultanım, Hızır Reis'e ileteceğiniz haber ne olacak?
0: Bunu hiç düşünmemiştim.
1: Telaşlandırmayacak bir şey iletmelisiniz.
0: Neden ki? Telaşlansın ne çıkar? Biraz da o üzülsün. Ben aylardır telaşlanıp üzülüyorum ya.
1: Öyle söylemeyiniz hanımım. Neyle meşgul olduğunu bile bilmiyoruz. Belli ki çok yoğundur.
0: Umarım öyledir.

0: Saatler geçtikçe Hızır Reis'in gemisinde yorgunluk kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştı. Fakat bu gece gemide bulunanlardan hiçbiri uyuyamayacaktı. Çünkü ambar İspanyol askerleriyle doluydu. Danilo biraz hava almak için geminin kenarına dikilip denizi seyretmeye koyuldu. Ilık bir rüzgar esiyor, gemiye çarpan dalgalar tatlı bir ses çıkarıyordu. Danilo hayal alemine daldı.
1: Vefakarlığı ve riyasız dostluğu sizden öğrendim ben.
2: Peki ama dostum, madem sen papazken etrafındaki insanlar riyakardı, neden onları terk etmedin?
1: Çünkü ben insanlar için değil, Tanrı için çalıştığıma inandırmıştım kendimi.
2: Tanrı değil, Allah.
1: Ha Tanrı ha Allah. Neden bu ayrımı bu kadar önemsiyorsun?
2: Önemsemeyeyim mi yani?
1: Benim Tanrı derkenki kastımı biliyorsun ama.
2: Ben sana seslenirken Danilo demek yerine hey adam ya da Levent desem hoşuna gider mi?
1: Hayır.
2: Ama neden gitmez? Hey adam derken seni kastettiğimi biliyorsun. Hem sen adamsın zaten. Yalan da değil.
1: Ama benim bir adım var.
2: Heh işte. Bizim yaratıcımızın da adı var. Ve ismiyle müsemmadır. İsmi onu özel yapar. Herkes kendi tapına Tanrı diyor. Doğru ya da yanlış. Bir sürü Tanrı var. Ama bir tek Allah.

Aralarına yeni katıldığı zamanlarda hoş sohbeti ve derviş edasıyla kuloğlu ona çok şey öğretmişti. Gelip onun sözleri takılıyordu zihnine. İşte çok sevdiği Allah'ına kavuştu diye mırıldandı ve anılarına yine daldı.

0: Ben bu kapıdan ayrılamam sanıyordum. İnsan en güzeli görmeden elindekini en güzel sanıyor. Şimdi kilisenin kapısından girmek dahi istemiyorum.
1: Allah sana bu iyi niyetinden dolayı doğruyu nasip etmiş dostum.
0: Bu kadarcık bir iyi niyetten mi?
1: Tabii ki. Allah insanları adeta sudan sebeplerle affeder. Yaptığımız kötülüklere rağmen kötülük bulmayız. Yani hak ettiğimiz muameleyi görmeyiz.
0: Peki kötülüklerin cezasını bulmadığı anlamına mı geliyor bu?
1: Bak Danilo, insanlar hata yapabilir. Fakat niyetinin iyi olması çok önemli bir şeydir. Yani yaptığı kötülüğü normal görmemesi ve pişman olması. Allah yarattığı kullarının iyi bir şey yapmaya niyetli ve gayretliyken yanılarak veya unutarak yaptıklarından dolayı kızmaz. Hatta iyi niyetin ne kadar güzel bir şey olduğuna dair bir hikaye biliyordum.
0: Lütfen anlatır mısın?
1: Bir adam insanlara iyi davranan, zararsız biri olmasına rağmen içki içer ve diğer dini görevlerini istediği halde yapamaz, zorlanırmış. Fakat inancı da tammış. Bir gün yağmurlu bir akşam kötü arkadaşların yanından ayrılıp evine giderken yerde çamura bulanmış bir kağıt parçası görmüş. Elini alıp bakmış. Kağıtta Allah yazıyor. Adamcağız hemen kağıdı ceketinin cebine saklayıp eve götürmüş. Allah ismine hürmetinden o kağıdı temizleyip duvara asmış. Adam öldükten sonra bir komşusu onu rüyasında görmüş. Bakmış ki bu içkici komşusu güzel yerlerde halinden memnun.
0: Gerçekten görmüş mü?
1: Rüyaların gerçeği anlatabileceğine dair inanç Müslümanlarda da vardır.

0: Tabii her rüya gerçektir, doğrudur diyemeyiz. Ama Allah bunu ibret olsun diye göstermiştir.
1: Peki sonra ne olmuş? Adam cennette miymiş?
0: Rüyayı gören komşusu yine rüyasında adama sormuş. Sen ne yaptın ki böyle güzellikler içindesin? Adam da ona, ben bir gün Allah'ın ismini yerde bulmuş ve onu çok sevdiğimden bir de Allah'a karşı görevimi yapmamanın verdiği utançla kağıdı çamurdan alıp evime asmıştım ve af dilemiştim. İşte bu davranışımdan dolayı Allah benim hatalarımı affetti. Bana iyilik verdi.
2: Danilo Kuloğlu anlattığı zaman bu hikayeden çok etkilenmişti. Şimdi hatırlayınca da aynı şekilde ürpermişti. Eskiden olsa Kuloğlu'nu kaybettiği için neden iyi insanlar çok yaşamaz ki diye tuhaf isyanlara düşerdi. Oysa şimdi iyi insanların iyi sonlarla ayrıldığını görüyor ve Allah'ın onu yanına almasından dolayı içten içe

0: Bu ganimetlerle çeşme yapma fikrine katılan var mı?
1: Evet.
2: Çeşme mi olur ya? Dünyanın altını var burada. Bir han, bir de cami yaptırırsak üstüne bize gani gani ganimet kalır.
3: Hep böyle olacak diye bir şey yok. Zor zamanlar için de ayırmalıyız.
2: Ne zor zamanı reis? Bugün bizim, yarın Allah kerim.
4: Reis doğru söyler. Bu gemiler bebek gibi bakım ister. Düşünün ki aylarca seferimiz veya zaferimiz olmadı. O zaman ne olacak?
3: Sen ne düşünüyorsun reis?
0: İstanbul'u.
3: İstanbul sularını mı?
0: Hayır, İstanbul sultanını.
3: Neden?
0: Ona layık değil ama bu altınları padişahı görmek için bahane etsek.
3: Var mı böyle bir arzun?
0: Hem de çok şiddetli.
5: Hızır babasından dinlediği hikayelerin efsunlu kahramanı İstanbul'u doğduğundan beri hayallerinde büyütmekteydi. Diğer Levent'ler de onun anlattıkları İstanbul rüyasına dalmışken dışarıdan bir çığlık duyuldu. Güverteden geliyordu ve bir Levent "Yetiş reis!" diye bağırıyordu. Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 24. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Birazdan Semerkant TV ile ortak yayını dinleyebilirsiniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Dile gelen mektuplar.

Şeyh Seyyid Taha-yı Hakkari. Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri, Anadolu'da yaşayan büyük velilerdendir. Silsile-i Aliye'nin 31.'sidir. Peygamber Efendimizin neslinden olup, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 11. kuşaktan torunudur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerindendir. Asil ve temiz bir aileye mensup olan Seyyid Taha Hazretlerinin çocukluğunda,

büyüklük ve olgunluk halleri görülür. Zeka, istidat, vakar ve heybetiyle herkesin dikkatini çekerdi. Onu her gören, ileride pek büyük bir zat olacağını söylerdi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hatmetti ve ezberledi. Sonra ilim tahsiline başladı. Süleymaniye, Kerkük, Irak, Erbil, Bağdat gibi ilim merkezlerine giderek şöhretli alimlerden tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri, zamanın fen ve edebiyat bilgilerini öğrendi. Seyyid Taha Hazretleri daha ilim talebesiyken bir gün Bağdat'a yakın bir yerde çok küçük bir akarsudan abdest alıyordu. Arkadaşları "bu su çok azdır, bununla abdest olmaz" deyince "bu mahi caridir, yani akarsudur. Dinimizde bununla abdeste izin vardır. Siz ilim talebesisiniz, bunları bilirsiniz. Sonra bu suda balık bile yaşar" buyurdu ve elini orada biriken su birikintisine sokup çıkardı. Arkadaşlarına "bakın, bu suda kocaman balıklar yaşamaktadır" diyerek elindeki balığı gösterdi. Bu büyük kerameti gören arkadaşları "bundan sonra sen ne yaparsan yap, bir daha sana itiraz etmeyeceğiz" dediler. Hicri 13. asrın kutbu olan Mevlana Halid Hazretleri Hindistan'a giderek Gulam Ali Abdullah Dehlevi'nin huzuruyla şereflenip layık ve müstahak oldukları fazilet ve kemalatı aldı. Sonra Allah-u Teala'nın kullarına doğru yolu gösterip hakka kavuşturmak için vatanına döndü. Her taraf Mevlana'nın kalbinden saçılan nurlarla aydınlanmaya başladı. Bu sırada arkadaşı olan Seyyid Abdullah da Süleymaniye'de bulunan Mevlana'yı ziyarete gitti. Sohbetinde bulunarak kemale geldi ve Halife-i Ekmeli, yani en olgun halifesi oldu. Mevlana Halid-i Bağdadi'ye biraderinin oğlu Seyyid Taha'nın yüksek istidadını anlattı. Mevlana Halid Hazretleri de bir daha ikinci ziyaretlerinde yeğeni Seyyid Taha'yı da götürdü. Mevlana Hazretleri Bağdat'ta Seyyid Taha'yı görür görmez Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin kabri şerifine gidip istihare etmesini emretti. Seyyid Taha da kabre gidip istihare etti. Ceddi Abdülkadir-i Geylani Hazretleri, "Mevlana Halid, zamanın alimi, evliyanın büyüğüdür. Hemen ona git, teslim ol, onun emrine gir" buyurdu. Taha Hazretleri, büyük dedesi Seyyid Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin manevi emri ve izni üzerine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin huzuruna geldi. Bu öyle bir gelişti ki pek az kimselere nasip olmuş, nasıl ve neler elde ederek gideceği bu başlangıç ve gelişten belli oluyordu. Mevlana Halid, Seyyid Taha'nın yetişmesine gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, kalplerin düşünemediği makamlara erişmesine himmet gösterip yardım etti. İleride zamanın en büyük alim ve velisi olacak tarzda ihtimam ve ciddiyetle onu terbiye etti. Riyazet ve mücahadesinde hiç eksiklik etmedi. Mevlana Halid Hazretleri yetiştirme ve terbiye esnasında Seyyid Taha'ya dağdan taş getirtirdi. Bu hal talebeleri arasında taaccüple karşılanır. "Hocamız Mevlana, Resulullah'ın ehli beytine çok fazla bağlı olduğu halde Seyyid Hazretlerini daha göndermesindeki hikmet nedir?" derlerdi. Hazreti Mevlana ise bu hususta konuşmaz, sükût ederdi. Seyyid Taha Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin yanında 80 gün kaldıktan sonra velilikte pek yüksek derecelere kavuştu. Keşf ve keramet sahibi olarak hilafet-i mutlakayla şeriflendi. Seyyid Taha Hazretleri hilafetle müşerref olup Berde Sur'a hareket edeceği zaman Mevlana onu büyük bir cemaatle uğurladı. Vedadan sonra Seyyid Taha, Halid-i Bağdadi Hazretlerinden ayrılmış olduğunu hissedip atına binmek istediğinde üzenginin bir kimse tarafından tutulduğunu anladı. Baktığında üzengiye yapışan ve onu tutan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri olduğunu gördü. "Estağfirullah" dedi ve geri çekildi. Mevlana Halid Hazretleri Seyyid Taha Hazretlerine hitaben, "Bir zaman nefsinin terbiyesi için size dağdan taş getirtiyordum.

Şimdi Resul-i Ekrem'in Ehl-i Beysine olan bağlılığım sebebiyle üzengini benden başka kimse tutamaz. Siz de bundan kaçınamazsınız, buyurdum. O da emir edepten üstündür sözü gereğince ata bindi. Bir müddet binlerce alim, salih, talebe ve halkın katıldığı uğurlama merasimiyle yürüdü. Sonra Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri durdu. Elindeki dizginleri Seyyid Taha'ya verip, ''Bundan sonra dizginlerin senin elindedir. Terbiye ve yetişmende kusur etmedim. Cenab-ı Hak yardımcın, büyüklerin ruhları sığınan olsun.'' buyurdu. Seyyid Taha Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi olarak Berdasur'a geldi. Seyyid Taha Hazretleri, vefa ve sadakatte Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık'ı, şecaatte ve adalette Hazreti Ömer'i, haya ve hilmde Hazreti Osman'ı, vilayet-i kübrada Hazreti Ali'yi radiyallahu anhum temsil ederdi. Tıpkı Resulullah'a yakın ashab-ı kiramdan biri gibiydi. Vakar ve heybetinden mübarek yüzüne bakılmazdı. Yüzündeki heybet ışığı 14. gecedeki ay gibi gözleri kamaştırırdı. Alnı geniş, kaşları gür, iki kaşları arası açık, mübarek gözleri siyah, yüzleri yuvarlak, sakalı top, orta boylu bir nur parçasıydı. Gönül sahipleri görünce ruhen aşık olurlardı. Sohbetlerinin ehli olanlar aşkla kendilerinden geçerlerdi. Nehri hududuna girildiğinde feyz ve muhabbet kokuları akıllı olanları ve gönül sahiplerini istila ederdi. Ziyaretçiler abdestsiz olarak nehriye giremezdi. Taha Hazretleri kendisini Mevlana Halid-i Bağdadi'ye götüren veli nimeti amcası Seyyid Abdullah Hazretlerine bu büyük nimetin şükrü olarak hep hürmet ve hizmet etti. Onu hep iyilikle andı ve ruhuna pek çok sevaplar hediye etti. Ayrıca buyurdu ki, vefat ettiğimde benim kabrimi kabristanın en üst tarafına yapınız ki, sırf beni ziyarete gelenler, amcam Abdullah Hazretlerinin kabrine uğramak mecburiyetinde kalsınlar. Onu da ziyaret ederek mübarek ruhuna sevaplar hediye etsinler. O kabristanın bir yolu vardı. Seyyid Abdullah'ın kabri girişteydi, Seyyid Taha Hazretlerinin kabrine gitmek isteyenin Seyyid Abdullah Hazretlerinin kabrinin yanından geçmesi lazımdı. Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri 1269 miladi 1853 senesinde Şemdinli yakınındaki Nehri'de vefat etmiştir. Kabri orada olup ziyaret edilmekte, feyiz ve bereketlerinden istifade olunmaktadır. Allah ondan razı olsun. Seyyid Taha Hazretlerinin halifesi Seyyid Sıbatullah Arvasi Hazretlerine göndermiş olduğu mektup şu şekildedir. Adı güzel, feyiz ve faide menbaı muhterem Molla Sıbatullah. Selam ve dualarımı bildiririm. Gönderdiğiniz güzel mektubunuz geldi. Bizi sevindirdi. Allah-u Teala'ya hamd ve şükürler olsun ki, dünya ve ahiret saadetinin bu sermayesi olan fukaraya muhabbetiniz hiç sönmemiş. Kızıl kor gibi durmaktadır. Ve ayrılık günleri o muhabbeti hiç etkilememiş. İki şeyi muhafaza lazımdır. Şeriatın sahibine ittiba ve şeyhine ihlas ve muhabbet üzere olmak. Bu ikisi olunca ne verilirse nimettir. Bu ikisi kuvvetli olup başka bir şey verilmezse hiç üzülmemelidir. Sonunda verilecektir. Eğer Allah korusun bu iki şeyden birinde halel olursa, bununla birlikte haller ve zevkler bulunsa da bunları istizraç bilmeli, kendinin haraplığı görmelidir. Doğru yol budur. Allah-u Teala muvaffak eylesin. İkinci olarak duacınızın hallerini sorarsanız, Allah-u Teala'ya hamdolsun ki sevdiklerimizin istediği şekildedir. Kardeşimin oğlu birkaç kimseyle birlikte huzurunuzda şereflenmek istiyor. İzin var mıdır diyorsunuz. Buyursunlar. Fakat kendinizi onlara karşı yetersiz göstermemek şartıyla. Her zaman geliniz. Canınızın istediği kadar kalınız. Ne zaman gitmek isterseniz gidersiniz. Selam ve dua ile. Kulların en zayıfı Seyyid Taha.

0: Birazdan Semerkant TV ile ortak yayını dinleyebilirsiniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Birazdan Semerkant TV ile ortak yayını dinleyebilirsiniz.

Hasbihal. Hasbihal.

0: Hamdolsun alemlerin Rabbine, salatü selam olsun iki cihan serveri Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline ve ashabına. Efendim, gönül soframıza, hasbihal programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Semerkant TV ve Semerkant Radyo canlı yayınıyla gönüllerimizin hasret duyduğu, ruhlarımızın vuslat rüyası olan mukaddes topraklara manevi bir yolculuğa çıkacağız inşallah. Bu akşamki canlı yayınımızda, programımızda Hacc'ın iklimini, Kabe-i Muazzama'nın ihtişamını ve Medine-i Münevvere'nin o eşsiz huzur iklimini mülahaza edeceğiz. Tabii ki bu konuyu o topraklara gitmiş, o topraklardan yeni dönmüş, bu yılki hac organizasyonunda görevli olup ümmeti Muhammed'i yönlendiren, sevk eden değerli bir hocamızın taze tecrübeleriyle mülahaza edeceğiz. Efendim, bu kutsal topraklardan yeni dönmüş olan Hakan Öner hocamızla birlikte bu hususu, kutsal topraklardaki edinilen kazanımları, yapılan ibadetleri değerli Hakan hocamdan dinleyeceğiz inşallah. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hayırlı
1: hoş
0: geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: Öncelikle Allah-u Teala ibadetlerinizi makbul eylesin. Haccınızı mebrur eylesin.
1: Amin.
0: Gidemeyen bizlere, diğer ümmeti Muhammed'e de en kısa zamanda, en karibu zamanda gitmeyi, amin, vasıl olmayı nasip eylesin diye, amin, duayla başlayalım isterseniz.
1: Amin. Allah-u Teala'nın bir lütfu, büyük bir hazinesi, büyük bir nimeti, dinimizin beş temel esası, aslında beş temel hazine, kelime-i şehadetle başlayan namaz, oruç, zekat ve hac diyoruz. Tabi namaz günde beş defa hemen herkes yapabiliyor. Oruç hemen herkes tutabiliyor. Ona müşahit, şahit oluyoruz. Zekatı yine zorunlu olanlar, zenginler zekatlarını verebiliyorlar. Bunda da pek bir güçlük yok ama hacca tabii herkes gidemiyor. Hacca giden müminler en bahtiyar müminlerdir. Hacca gitmek için gayret eden müminler de en bahtiyar müminlerdir. Onların da şöyle bir güzelliği var. Düşünün, hacca niyet ediyorsunuz, kayıt oluyorsunuz ama haccınız çıkmıyor bu sene. Bu sene bir hac yapmış gibi bir sevap alıyorsunuz. Çünkü evet, gitmeye gayret ettiniz, müracaat ettiniz, azmettiniz.

0: ve Kur'an sonuçları beklediniz. Ertesi sene yine Kur'an'ınız çıkmadı. O sene de yine hacca gitmiş gibi sevap kazanıyorsunuz. Yani bu 10 sene, 14 sene, 17 sene, kaç sene hac yazılmışsa, mesela bu sene 14 sene yazılanlar, 17. senesinde hacca çıkanlar vardı.
1: Allah.
0: Onlar da tabii o 14 yıl boyunca, 17 sene boyunca aslında gizli bir sevap almış oluyorlar. Çünkü yazıldılar, gayret ettiler. Hani insan bir amele niyet ederse ama yapamazsa,
1: evet,
0: onun sevabını alıyor. Onlar da belki ilk fırsatta gitseydi bir hac sevabı alacaktı ama böylece 10 sene, 17 sene, evet, hacca gitmiş gibi de sevap kazanmış oluyor.
1: Evet. Hani her yıl hocam, evet, kayıt yenileme olur ya,
0: evet,
1: o kayıt yenileme tuşuna basarken de niyetleri, evet, de aslında yeniliyor,
0: tabii,
1: tazeliyor.
0: Tabii.
1: Bu sene çıkamadı ya Rabbi ama çıksaydı ben gidecektim inşallah seneye çıkar niyetiyle bir daha, evet, hac yapmayı niyet ediyor ve her niyet ettiğinde de her sene onun gitmiş gibi o ibadeti yapmış, evet, gibi sevap kazanıyor.
0: Tabii.
1: O zaman
0: büyük bir lütuf yani, Arafat'a gitmeden, Müzdelife'ye gitmeden, evet, Mina'ya gitmeden, oradaki zahmeti çekmeden sevabını zahmetsizce, evet, elde etmiş oluyor. Bu da işin manevi tarafı, ayrı bir tarafı.
1: Evet hocam, tabii konuşacağımız çok konu var ama dilerseniz sırasıyla başlayalım, kronolojik gidelim.
0: Evet.
1: İlk olarak Türkiye'den yola çıkma hikayesiyle başlayalım. Türkiye'den yola çıktınız, ilk nereye gittiniz? Medine'ye, Münevvere'ye gittiniz diye sanıyorum.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ilk olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın misafiri olmanın o heyecanı, o Medine'deki o huzur iklimi nasıldı hocam?
0: Evet. Tabii biz hacılarımızla beraber yaklaşık 33 gün kadar hem Mekke-i Mükerreme'de hem Medine-i Münevvere'de ikamet etmiş olduk. Hac boyunca, yani bir ay süresince hacılarımız kalıyorlar. Kısa dönem giden az miktardaki hacılarımız da 15-20 gün zarfında kalıyorlar. Biz de hacılarımızla beraber yaklaşık 30-33 gün boyunca bir hac yolculuğumuz oldu. Ve onlarla ilk olarak İstanbul'da buluştuk. Tabii Anadolu'muzun hemen her ilinden hacımız vardı. Onlarla birlikte İstanbul'da havalimanında toplandık ve hacılarımızı aldık, yükümüzü aldık. Medine-i Münevvere'ye yolculuğumuz başladı. Tabii bu haccın her aşaması ayrı bir heyecan, ayrı bir güzellik. Yani kayıt olma aşaması ayrı bir heyecan. O kayıt olurken neleri düşünüyorsunuz? Beytullah'ı düşünüyorsunuz, hac yapacağınızı düşünüyorsunuz, belki haccım çıkar diyorsunuz, yolculuk valizinizi düşünüyorsunuz. Yani bunun kayıt günlerinden itibaren bir heyecanı başlıyor. Aslında insan hacca ben gideyim aslında dediği andan itibaren onun heyecanı hep devamlı tekrar ediyor. Hacca gidene kadar bu heyecan sürüyor. Hacdan geldikten sonra da o hacda yaşadığı anılar bu sefer.
1: Evet.
0: Her yıl gözünün önünde canlanıyor. Hacca gitmiş gelen, gidip gelen bir kişinin her yıl Arefe günü, şimdi hacılar Arafat'ta, şimdi hacılar şunu yapıyor, şimdi hacılar bunu yapıyor, biz Arafat'tayken şunu yaptık, bunu yaptık şeklinde bir düşüncesi, bir mülahazası oluyor. Yani hacca insan niyet ettiği andan itibaren o hac insanın hayatının tümüne sirayet ediyor. Tümüne yansıyor. İnsanı adeta böyle içerisine esir alıyor. Hatta biz giderken bu yolculukta şöyle konuşuyoruz hacılarımızla. Ya bu yolculuğumuza giderken hürdük, bu yolculuktan esir olarak dönüyoruz. Yani bu yolculuğa giderken normal bir kişi olarak gittik. İşte Fatih olarak, Hakan olarak gittik. Ama döndüğümüzde esir olarak döndük. Neyin esiri olduk? Medine-i Münevvere'nin esiri olduk. Mekke-i Mükerreme'nin esiri olduk. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizi esir aldı. Kabe-i Muazzama bizi esir aldı. Allah-u Teala'nın o Beytullah'taki rahmeti bizi içine çekti, bizi esir aldı. İnsan tekrar keşke oraya gitsem, oraya vasıl olsam, o günler ne güzeldi diye hatıralarında canlanıyor. Ve böylece daha biz valizlerimizi hazırlamamız ayrı bir heyecan oldu. İşte şu eşyamı koyayım orada, işte şunu tavafta giyelim, işte şunu Arafat'ta kullanırım, şu Müzdelife de bana lazım olur. İşte bu havlu dursun, terlediğim zaman kullanırım. Şu eşyam olsun, hacda şurada kullanırım dediğimizde aslında her bir eşyanın da bir ibadetle irtibatı oluyor. Hani insanın hayrı tefekkür etmesi, ibadeti tefekkür etmesi, Allahu Teala'yı tefekkür etmesi, şunu Medine'de kullanırım dediğimiz zaman, biz mesela Medine kelimesini duyduğumuz zaman aklımıza kim geliyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Yani onun valizini hazırlaması ayrı bir heyecan. Onun havalimanına gelmesi, hacılarımız havalimanına geldiğinde bizim uçağımız 196 kişilik bir uçaktı. Ama orada herhalde bir 400-500 kişilik

0: kişi vardı, büyük bir kalabalık vardı. O hacıları uğurlamaya gelenler, yolculamaya gelenler, onların çocukları, akrabaları, aileleri, sevenleri, yani birbirine sarılan, birbirinden helallik isteyen, birbirinden dua isteyen, kiminin gözyaşı dökülüyor, kimisi bir taraftan valizini vermeye çalışıyor, görevliler pasaportları dağıtıyor, hocalar hacılarıyla buluşuyor, hacılar hocalarıyla buluşuyor havalimanında. Yani böyle bir buluşma, bir kaynaşma, bir vedalaşma, bir hasret, gönüllerde, fikirlerde, dillerde hep Allah-u Teala'nın evi, Beytullah, dua, bunlarla beraber harmanlanan bir havalimanı operasyonu oluyor. Ve bizler de yakınlarımızla vedalaştık, hacılarımızla, yakınlarla vedalaştı ve valizlerimizi teslim ettikten sonra uçağa geçtik. Tabii uçağa bindiğimizde de bizim rotamız, yönümüz Medine-i Münevvere olduğundan dolayı da ihram giymeden biz uçağımıza bindik ve uçakta kendi elbiselerimizle beraberdik. Yine bu organizasyonda Diyanet İşleri Başkanlığımızın tayin etmiş olduğu kafile başkanı oluyor. Her grubumuzun, yani 40-45 kişinin başında bir din görevlimiz, bir Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tayin edilen bir din görevlimiz oluyor. Yine bir hanım irşat görevlimiz oluyor. Bizim de 4 gruptu. Dolayısıyla her grubun başında bir din görevlimiz vardı. Bir de kafilenin tamamına, hanımlarına hizmet eden kadın irşat görevlisi vardı. Ayrıyeten bir de kafile başkanımız vardı. Biz de yine şirket rehber hocası olarak grubumuza eşlik ettik. Ve böylece kafilemizle beraber yola çıktığımızda uçakta da kafile başkanımızla beraber bir mikrofonu elimize aldık. Kabin amirinden rica ettik. Bir selamlama konuşması yaptık. Hoş geldiniz dedik. Hem kafile başkanımız hem de biz hacılarımızla ilk buluşmamız ve ilk konuşmamız öyle oldu. Salavatlarla, tekbirlerle Peygamber aleyhissalatü vesselama vasıl olma, onun beldesine ulaşmanın heyecanıyla bir yolculuğa başladık. O yolculukta da hep ümitlerimiz, hayallerimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselama kavuşmaktı. Ve böyle bir yolculukla Medine-i Münevvere'ye elhamdülillah vasıl olduk.
1: Elhamdülillah.
0: Ve tabii teşekkür etmemiz gereken çok yerler var. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu işi tertip ettiği gibi aynı şekilde Arabistan tarafında da Suudi Arabistan hükümetinin gerçekten bu yıl almış olduğu hac tedbirleri ve hac uygulamaları gerçekten çok kolaylaştırdı pek çok şeyi. Önceki zamanlarda çok zor olan, mesela havalimanından çıkmak ve otele ulaşmak çok zordu. Kimi zaman 20 saati, 22 saati bulan bir çıkış süreci oluyordu. Bu sefer 15 dakikada çıktık. Yani böyle bir tedbir almışlar. Demişler ki biz hacıyı uçaktan indikten sonra 15 dakika içerisinde havalimanının dışına çıkarıp otobüslerine bindirip onları otellerine uğurlayacağız diye. Suudi Arabistan hükümeti de bu tedbirleri almıştı. Ve biz önceden hiç alışık olmadığımız bir şekilde çok hızlı bir şekilde hemen uçaktan indikten sonra pasaport kontrolünden geçtik ve bizim için tahsis edilen otobüslere bindik.
1: Evet. Hatta hocam bu sene özel bir uygulama yapılmış herhalde, daha önce yapılmayan. Suudi Arabistan'da karşılayan o görevliler İstanbul Havalimanı'nda hazır bulunup da bir takım bilgileri kontrol etmişler galiba,
0: evet,
1: değil mi?
0: O şekilde olanlar da oldu. Yani bir kısmı orada yapılacak işlemleri burada yaptılar. Evet. Ama bir kısmı da, mesela bizim uçağımızda böyle bir uygulama yoktu. Biz direkt uçağa bindik. Ama hiç fark etmez, iner inmez hemen pasaporttan hızlı bir şekilde geçtik. Peki valizleriniz ne oldu derseniz, biz valizlerimizi hiç ellemedik. Valizlerimizi hiç görmedik. Valiz bandına da hiç gitmedik. Görevliler dediler ki siz otobüslerinize geçin. Biz sizin valizlerinizi otelinize getireceğiz diye söylediler. Çok güzel oldu gerçekten. Otobüsümüze bindik. Hemen yarım saat içerisinde biz Medine-i Münevvere'ye ulaştık. Ve ondan birkaç saat sonra da valizlerimiz ayrıyetten kamyonlara bindirilerek otelimize, lobimize gelmiş oldu. Biz odalarımıza hemen kısa bir süre içerisinde yerleştikten sonra kafilemizle beraber, bizim kafilemiz 196 kişiydi. 4 grupla beraber hacılarımızla birlikte otelin lobisinde toplandık ve ilk selamlamayı yapmak üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli huzuruna varmak üzere toplandık. Tabii ki grup hocalarına ve şirket görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığımızdaki kafile görevlilerine çok iş düşüyor. Yani bir ziyaret yapmak var. Yani mutlaka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varmak herkesi heyecanlandırır. Ama oranın ziyaret adabının nasıl olacağını, nasıl varılacağını, nasıl ziyaret edileceğini, hangi hususlara dikkat edileceğini elhamdülillah hocalarımız gruplarına

anlattı. Bizler kafilemizi anlattık. Hem hanımları hem erkekleri topladık. Ve işte dedik, bakın Beytullah'a ulaşmak üzere, hac yapmak üzere geldik. Çok şükür Medine-i Münevvere'ye ulaştık. Otelimiz de hemen Ravza-i Mutahhara'nın, Yeşil Kubbe'nin tam karşısındaydı. Tam görebileceğimiz bir konumdaydı. Ve şimdi biraz sonra, birkaç adım sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli huzuruna ulaşmış olacağız. Onu selamlayacağız.

0: Hazır mı? Şöyle bir derin bir nefes alın. Bu Medine-i Münevvere'nin havasını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nefesinin karıştığı o havayı önce bir teneffüs edin. Bir kendinizi hazırlayın, bir ruhunuzu hazırlayın. Ben hazırım deyin, ondan sonra onun huzuruna edeple varalım diye böyle bir hazırlama yapıyoruz hacılarımızda. Tabii hacılarımızda malum yolculuk heyecanı var, iç hat aktarmayla gelenler var, 24 saatten fazla uykusuz olanlar var. Yolculuk tedirginliği haliyle insanda oluyor. Hacımızın birçoğu yaşlı olduğu için ilk defa uzun yola giden var, ilk defa yurt dışına çıkan var, ilk defa uçağa binen var. Tabi haliyle insanlar da ister istemez bir yorgunluk, bir tedirginlik de olabiliyor. Ama biz onların hepsini atıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna huzurlu bir şekilde varmak için hacılarımızı böyle bir zihnen, aklen, bedenen, ruhen şöyle bir hazırlıyoruz. Ondan sonra hep beraber edeple salatü selamlar getirerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru saadetine vasıl oluyoruz. İlk olarak uzaktan, ravzadan, avludan Efendimiz aleyhissalatü vesselamı selamlayabileceğimiz bir mesafeden Efendimiz aleyhisselamı uzaktan selamlıyoruz. Çünkü orada ravzanın içine girdiğimiz zaman hanımlarla erkekler ayrılıyorlar. Evet. Beraber hareket edemiyorlar. Bir de tabi Mescid-i Nebevi'nin avlusunda da görevliler böyle toplanıp selamlama yapılmasına pek müsaade etmiyorlar. Tabi onlar da haklı. Çünkü her grup orada dursa, bir şekilde dua etse, mesela ben hatırlıyorum eski zamanda gittiğimizde gruplar oturur ravzanın karşısında Yasin suresi okurlardı. Yani yere otururdu 200 kişi, 300 kişi. Tabi herkes böyle bir şeyler yaparsa orada yani ziyaret sirkülasyonu engellenmiş olur. Onun için toplanmaya çok müsaade etmediklerinden biz hemen hızlı bir şekilde uzaktan selamladıktan sonra hanım irşat görevlimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan görevli, o hanımları alıp kendi hanımların bölgesinden ziyaret ettirdi. Biz de erkeklerle beraber Bab-ı Selam kapısına doğru ağır bir şekilde ilerledik. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yavaş yavaş yaklaştık. Tabii herkes abdestli, hepimiz heyecanlıyız. Dillerimizde salavat-ı şerife, gözlerimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varacak olmanın heyecanı. Yani sanki biz Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görecekmişiz gibi. Onunla, o bizi görecek, biz de onu göreceğiz. Onunla sanki karşı karşıya geleceğiz. Sanki asr-ı saadette yaşıyoruz. Hani Hazreti Selman'ın Farisi Irak diyarlarından, İran diyarlarından yana yana Acem diyarlarından gelmişti. Aynı şekilde biz de o uzak diyarlardan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sanki görecekmişiz gibi böyle bir heyecanla Allahu Teala lütfetti ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli hanesine doğru yaklaştık. Önce tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın minberinin önünden geçtik. Daha sonra mihrabının önünden geçtik ve Peygamber Aleyhisselam'ın hücre-i saadetine, evine, hane-i saadetine ulaştık ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın metfun bulunduğu Hazreti Ayşe annemizin yatağında Efendimiz Aleyhisselam vefat etmişti. Ve Hazreti Ayşe annemizin yatağında Peygamber Aleyhisselam'ın son hastalık döneminde vefat etmeden önceki yatağının olduğu yere ulaştık. Ve orada bir delik var, bir pencere var. Orası Hüna, Resulullah Aleyhisselam'ı Hüna Esselam Aleyhisselam diye. Burada Peygamber Aleyhisselam'a selam getirin diye bir yazı, bir ibare var. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam getiriyoruz. Yani Esselamu aleyke ya Resulallah, Esselamu aleyke ya Habiballah, Esselamu aleyke ya Nebiyallah, Esselamu aleyke ya Hayra Halkillah, Esselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel isimleriyle ona selam getiriyoruz. Orası artık Peygamber aleyhisselamla ümmetinin karşı karşıya kaldığı bir yer. Orada artık her insanın alışverişi ayrıdır. Peygamber aleyhisselamın herkese verdiği orada hediyeler vardır. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor, kim bana selam verirse Allahu Teala benim ruhumu iade eder ve ben onun selamına karşılık veririm. İşte orası öyle bir yer. Biz ona selam verdiğimiz gibi Peygamber aleyhisselama da ruhu iade edilir ve o da o selamlayan kişiyi aynı şekilde selamlar, ona dua eder. Peygamber aleyhisselamla karşılıklı dualaşılan bir yer. Sizin evet. ona selam verdiğiniz, onun da size dua ettiği bir yer.
1: Ümmet de selam gönderir ya hocam. Hacca, umreye evet. gidenler, Efendimiz'i evet. ziyaret etmek için gidenlere. Evet. Bizden de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme selam.

0: selam gönder derler. Dolayısıyla siz aslında orada hem o 196 kişiyi koordine ederken hem de ümmetin selamını da ulaştırdınız değil
1: evet,
0: mi hocam?
1: Tabii onun da şeyi ayrı tabii, onun fazileti, onun lütfu da ayrı. Düşünün, bir görevli olarak gidiyorsunuz ve arkanızda 196 evet. kişi var. O da sizin adımlarınızı takip ediyor. Yani siz onları Peygamber Aleyhisselam'ı selamlamaya götürüyorsunuz. Onlara o kafileye yardımcı oluyorsunuz. Onların içerisinde hacı anneler var, hacı babalar var, hacı teyzeler var, hacı amcalar var. Çoğunun tabii yaşı bizden büyük. Bizim büyüklerimiz, hepsinin ellerinden öpüyoruz. Onlar da böyle bir annenin babanın peşine takılan çocuklar gibi, hani acaba bize ne gösterecek, evet. bize ne söyleyecek, bize ne öğretecek diye takılanlar gibi. Yaşları büyük ama bir çocuk ruhlu oluyor orada da hacılarımız. Hani küçük çocuklar okulda işte öğretmenim şu şöyle, öğretmenim bu böyle mi diye sorarlar. Aynı şekilde hacı amcalarımız da, hacı annelerimiz de 60 yaşında, 70 yaşında, 80 yaşında hocaların etrafında bir çocuk gibi. Evet. Hocam şu şöyle mi, hocam bu böyle olur mu şeklinde. Yani en safiyane sorulardan tutun da yani en böyle fıkhi sorulara varana kadar her şeyi soruyorlar. Hocam birazdan Efendimizin huzuruna varacağız. İşte orada ne diyelim? Orada ne dua edelim? İşte kimisi diyor hocam ben ağlarım. Kimisi diyor ben gözyaşımı tutamam. Tabii herkesin kendi gönül dünyası ayrı. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle selamlandığında insana tarif edilmesi mümkün olmayan bir haz, bir his, bir nasip insana veriliyor. Ve hemen yanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki en büyük destekçisi, en büyük arkadaşı, yol arkadaşı, hicretteki arkadaşı, İslam'ın yayılmasında en büyük tesiri olan, onu hayatında hiçbir zaman yalnız bırakmayan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz. Ve hemen onun yanında da Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh efendilerimiz hep üçü yan yana. Yani Peygamber aleyhisselam tek başına da değil, arkadaşlarıyla beraber. Yani o da ayrı bir lütuf. Yani insan arkadaşlarını, yarıyla beraber olması, onu hiçbir yerde unutmaması çok ayrı. O Peygamber aleyhisselam bir ömür boyu onları yanında tuttuğu gibi vefatında da yine o kabir aleminde de, berzah aleminde de yine yanında tutuyor. Sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimiz selamlanıyor. Onun da yine bir muvacehesi o pencereden. Yani muvacehe yüz yüze demek. Yani muvacehe-i Resulillah. Peygamber aleyhisselamla yüz yüze, bu kelime gerçekten çok derin, evet. çok büyük. Efendimiz aleyhisselama en yakın olunan yer, onunla yüz yüze gelinen yerdir. Sonra Hazreti Ebubekir efendimizle yüz yüze gerçekleşiyor. Sonra Hazreti Ömer efendimizle ve böylece o ziyaret tamamlanıyor. Yine o ziyareti tamamlayanların da şöyle bir haline, yüzüne baktığımızda her birinin gözünde ayrı bir heyecan, ayrı bir ıslaklık, dilinde ayrı bir dua, her biri o Babul Baki'a dediğimiz, yani Baki kabristanına bakan taraftan Babu Selam'dan giriliyor, Babul Baki'a'dan çıkılıyor. Oradan çıkan insan adeta hani karnesini almış bir çocuk gibi, büyük lütfa nail olmuş bir insan gibi, çok büyük ikramiyeye kavuşmuş birisi gibi adeta böyle zıplayarak büyük bir heyecanla oradan ayrılıyor ve ilk ziyaretimiz bu şekilde gerçekleşiyor. Aslında Medine-i Münevvere ziyareti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyaretiyle hayatımızın tamamını dolduruyor. Biz o Bab-ı Selam'dan acaba ne olacak, nasıl olacak diye başka bir kimlikle giren kişi Bab-ül Bakia'dan çıktığı zaman, karşı kapıdan ziyaret edip çıktığı zaman başka bir kimlikle. Hani bir hamur düşünün, bir fırından girer, bir taraftan hamdır. O girer, içeride biraz durur, öbür taraftan çıkar biraz sonra. Nasıl çıkar? Böyle nar gibi kızarmış, pişmiş, olgunlaşmış. Yani adeta orası böyle bir fırın gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın muhabbet ateşiyle, onun muhabbetiyle yanan, onun muhabbetiyle kızaran, onun muhabbetiyle olgunlaşan bir insan gibi oradan girdi, ham olarak çıktı Peygamber aleyhissalatü vesselamın aşkıyla, onun muhabbetiyle, onun kokusuyla, onun sevgisiyle, onun salavatıyla. Onun ümmeti onu ziyaret etti. O ziyaret etmenin verdiği huzurla diğer kapıdan çıkıyor ve artık Medine-i Münevvere tamamen bununla geçiyor. Ve insan hayatının tamamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o ziyaret ettiği andaki o haz, o evet. his, o burnunun sızlaması, gözlerinden yaşların akmaya gayret etmesi anı insan hiçbir zaman ömür boyu bunu bu

0: anı unutamıyor. Umarım bizi izleyen hacılarımız da bunu unutmuyorlardır. Bu ziyarete gidecek olanlar da oraya ulaşmanın heyecanını devamlı kalplerinde hissetsinler diyelim.
1: Evet. Tabii ki hocam, yani bir devlet yöneticisinin huzuruna, karşısına çıkmak insanı nasıl heyecanlandırır? İnsanın kendisine bir çeki düzen verir mesela. Düşünelim ki koskoca bir ümmetin ahir zaman peygamberi, kainatın övünç kaynağı olan Rabbimizin Habibi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzuruna çıkmaktan bahsediyorsunuz. Bunu anlatıyorsunuz, bunun heyecanını anlatıyorsunuz. Tabii ki bunu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalır. Yani tarif etmek belki nispeten bu kadar mümkündür. Tabii siz bunları anlatırken yaşamış olanların da gözünde canlandı onlar. Ben dahil olmak üzere Efendimizin huzuruna çıkmanın o verdiği heyecan, o atmosferdeki, o iklimdeki heyecan nasıl oluyor? Bunu insan kardeşlerimiz yaşıyor. Teknik birkaç böyle şeyler de aklımıza geliyor, sorular da geliyor. Mesela bir sırayla, daha doğrusu randevu sistemiyle gidilip Efendimiz ziyaret edilebiliyordu. Şu anda hala hazırda böyle mi yine? Yani Medine'de bulunduğunuz süre içerisinde her gün ziyaret edebildiniz mi?
0: Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmek her gün mümkün. Çünkü o Bab-ül Selam'dan girilip Bab-ül Bakiye'den çıkılan koridor, orası devamlı açık. Erkekler o koridordan ziyaret ettikleri gibi hanımlar da onun hemen dışından yani avludan ziyaret edebiliyorlar. Ancak
1: Cennet Bahçesi'nde
0: Cennet Bahçesi denilen yani Ravza kısmı randevu sistemiyle oluşuyor. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki مَا بَيْنِ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَادِ الْجَنَّةِ Benim evimle minberim arası. Yani minber nedir? Hutbe okunan. Peygamber Aleyhisselam hutbe okuduğu yere minber denilir. O arası cennet bahçelerinden bir bahçedir diye buyuruyor.
1: Yeşil halı diye de meşhur.
0: Evet, tabii şimdi mescidin tamamı yeşil halı oldu ama önceden sadece orası yeşildi. Diğer yerler bordo renkli halıydı. Yeşil halı diye tabii meşhur oldu. Öyle bir isimlendirme oldu. Aslında tabii Medine-i Münevvere'nin bizim için her tarafı Mescid-i Nebevi'dir, her tarafı haremdir. Medine-i Münevvere şehrinin tamamı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şehridir. Bizim için Medine-i Münevvere'nin her yeri ravzadır, her yeri bir cennet bahçesidir ama hadis-i şerifte tabii tarif edilen o sınırların içerisinde de girmek, önceden mesela böyle bir randevu sistemi yoktu, çok karışıklık oluyordu. Yani herkes yığınla oraya varıyordu ve insanlar birbirine ezerek oraya girebiliyorlardı ama bu pandemi...
1: O izdihama giremeyenler mesela hiç giremeyebiliyorlardı
0: tabii,
1: da değil mi?
0: Ziyaret edemeyebiliyordu. Ama bu pandemi dönemiyle beraber bir randevu sistemi getirildi. O randevu sistemiyle bir uygulama indiriliyor telefona. O uygulama üzerinden bireysel olarak siz Fatih Yasin Demiralı olarak hangi saatte ne zaman ziyaret edeceksiniz onunla ilgili tuşa basıp kendiniz bireysel olarak randevu alıyorsunuz ve telefonunuza bir kare kod geliyor. O kare kodu göstererek randevu saatinizde randevuya girebiliyorsunuz. Yine bu sene biz hacılarımız hem kendi telefonlarından bu randevu sisteminden randevu aldılar. Tabii hacılarımızın birçoğu yaşlıydı ama biz gitmeden önce hacılarımızın yakınlarına tembih ettik. Yani tuşlu telefon kullananlar çoktu. Biz dedik onlara birer akıllı cihaz alın. O programı da indirin, randevularını alabilelim diye. Hacılarımızın da çoğu o şekilde telefonla geldiler. Hepsinin telefonlarında da uygulama vardı. Hemen hemen tamamı kendi bireysel olarak randevularını aldılar. Tabii yine randevu alamayanlar, teknik sıkıntı yaşayanlar da olmuştu. Biz yine gruplarımıza, kafilelerimize grup randevuları da aldık. Hem hanımlara ayrı olarak hem erkeklere ayrı olarak. Ve elhamdülillah hem o grup halinde hem hanımlar hem erkekler ziyaretlerini yapabildiler. Ayrıyetten de mesela biz üçer defa daha yani bireysel olarak randevu alıp girebildik, ziyaret yapabildik. Yani üç defa kendimiz girdik bireysel olarak. Bir seferde kafileyle beraber toplu olarak girdik. Böyle daha fazla sayıda da giren hacılarımız oldu. Yani o şekilde bir randevu sistemiyle içeriye girdiğinizde önce Mescid-i Nebevi'de bir yerde sizi bekletiyorlar bir 15-20 dakika. Ondan sonra ravza açılıyor ve oraya sizi alıyorlar. Yaklaşık bir 15-20 dakika, yarım saat. Eğer namaz vaktine denk geliyorsa namaz vaktinin tamamı orada bulundurarak bu şekilde ravzada da namaz kılma. Yani ravzada, çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın mihrabı orası, namaz kıldırdığı yer orası, Efendimiz'in hutbe okuduğu yer, Hazreti Bilal Habeşi'nin müezzinlik yaptığı yer, Peygamber Aleyhisselam'ın teheccüd namazı kıldığı, teheccüd mihrabının olduğu yer, Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma'nın evinin bulunduğu yer.

0: Ashab-ı Suffe'nin, Peygamber Efendimiz'in talebelerinin, ilk medresenin, ilk İslam Üniversitesi'nin olduğu yer, oralar yani kadim Mescid-i Nebevi, Peygamber Aleyhisselam'ın hatıralarının en çok olduğu yerler olduğu için oralarda tabii olmak ayrı bir heyecan. O şekilde randevuyla da hacılarımız çok güzel bir şekilde ziyaretlerini yaptılar elhamdülillah. Medine-i Münevvere'miz dolu dolu geçti çok şükür.
1: Elhamdülillah. Bayağı güzel bir atmosfer tabii ki, oradaki atmosfer. İklim şartları tabii ki farklı olsa da memleketimizden oraya hemen insan ayak uydurabiliyor. Oranın iklimine de hızlıca uyum sağlayabiliyor. Tabii Medine-i Münevvere'de gezdiğiniz, ziyaret ettiğiniz başka birçok noktalar da var. Yani sadece Mescid-i Nebevi'nin hemen yakınlarında bulunan küçük mescitler var mesela. Evet. Değil mi hocam? Sahabe-i kiram efendilerimizin isimleriyle isimlendirilmiş olan camiler var. Haricen Medine-i Münevvere'nin hatıraları çok fazla.
0: Evet.
1: Her sokağında belki, her mahallesinde, her adımında bir ashab-ı kiramdan, Fahri Kainat Efendimiz'den bir hatıra var. Belki bir noktada Efendimiz'e vahiy inmişti. Belki bir noktada ashab-ı kiram Efendimiz'e soru sormuştu onu görünce. Dolayısıyla bunların her birini yerinde görmek, müşahede etmek çok büyük bir nimet. Allah-u Teala tekrar tekrar gitmeyi nasip eylesin. Aynen. Ki siz programın başından itibaren gitmiş olan kardeşlerimize arada böyle atıfta bulunuyorsunuz ya. Gitmiş olan kardeşlerimiz zaten oraya gidip döndükten sonra da, gitmişken de yaptıkları dua, ya Rabbi bir ayağımız hep burada olsun diye, evet, dua ederler, evet, değil mi? Çünkü evet, oranın atmosferine uyum sağladıktan sonra, iklimine, hiç oradan ayrılmak istememe duygusu başlıyor. Evet. Döndükten sonra tekrar gideyim düşüncesi ve isteği başlıyor insanlarda. Gerçekten çok büyük bir nimet oraya gitmek.
0: Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah. Değerli hocam, tabii bir kısa bir soluklanma arası vereceğiz.
0: Tamam.
1: Sizden de hem izleyicilerimizden, tamam, de bir müsaade isteyelim. Kısa bir ara istirham edelim.
0: Peki inşallah, bu arayı, öyleyse bu soluklanmayı zemzemle yapalım.
1: Olur hocam.
0: Hurmayla yapalım. Ben hazır, size ikram edeyim. Aslında gönül ister ki bütün izleyenlerimize ikram etmiş, evet, olalım ama hepsinin niyeti bizim kalbimizde. Tabi hacca giden, ümreye giden kişinin getireceği en kıymetli hediye zemzem ve hurmadır.
1: Evet.
0: Onun için bizler de bu iki kıymetli hediyeyle gelmiş olduk. Böylece size de inşallah ben bir zemzem ve hurma ikram ederek soluklanmamızı bu şekilde yapmış, evet, olalım. Hem de bu ikramlarımızdan tatmış olalım. Çünkü zemzem Allah-u Teala'nın bir ikramı, bir lütfu, ilahi bir hediye. Hazreti Hacer annemizin oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı doyurmak için, onun susuzluğunu gidermek için bir çare bulabilir miyim diye Safa ve Merve tepeleri arasında gidip geldiğinde 7. sefer Merve tepesinde Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın kanadını yere vurarak zemzem çıkardığını görmüştü. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zemzem suyu ne için içilirse onun içindir buyurduğu çok mübarek bir su, Kabe-i Muazzama'nın altından gelen.
1: Evet.
0: Zaten hurma da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gıdası, insana çok şifalı olan, Efendimizin şifasının çok olduğunu bildirdiği, Kur'an'da da methedilen kıymetli bir ürün, bir meyve. Cenab-ı Allah hani yerinde yemeyi
1: nasip eylesin.
0: Yerinde içmeyi de nasip eylesin.
1: Hurma bahçesinde taze taze değil mi, evet, hocam dalında? Evet. Ama bunlar da taze. Evet. Öyle görünüyor. Ben hurmadan müsaadenizle alıyorum hocam.
0: Şimdi zemzemimizi doldurayım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Çok sağ ol.
0: Bir bardak da kendime doldurayım.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer Havalı Fren Sistemi Hortumları güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası.
2: Her yüzeye uygun çözüm, her mekana uygun renk Lider Boya'da. Silikonlu boyalarla uzun ömürlü koruma, soft mat serisiyle sade bir şıklık, neon dış cephe boyasıyla ışıldayan renkler. Lider Boya, yaşam alanlarınıza hem dayanıklılık hem de estetik katıyor. Çünkü biz renkten fazlasını sunuyoruz. Lider Boya.
3: Malzemenin iyisi bizden, seçim sizden. Güvenilir, hafif ve...

0: esnek özellikleriyle katlanabilir cam balkon sistemleri, otomatik tente, giyotin otomatik kapı ve kepenk modelleri, fotoselli kapılar ve PVC ürünlerinde çözüm noktanız Şükür Alüminyum. Dilerseniz hemen montaj, dilerseniz demonte nakliye imkanıyla hizmetinizdeyiz. Şükür Alüminyum.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm.
2: Sıcaklar mı bunalttı? Öyleyse %100 keçi sütüyle hazırlanmış, katkısız ve bol meyveli dondurmalarımızla yaz sıcağına nefis bir ara verin. En keyifli sohbetlerle gerçek dondurma lezzetinin buluştuğu adres Urla Kavaköy Dondurma Kafe'ye gelin. Her kaşıkta mutluluk için Kavaköy Dondurma Kafe.

0: Efendim bu mübarek cuma gecesinde Hasbihal programında muhabbetimize devam ediyoruz. Değerli Hakan Öner hocamızla birlikte 2026 yılında yani bu yıl icra edilen, ifa edilen hac ibadetinin, hac farizasının kazanımlarını konuşuyoruz. Değerli Hakan hocam da hem grup hocası olarak, kafile sorumlusu olarak bu organizasyonda görevli olarak gidip yeni döndü ve ayağının tozuyla birlikte stüdyomuza gelerek hac ibadetine dair dinimizin beş esaslarından biri olan hac ibadetindeki neler yaşandığını, memleketimizden, ülkemizden, Ümmet-i Muhammed'in orada hangi hadiseleri, hangi duygu yoğunluğuyla yaşadığını bizlere aktarıyor efendim. Değerli hocam, Medine-i Münevvere'yi konuştuk ilk bölümde. Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifini, müvacehesinde neler yaşandığını anlattınız. Akabinde Medine-i Münevvere'de diğer ziyaretlere tam geliyorduk. Sizin hurma ve zemzem ikramınızdan aldık, Allah razı olsun. Medine'deki diğer ziyaretlere isterseniz değinelim hocam. Evet. Mescid-i Nebevi ve Efendimizin kabri şerifinin dışındaki diğer yerlerde nasıl bir yoğunluk vardı, nasıl bir duygu yoğunluğu vardı diyelim.
1: Şimdi hacılarımızla Medine-i Münevvere sokaklarında gezerken, dolaşırken onlara şöyle bir cümle söylemiştim. Bu Medine-i Münevvere'de gezerken insanın aklına, kalbine şöyle geliyor. Sanki bir direğin arkasından veyahut da bir duvarın köşesinden karşınıza Hazreti Ebubekir radıyallahu anh çıkacak gibi. Sanki Hazreti Ömer Efendimizle karşı karşıya geleceksiniz gibi. Sanki bir yerden Hazreti Ali radıyallahu anh ile karşılaşacaksınız. Sanki bir yerden Hazreti Musab bin Ümeyr radıyallahu anh karşınıza çıkacak. Sanki bir yerde Hazreti Hamza radıyallahu anh ile karşılaşacaksınız gibi. Ve sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle mülaki olacağız. Onunla karşı karşıya geleceğiz gibi bir his oluyor insanın içerisinde. Hacılarımız da aynı duygular içerisinde Medine-i Münevvere'nin sokaklarında geziyorlar. Düşünün, siz bir şehrin sokaklarında geziyorsunuz. Orası Resulullah aleyhisselamın şehri. Yani Medine ne demek? Şehir. Aslında Medine-tur Resul, Peygamber aleyhisselamın şehri. Yeryüzünde Peygamber Efendimizin şehri ismiyle isimlenen tek şehir Medine-i Münevvere, Nurlu Medine. Yani dolaştığınız şehir Peygamber Efendimizin şehri. Onun şehri denilen başka bir şehir yok. Dolayısıyla o sokaklar onun. O bastığınız toprak onun. O belde onun. O şehir onun. Onunla anıldı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı bir hayat, verdiği bir mücadele vardı. Sahabe-i kiram efendilerimiz onunla beraber yanında yer aldı. Bir Bedir harbi yaşandı, bir Uhud harbi yaşandı, bir Hendek harbi yaşandı. Sahabe-i kiram efendilerimizden doğanlar oldu, vefat edenler oldu. Peygamber aleyhisselamın Medine'de sahabeleri defnettiği bir kabristanı var. Düşünün ki hanımlarını, annelerimizi oraya defnetti. Oğlu Hazreti İbrahim radıyallahu anh'ı oraya defnetti. Cennetul Bakiye'den bahsediyoruz. Yani Baki kabristanı diye Türklerin daha çok ifade ettiği ama asıl ismi El-Bakî' kabristanı, yani Cennetul Bakî' diyoruz. Peygamber aleyhisselamın kızları orada, Hazreti Fatıma annemiz, Hazreti Zeynep, Hazreti Rukiye, Hazreti Ümmü Gülsüm radıyallahu anhum annelerimiz orada, Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas orada, Peygamber aleyhisselamın halaları orada, Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz orada, sahabe-i kiram efendilerimiz, süt annesi Hazreti Halime, Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu anhum efendilerimiz.

0: Biz orada yani 10 binden fazla sahabe-i kiram efendilerimizin metfun bulunduğu bir kabristan var. Ve bunlar da tabi ziyaret ediliyor. Bu ziyaretler de iki bölümde yapılıyor Medine-i Münevvere'de. Bir yakın ziyaretler dediğimiz, bir de uzak ziyaretler dediğimiz iki kısımda. Günümüzdeki uygulamalarda Medine-i Münevvere'de 3-4 gün kalınıyor. Hem Diyanet İşleri Başkanlığımızın Türkiye'den gelen bütün hacıları hem de şirket marifetiyle gelenlerin hepsi 3-4 gün kadar kalıyorlar ve tüm ziyaretlerini o günler içerisinde ziyaret ediyorlar. Zaten ilk gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlamayla geçiyor. Hemen ikinci günde mesela yakın ziyaretler yapılıyor. Yani yürüyerek nereler bunlar? Gamame Mescidi, yani Bulut Mescidi dediğimiz Peygamber Aleyhisselam'ın bugün Mescid-i Nebevi'nin avlusunun avlu duvarının hemen dışında, yani Mescid-i Nebevi'nin batı kısmında olan yerde bulunan mescit orası. Bugün Peygamber Efendimiz'in mescidinin avlusunun sınırları aslında Medine-i Münevvere'deki sahabenin mahallesinin sınırlarıydı. Yani bugünkü avlu Medine'nin sokaklarıydı evet. Aslında.
1: Asr-ı Saadet'in evet. Aslında şehir
0: planıydı değil mi? O avlunun bittiği yerde aslında evlerin bittiği yerdi. Peygamber Aleyhisselam o Gamame Mescidi'nin olduğu yerde, oranın ismi Musalla'dır. O Musalla yani namaz kılma yeri. Burada Peygamber Aleyhisselam bayram namazlarını kılmış, cenaze namazlarını kılmış. İslam ordusu sefere gideceği zaman orada toplanmış, onları kontrol etmiş, düzenlemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada yağmur duasında bulunmuş. Yine Peygamber Aleyhisselam'ı gölgeleyen bir bulut orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beklemiş. Onun için bir bulut anlamına gelen Gamame Mescidi adında Ömer bin Abdülaziz döneminde ve daha sonra Sultan II. Mahmud ve Sultan Abdülmecid Han dönemlerinde Medine'nin kendi taşlarıyla yapılan, Medine'nin taşları da siyah taştır ve volkanik taşlardır. Yani kaç milyon yıl önce meydana gelen bir patlamada orada volkanik taşlar var. Siyah sanki böyle hani köpük köpük evet. Gibi ama siyah taşlar orada var. O taşlarla imal edilmiş, yapılmış çok güzel mescitler. Hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırası orada var ve en büyük özelliği de Peygamber Aleyhisselam'ın orada bayram namazı kılmasıdır. Neden Resulullah Aleyhisselam orada bayram namazı kıldı? Çünkü Medine yani Mescid-i Nebevi bayram zamanı Arap Yarımadası'nın diğer yerlerinden gelen, uzak yerlerden gelen sahabe efendilerimiz de Medine'ye geldiği için Mescid-i Nebevi almıyordu. Orası hani bugün mesela köylerde de bazı büyük işte bayram namazları, büyük buluşmalar köy meydanında olur. Hani camiden çıkılır, meydanda yapılır. Orası da Medine'nin dışında böyle bir toplanma yeri gibiydi. Orada toplanılırdı. Bütün sahabe-i kiram efendilerimiz orada olurdu. Peygamber Aleyhisselam düşünün. Bayram coşkusunu, sahabeler bayram coşkusunu, o bayram tekbirlerini orada yaşadılar. Dolayısıyla o böyle bir hatırası var. Aynı zamanda orada Hazreti Ebubekir Mescidi var. Hazreti Ali Mescidi var. Hazreti Ömer Mescidi var. Çünkü Peygamber Aleyhisselam o alanda işte bir noktada o Gamame Mescidi'nin olduğu yerde, başka bir sene Hazreti Ebubekir Mescidi'nin olduğu yerde farklı farklı noktalarda Peygamber Aleyhisselam bayram namazlarını kıldırmış. Mesela Hazreti Ebubekir Efendimiz de halifeliği döneminde o bugünkü mescidin olduğu ismiyle anılan mescidin olduğu yerde bayram namazlarını kıldırmış. Demiş Resulullah Aleyhisselam burada namaz kıldırdı. Hazreti Ali radıyallahu anh bugün Hazreti Ali mescidinin olduğu yerde bayram namazlarını kıldırmış. Demiş Resulullah Aleyhisselam burada bayram namazı kıldırdı. Hazreti Ömer mescidinin olduğu yerde Hazreti Ömer Efendimiz bayram namazlarını kıldırmış halifeliği döneminde. Buralara bu isimlerle de mescitler inşa edilmiş. Sonra Medine tren istasyonuna yani zaten aynı istikamette birkaç yüz metre uzaklıkta Medine tren istasyonu var. Orayı görüyoruz. Osmanlı'nın, ecdadımızın Sultan Abdülhamit Han'ın 1900 yılında başlayıp 1908 yılında tamamlanan zaten İstanbul'dan Şam'a kadar bir tren yolu vardı. Şam'dan Medine-i Münevvere'ye kadar bir tren yolu yapıldı.
1: Hicaz Demiryolu.
0: Evet, Hicaz Demiryolu. Yani o gün 40 gün süren yani develerle veyahut da gemilerle yapılan yolculuk 40 gün sürüyordu. Ve böylece o demir yolunun yapılmasıyla beraber 7 günde bu yolculuk tamamlanabildi. Yani gerçekten çok büyük bir fark kazandırdı. Çok hızlı bir şekilde Medine-i Münevvere'ye ulaşılabildi. Hem Medine-i Münevvere'ye gelen malzemelerin, hediyelerin işte o kıymetli tren istasyonu yine Bugünlerde de yine gündemde var. İnşallah böyle İnşallah, oraya evet. kadar bir diyecektim. Hız treninin.
1: Günümüzde tekrar o Hicaz Demiryolu'nun ihya edilme çalışması, evet. planlaması var. İnşallah Allah-u Teala emeği geçenlerden evet. razı olsun. Muvaffakiyetler evet. ihsan eylesin.
0: Tabii işte Cennetül Bakiye kabristanı ziyaret ediliyor.

0: yakın ziyaretlerde. Bir de uzak ziyaretlerde de Uhud meydanına, yani Uhud Savaşı'nın yapıldığı yer ziyaret ediliyor. Uhud Savaşı'nın nasıl yapıldığı anlatılıyor. Orada hacılarımız ağlıyorlar, duygulanıyorlar. Peygamber Aleyhisselam'ın o Okçular Tepesi'ne yerleştirdiği, Aynen Tepesi'ne okçuların olduğu yer, savaşın yapıldığı yer, o mücadele, Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Musab bin Ümeyr, Hazreti Abdullah bin Cahş radıyallahu anh Efendilerimiz ve Uhud şehitleri ziyaret ediliyor, savaş anlatılıyor.
1: Oradan... Bir de mesela önemli bir parantez burada belki Kuba Mescidi'ne olabilir, değil mi hocam?
0: Evet.
1: Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine teşrifinde, hicret esnasında biraz vakit geçirdiği, kaldığı Kuba Mescidi ve ilk inşa ettiği mescit olması, evet, itibariyle de ayrı bir öneme sahip. Çünkü hem kendi zamanında da Efendimiz hayattayken de orayı ara ara gider, ziyaret eder, orada namaz kılar. Daha sonrasında vefatından, ahirete irtihalinden sonra da Ashab-ı Kiram Efendilerimiz, Hazreti Ayşe Validemiz gibi radıyallahu anha mutlaka gidip Efendimizin, evet, o sünnetini orada ihya etmişler. Evet. Ve bir umre sevabının verildiği bir mescit, değil mi?
0: Tabii işte bu uzak ziyaretlerde Uhud'dan sonra ya Mescid-i Kıbleteyn'e gidiliyor veyahut da Kuba Mescidi'ne gidiliyor. Ama bu ziyaretlerde Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk Medine-i Münevvere'ye vardığında o Kuba köyüne, evet, gidiliyor. Orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kuyusu, Peygamber Aleyhisselam'ın namaz kıldırdığı, Efendimiz Aleyhisselam'ın taş taşıdığı, ayetlerde methedilen Kuba Mescidi takva üzere inşa edilmiştir, evet, buyurduğu o kıymetli mescitte ve buyurduğunuz gibi abdest alarak namaz kılan insanın orada bir ümre sevabı elde edeceği ifadesi de Peygamber, evet, Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ve yine kıblenin değiştiği Mescid-i Kıbleteyn'de bu ziyaretlerde, evet, yerine getiriliyor.
1: Peki hocam, Medine'den bahsettik. Evet. Şimdi intikal oldu. Medine'de başladığı için bu süreç, Mekke'ye intikal var ve Mekke'yi mükerremeye gittiniz. O süreç nasıldı ve özellikle de Kabe Muazzama'yı ilk gördüğü anda Müslümanların hiç unutmadığı bir portre vardır ya. Hani, evet, ilk defa görenler aynı şekilde veya ilk defa gitmiş olanlar ilk görüşündeki o duygu yoğunluğu nasıldı hocam? Mekke-i Mükerreme'den bahsedelim,
0: evet,
1: isterseniz.
0: Medine-i Münevvere'deki ziyaretlerimizi tamamladıktan sonra bir gün işte yakın ziyaretler yapılıyor, bir gün uzak ziyaretler yapılıyor. Diğer günde zaten Mekke-i Mükerreme'ye geçiliyor. Biz otelde ihramlarımızı giymiş bir şekilde otobüslerimize biniyoruz ve hacılarımızla beraber Zülhuleyfe Mescidi'ne gidiyoruz.
1: Otobüsle yolculuk yapılıyor, değil mi hocam?
0: Evet, otobüsle yapılıyor. Zülhuleyfe Mescidi de bugün Medine-i Münevvere'ye 5-6 kilometre uzaklıkta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat Ümre'ye giderken ihrama girdiği yer. Orada hacılarımız Ümre niyetlerini yapıyorlar. Tabi temettü hacı yaptığımız için genel olarak... Evet. Niyetlerimizi orada yapıyoruz. Ümre veyahut da ifrat veyahut da kıran hacı yapanlar da niyetlerini orada getiriyorlar. Niyetlerimizi orada yapıyoruz. Telbiyelerimizi Zülhuleyfe Mescidi'nde getiriyoruz ve tekrar ihram namazı kıldıktan sonra da arabalarımıza binip artık Mekke-i Mükerreme'ye doğru yola çıkıyoruz. Bu sefer telbiyelerle, yani lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek telbiyeleriyle bu adeta hacıların hepsinin dilinde pelesenk olan bu kıymetli zikirle beraber Mekke-i Mükerreme'ye doğru yola gidiyoruz, hareket ediyoruz. Mekke-i Mükerreme yaklaşık Medine'den çıktıktan sonra 5-6 saat sonra Mekke-i Mükerreme'ye varmış oluyoruz. Ve biz oraya vardığımızda ilk olarak tabii otellerimize yerleşiyoruz. Herkes kendi odasına çıkıyor. Ve belirlediğimiz bir saatte, yani kafile olarak Kabe-i Muazzama'ya rahat girebileceğimiz bir saati belirliyoruz ve işte şu saatte hacılarımız lobide hazır olsunlar, beraberce Kabe-i Muazzama'ya gideceğiz diye söylüyoruz. Tabi hacı da böyle her organizasyon saatli, aynı askerlik gibi, yani şu saatte şurada toplanacağız, şunu yapacağız. Çünkü, evet, gideceğimiz saati planlamak çok önemli. O saati kaçırırsak, başka yoğun saate gelirsek ziyaretimiz mümkün olmaz. Ya çok sıcağı kalır ya çok kalabalığa kalır. O nedenle hacılarımız da buna artık alışıyorlar ve o saatte lobide toplanıyorlar ve beraberce bizim otellerimiz servisli otellerdi. O servisler geliyor otelimizin önüne ve gruplar halinde otobüsümüze binip Beytullah'a doğru gidiyoruz. Beytullah'a doğru giderken, Kabe'ye doğru giderken yine otobüslerimizde telbiyeleri getiriyoruz, tekbirler getiriyoruz ve orada hatta hacılara da şunu şöyle bir şey diyorum, hani biraz sonra Kabe-i Muazzama'yı göreceksin. İlk görüşünüz. Tabii hacca gelenlerin

0: çoğunluğu ilk defa gelenler oluyor. Birkaçı daha önceden ümre yapmış oluyor ama çoğunluğu Beytullah'ı ilk defa görecek olanlar. Onlara diyorum ki duan hazır mı? Beytullah'ı ilk gördüğünde hangi duayı yapacaksın? Hemen hemen hacılarımızın hepsi diyor ki evet hocam duam hazır. Ondan sonra da onlara ben hangi şekilde dua yapmalarını, İmam-ı Azam Hazretleri'nin böyle bir şeyi var, duası var. Kabe-i Muazzama'yı gördüğünde demiş ki ya Rabbi ilk gördüğünde bugüne kadar yaptığım duaları bundan sonra da yapacağım bütün dualarımı kabul eyle evet. diye. Tabi daha sonra bu duayı onlara söylüyoruz. Aslında bu Kabe-i Muazzama her görüldüğünde dua kabul olur. Tabi ilk görmenin ayrı bir heyecanı vardır hacılarımızda. Ve biz bugün bizim otobüslerimiz Gazze Garajı dediğimiz yerde bizi indirdiler. Tabi o Gazze Garajı'ndan Kabe-i Muazzama'ya gidene kadar da bir mesafe vardı. Evet. Bir köprü vardı. Köprünün altından geçiyorduk. Gittiğimizde baktık ki o köprü artık Mescid-i Haram'ın sınırları olmuş. Allah yani Allah. O köprünün altından itibaren artık Mescid-i Haram başlamış neredeyse. Oranın altı da çok
1: mermer
0: güzel.
1: Olarak
0: evet, mermer olmuş. Yani Mescid-i Haram'ın içi gibi o köprünün altına varana kadar oralar tamamen kemerlerle, kuşaklarla, yine tavanları böyle çok güzel lambalarla süslenmiş. Ve oradan hacılarımızı alarak ilerledik. Tabi hac zamanı Suudi Arabistan'ın bu kaçak yollarla hacca gelenleri önlemek amacıyla yapmış olduğu bir nüsük kartı şeyi vardı, uygulaması vardı. Onu Medine-i Münevvere'de hemen hemen bütün hacılarımıza verdik. Onlar boyunlarında takılıydı. Üzerinde ismi ve bir kare kod var üzerinde. O köprünün olduğu yerden daha görevler o kare kodu okutarak, yani hacı mı değil mi her hacıyı teker teker kontrol ederek o kare kodu okuttuğunda orada bütün o hacının resmi, bilgileri, işte Mekke'ye, Medine'ye geliş tarihi, çıkış tarihi, bütün bilgileri orada vardı. O şekilde hacılarımızın kontrolü yapıldıktan sonra da yavaş yavaş Harem-i Şerif'e doğru yaklaştık. Tabii hac zamanı, ümre zamanı gibi değil. Biraz daha emniyet tedbirleri, biraz daha fazla görevli polis ve asker oluyor. Onlar da yürüme istikametinde insanların durmaması için. Yani çünkü durulduğunda bir yığılma oluyor. Çünkü evet. devamlı Harem-i Şerif'e tavaf için gelenler olduğundan dolayı orada hemen durmadan bir sirkülasyon yapılıyor ve biz de Kabe-i Muazzama'ya yaklaşırken bir taraftan kafilemizi bir çember içerisine aldık. Yani nasıl yapıyoruz? Erkekleri öne, yanlara ve arkaya gelecek şekilde bir çember oluşturuyoruz. Evet. Hanımları da o çemberin ortasına, herkesi eşlerinin yanına gelecek şekilde adeta o tavaf esnasında bir grup halinde kopmadan, bozulmadan, kimse de kaybolmadan yapılabilsin diye böyle bir usul geliştirmiştik. Bir taraftan yürürken bir taraftan da o tavaf düzenini oluşturduk. Hanımları grubun içerisine, erkekleri etrafına ve önüne gelecek şekilde yerleştirdik. Yine Kabe-i Muazzama'ya yaklaştığımızda sağ omuzlarımızı, erkekler ihramlarını açtılar. Artık Kabe-i Muazzama'ya iyice yaklaştığımızda da ayaklarımızdaki terliklerimizi de çıkardık. Ve böylece Harem-i Şerif'e yaklaştık. Bizim burada da hacılarımıza söylediğimiz şu oluyor. Tabii Kabe-i Muazzama'ya girerken çok fazla bariyerler var. Yani sağa dönülüyor, sola dönülüyor, direklerin arasından geçiliyor. Kalabalığın içerisinden geçiliyor. Kabe-i Muazzama'ya varana kadar epey bir sağ sol yapılıp gidiliyor. O Kabe-i Muazzama da böyle direklerin arasından parça parça görünüyor. Bizse hacıların o Kabe-i Muazzama ile direklerin arasından değil, böyle direkt hani muvacehe dediğimiz evet. var ya, böyle yüz yüze, yani arada bir direk, bir bariyer, bir engel olmadan böyle karşı karşıya gelsinler. Bunu sağlamak için de hacılarımıza şunu diyoruz: başlarınızı önünüze eğin, siz ayak ucunuzu görecek şekilde gidin. Biz güzel görebileceğiniz bir yere geldiğimizde size başınızı kaldırın diyeceğiz ve siz o zaman dua edeceksiniz diye. Ve böylece hacılarımız gerçekten buna da riayet ediyorlar. Hani dediğimiz gibi yaşları büyük, büyüklerimiz pek çoğu yaşı bizden büyük ama orada böyle bir çocuk gibi hocası ne derse onu yerine getiren, hiç itiraz etmeyen böyle bir evlat anne baba ilişkisi gibi, bir hoca talebe ilişkisi gibi böyle hacılarımızla da aramızda güzel muhabbetler oldu elhamdülillah. Ve hacılarımızı geçirdik. Kabe-i Muazzama'yı güzel görebilecekleri bir noktaya getirdiğimizde şimdi başınızı kaldırın ve dualarınızı yapın. Onlara biraz

0: geri tarafta, yani kalabalık tavaf alanını engellemeyecek şekilde. Onlar Kabe-i Muazzama'yı gördüler, gönüllerince dua ettiler, gönüllerince heyecanlandılar. İşte o anda, yani Medine-i Münevvere'de Peygamber aleyhissalatü vesselamın misafiri olan Allah-u Teala'nın elçileri dediği El-Hüccacu vel-Ummaru veftullah, hacılar ve ümre yapanlar Allah-u Teala'nın elçileridir diye buyurduğu o Allah-u Teala'nın elçileri Peygamber aleyhissalatü vesselama Medine-i Münevvere'de misafir olduktan sonra Mekke-i Mükerreme'de Allah-u Teala'nın misafiri, yani Duyufur Rahman deniliyor orada, evet, da Rahman olan Allah-u Teala'nın misafirleri. Peygamber aleyhisselamın misafiri Allah-u Teala'nın misafiri. İşte Cenab-ı Allah kullarını evine davet etti. Estaizu billah ve ezzin finnâsi bil hac. İnsanları hacca çağır, hacca davet et ki onlar sana gelsinler, yürüyerek gelsinler veyahut da yorgun develer üzerinde derin vadileri aşarak gelsinler diye Allah-u Teala'nın buyurduğu liyeşhedû menâfi alehum, gelsinler de onlara ne gibi nimetler, lütuflar, ikramlar hazırlandığını bir görsünler diye buyurduğu emrin gerçekleştiği an, kişinin Beytullah'a ulaştığı an. Zaten Beytullah'a ulaşana kadar da hep telbiye getiriliyor. Yani ne demek? Buyur Allah'ım, buyur deniliyor. O telbiye Beytullah'a varıldığında kesiliyor. Evet. Yani hani bir davet vardı. O davet artık yerini buldu. Davet edilenle davet edenin buluştuğu bir an. Allah-u Teala'nın lütfu, rahmeti. Her gün Beytullah'a 120 rahmet iner. Bunun 60'ı tavaf edenlere, onun 40'ı namaz kılanlara, 20'si de seyredenlere. Dolayısıyla Kabe-i Muazzama'ya gelen hem tavaf ediyor, tavaftan sonra namazını kılıyor, hem de Beytullah'a seyrediyor. 120 rahmetin tamamını almış oluyor. Allah-u Teala evine davet etti. Kullar onun evine vasıl oldu. Davet edenin davetiyle davet edilenin vusulü, gelişi gerçekleşti. Tabi burada artık ne lütuflar olur, ne manalar olur, bunu ancak Allah-u Teala biliyor. Ama şuna şahidiz ki orada adeta o havadan etkilenmeyen, orada gözleri yaşarmayan, orada hisleri depreşmeyen hemen hiç kimse yok. Herkes orada bir çocuk gibi oluyor. Allah-u Teala'nın saf bir kulu, sanki bugüne kadar dünyada hiçbir şey yaşamamış da böyle ilk defa dünyaya gelmiş, sanki annesinden yeni doğmuş gibi, aklında ne ailesi kalıyor, ne dünyadaki dertleri, ne kafasındaki düşünceler, ne ruhunu sıkan düşünceler, hiçbir şey kalmıyor. Oraya vardığında adeta böyle kilometre sıfırlanır gibi oluyor bu.
1: Dünyadan tecerrüt etme, yani evet, dünyadan soyutlanma gibi bir durum değil, evet, mi hocam?
0: Zaten çünkü herkes ihramlı.
1: Evet, ihramlı. Evet. Tam onu diyecektim. Çünkü ihram giyerek insan zaten dünyevi vasıflarından, kimliğinden, her şeyinden, evet, soyutlanıp Allah-u Teala'nın huzurunda sadece bir kul olarak, evet, bulunuyor orada. Ve Kabe-i Muazzama diyoruz ya, hani, evet, muazzam olan, o ihtişamlı, azametli olan Kabe-i Muazzama'nın yanında insan küçücük olduğunu, dertlerinin de, sıkıntılarının da, her birinin ne kadar küçük olduğunu daha iyi idrak ediyor. Evet.
0: Tabii bu yolculuğumuzda görevimiz icabı çok çeşitli gruplar, çok çeşitli insanlar da geldi. Evet. Mesela sanatçılardan gelenler oldu, futbolculardan gelenler oldu, bürokratlardan gelenler oldu. Çok önemli mevkide iş adamı olanlar, zengin olanlardan da gelenler oldu. Yani her çeşit insan, hiç okuma yazma bilmeyenden en rütbeli kişiye kadar pek çok insana o topraklarda rehberlik yapmak nasip oldu. Ama kimi Beytullah'a götürsek, her kim Kabe'ye vasıl olursa olsun, herkes aynı duygulara bürünüyor. Yani herkes böyle bir saflaşıyor, bir benliğine, bir asıl kimliğine, ilk doğduğu ana, o çocukluk, o bebeklik haline sanki dönermiş gibi Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi insanları böyle kuşatıyor ve orada o tavaf eden insanların her birinin her bir ağızdan mırıldandıkları dualar, birisi Allah'a mağfirli diyor, birisi Rabbena atina diyor, birisi Allah'a maftahli ebbabe rahmetik diyor, birisi Subhanallah diyor, birisi Velhamdülillah diyor, birisi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyor, kimisi tek başına, kimisi 2-3 kişilik bir grupla, kimisi etrafındaki 15-20 kişilik bir grupla, ama herkes bir şeyler mırıldanıyor. Mırıldandıkları şey, ya Rabbi senden istiyorum, Allah'ım bana ver. Kimisi Türkçe, kimisi Arapça, kimisi kendi diliyle. Ama herkes bir kişiden istiyor, bir yerden istiyor. Beytullah'ta, Allah-u Teala'nın evinde, Allah-u Teala'nın rahmetinden, ondan istiyor ve ona yöneliyor. İşte herkesin böyle Allah-u Teala'ya yöneldiği, herkesin kendi alemince Rabbine niyaz ettiği bir buluşma anı gerçekleşiyor.

0: Sen çok azametli, hani çok klasik bir söz var, tarif edilmez ancak gidip görmek lazım denildiği üzere oraları o anı da mutlaka görmek lazım.
1: Evet hocam. Allah-u Teala kabul eylesin hocam
0: Amin.
1: tekrar tekrar. Kabe-i Muazzama'da tavafı yaparken tabii çok detaylar var. Malumunuz siz hacca gitmeden hemen önce hac rehberi programıyla da aslında onları detaylıca
0: Evet.
1: konuşmuştuk. Atıfta da bulunayım. İzlememiş olan kardeşlerimiz varsa belki izleyebilirler. Şimdi oradaki detaylar çok fazla. Bunların her birini konuşacak olursak zaman da süre de yetmeyecektir muhtemelen bize. Tavafını yaptıktan sonra insanın kenara geçip de aynı burada sizin ikram ettiğiniz gibi zemzem sularından
0: Evet.
1: yudumlayıp 2 rekat namaz kılması. Kabe'yi doya doya doyamasa da değil mi?
0: Evet.
1: İstediği kadar yapabildiği gücü yettiği kadar seyretmesi. Ardından geçip Safa ve Merve tepesi arasında say ibadetini yapması. İnsanın her zaman elde edemediği nimetler ve ibadetler. Dolayısıyla bizler inşallah her geçen gün, her geçen saat oranın hem özlemini, hasretini duyarken hem de niyetlerimizi tekrar tekrar oraya vasıl olma noktasında düzeltmeye gayret ediyoruz. Değerli hocam, haccın tabii menasikleri var. Birçok önemli kısımları var. Mesela Arafat, Müzdelife'de yapılan vakfeler var. Orada da adeta bir mahşerin provası yaşanıyor. Ve o mahşer provasında insanlar ihramlı oldukları halde, her şeyi kendilerine haram etmiş oldukları halde ellerini semaya açıp tövbe etmeleri, Rabbimize niyaz etmeleri çok büyük hikmetler barındırıyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bu detaya girelim ama öncesinde bir soluklanalım, bir ara verelim inşallah.
0: Peki
1: Müsaadenizle
0: inşallah.
1: inşallah. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın akabinde huzurlarınızda Arafat, Müzdelife ve haccın tamamlanması noktasında hangi ibadetler yapılıyor bunlara değineceğiz ve haccın kazanımlarını da değerli hocamızdan inşallah öğrenmeye devam edeceğiz.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer Havalı Fren Sistemi Hortumları güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Kullanım ömrü azalan tencere...
0: Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer Havalı Fren Sistemi Hortumları güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Kullanım ömrü azalan tencere ve tavalarınızı çöpe atmayın. Elit Granit Dönüşüm profesyonel granit kaplamayla ürünlerinizi yeniden kullanılabilir hale getirir. Sağlıklı, dayanıklı, uzun ömürlü ve estetik bir dönüşüm sunar. Siz gönderin, biz yenileyelim, ürünleriniz yepyeni bir başlangıç yapsın. Elit Granit Dönüşüm. Granit güç, usta işçilik, sağlam kaplama. Almanya'da hızlı, güvenli ve zamanında teslimat için More Exclusive GmbH. Berlin merkezli More Exclusive, 65 araçlık filosu ve uzman kadrosuyla yük, kurye ve ekspres taşımacılıkta hizmetinizde. Aynı gün, ertesi gün ve gece teslimat seçeneği.

0: Almanya genelinde size özel, güvenilir ve estetik lojistik çözümleri sağlıyoruz. 7/24 destek hattımızla sizin de işinizi hızlandıralım. moexclusive.de.
1: Malzemenin iyisi bizden, seçim sizden. Güvenilir, hafif ve esnek özellikleriyle katlanabilir cam balkon sistemleri, otomatik tente, giyotin otomatik kapı ve kepenk modelleri, fotoselli kapılar ve PVC ürünlerinde çözüm noktanız Şükür Alüminyum. Dilerseniz hemen montaj, dilerseniz demonte, nakliye imkanıyla hizmetinizdeyiz. Şükür Alüminyum.
2: Pınarlı gayrimenkul varsa fark var. Kiralık ya da satılık konutlar, arsa veya ofisler, tarla vasfında tarım arazileri, gayrimenkul sektöründe şeffaf bir yaklaşım mı arıyorsunuz? Karlı bir yatırım için işinde uzman danışmanlar benim için önemli mi diyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Burası Pınarlı Gayrimenkul. Antalya'da güvenin adresi.
3: Yalıtım ve dış cephe kaplamada daha sağlam ve daha verimli yapılar için Yalıpor'a güvenin. 6000 metrekarelik entegre tesisimizde fugadan derzli cephe kaplamalarına, köşe profilinden köşe taşına, EPS ve XPS'ten taş yünü mantolama ürünlerine varıncaya kadar geniş bir yelpazede kaliteli üretim için durmadan çalışıyoruz. Yapı kimyasalları ve çevre dostu yalıtım çözümleri için Yalıpor.
0: Maxan Engineering ile işletmenizin verimliliği artarken rekabette bir adım öne geçmeye hazır mısınız? Beton santralinden alçı kalsinasyon fırınına, çelik konstrüksiyondan yapı kimyasalları tesisine, teknolojik yatırımları ve sektörel tecrübesiyle endüstriyel tesis projelerinin kurulumu ve dönüşümünde uzman. Maxan Engineering.
4: Doğa tüm renkleriyle bahçenize kadar gelsin ister misiniz? Peyzajdan bakıma, çiçekten kamelyaya, sulama sisteminden çocuk parkına kadar her şey tek çatı altında. Hayalinizdeki bahçeyi gerçeğe dönüştürmek için hazırız. Selina Çiçekçilik ve Peyzaj, doğayı yaşam alanınıza taşıyoruz.
5: İnşaatta mükemmele yolculuk Regi Bau ile mümkün. Çağın gereksinimlerini karşılayan fonksiyonel ve modern inşaat projeleri, temelden çatıya, garajdan asansöre, binaların yepyeni bir kimliğe dönüşümleri, hepsi ve daha fazlası Regi Bau ile mümkün. Regi Bau AT, Viyana.
0: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın.

0: Efendim Hakan Öner hocamızla hasbihalde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2026 yılında yapılan hac ibadetinde Hakan hocamız da vardı ve bu ibadetteki organizasyon içerisinde görevli olup döndükten sonraki bu hatıralarını, oradaki yaşadığı duygusal yoğunlukları bizlere aktarıyor efendim. Değerli hocam, Medine-i Münevvere'den bahsettik. Mekke-i Mükerreme'den, Kabe-i Muazzama'daki o ilk görme anındaki özellikle duygu yoğunluğu, bunlardan bahsettiniz. Arafat ve Müzdelife vakfesine değindik en son. Burayı dinleyelim sizden. Ve haccın geri kalan kısımlarında Müzdelife'den sonra Mina var, şeytan taşlama var, kurban kesilmesi, ihramdan çıkılması süreçlerini bize nasıl aktarmak istersiniz?
1: Tabii onları da kısaca bir anlatalım. En son tavafı anlatmıştık. Tavaftan sonra tavaf namazı kıldık hacılarımızla. Akabinde zemzem içtik. Beytullah'taki o doyulmaz atmosferden sonra hemen Safa Tepesi'ne geçtik hacılarımızla beraber. Bu sefer Ümre sayine temettü hacı yapmış olduğumuzdan dolayı bir hacımız Kıran Hacı yaptı, genç bir kardeşimiz. Çünkü neden?
0: Cesur bir kardeşimiz.
1: Evet, biz yaklaşık 25 gün yani hacdan, Arafat'tan önce 25 günümüz vardı Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de. O kadar gün boyunca ihramda kalacağım dedi, tamam dedik. O da Hacı Kıran'a niyet etti. Ama sonuçta say yapılıyor. Tek ifrat haccında olanlar say yapmıyorlar. Temettü ve kıran haccı olanlar say yapıyorlar. Biz de kafilemizle beraber temettü haccını niyet ettiğimizden dolayı ümre say yapmaya, tavafa başlarken ümre tavafı yapmaya, evet, tavaf bittikten sonra da saya başlarken ümre say yapmaya dedik. Ve yine dualarımızı okuya okuya, Hazreti Hacer annemizi düşüne düşüne, onun teslimiyetini, onun tefekkürünü, onun derinliğini, onun hissettiklerini hissetmeye çalışarak, onun bize bıraktığı

mirası anlamaya, kavramaya çalışarak sanki Hazreti Hacer annemizle beraber o sahayı gerçekleştiriyormuş gibi bu sahayımızı gerçekleştirdik. Merve Tepesi'ne gittik. Merve Tepesi'nden Safa Tepesi'ne, Safa Tepesi'nden Merve Tepesi'ne, böylece Safa Tepesi'nden Merve'ye 4 gidiş oldu. Merve'den Safa'ya 3 geliş oldu. Böylece 7. tur Merve Tepesi'ne tamamlandı. Orada dualarımızı yaptık. Artık merhale merhale Peygamber Aleyhisselam'ı Medine-i Münevvere ziyaretlerimizi tamamlamıştık. Şimdi artık Mekke-i Mükerreme'ye ulaştık. Beytullah'ı gördük. İlk tavafımızı yaptık. İlk ümremizi bitirdik. Artık önemli bir vazifeyi daha tamamlamanın huzuruyla tekrar kafilemizle beraber Kabe-i Muazzama'ya girdiğimiz gibi kayıpsız bir şekilde 196 kişiyle beraber yine çıktık ve yine beraber servis otobüslerimize Gazze garajına gittik. Oradan araçlarımıza bindik ve otelimize vardık. Otelimizde herkes kendi saçlarını veyahut da diğer hacını bitiren arkadaşının saçlarını tıraş etmek suretiyle de veyahut da berberde tıraş olmak şeklinde ölçüsünce tıraş olarak herkes ihramdan çıktı. Böylece artık biz Mekke-i Mükerreme'de Arefe günü yapacağımız Arafat vakfesini beklemeye başladık. O sıra zarfında toplu tavaflarımız oldu kafilemizle beraber. Toplu ümrelerimiz oldu, Hudeybiye ümremiz oldu, Ciran ümremiz oldu, Tenim ümremiz oldu. Oralara giderek beraberce ihrama niyet ettik. Toplu tavaflarımız oldu. Beytullah'ın avlusunda sohbet programımız oldu. Yine otelimizin mescidinde namazlardan önce, namazlardan sonra Aşr-ı Şerif, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet programları, Diyanet İşleri Başkanlığımızın merkezden yapmış olduğu, göndermiş olduğu kıymetli hocalarımızın vaazları oldu. Grup hocalarımızın, bizim programlarımız oldu. Böylece adeta otelimizin içi bir irşat yuvasına dönüştü. Bir ilim merkezine dönüştü. Yine hanım kardeşlerimiz, hanım irşat görevlisiyle beraber kendi mescitlerinde hatim programları yaptılar. Ayrıyeten kendileri de kendi işlerinde irşat programları yaptılar. Haccı anlamaya yönelik programlar icra ettiler. Çünkü Arafat'tan önce yine bir 20-25 günümüz olduğu için Arafat'a hazırlanma sürecimiz oldu. Mesela Mekke'ye vardığımız zaman bir toplantı yapıyoruz slide halinde. Yani Mekke'de neler yapacağız, nelere dikkat etmemiz lazım. Orada yemeklerdeki israftan oda temizliğine varana kadar hemen her konuyu konuşuyoruz. Çünkü hac yapmak sadece Beytullah'ta tavaf yapmaktan, Arafat'a gitmekten ibaret değil. Evet. Yani hoca oda arkadaşın var, hacı arkadaşın senin. Yani mesela onun kalbini kırarsan hac yaptın ne olacak? Veyahut da yemeği israf edersen, çok yemek alıp da yiyemeyip çöpe dökersen hac yaptın ama bir taraftan da büyük bir israf yaptın. Yani belki o çöpe dökülen tabakla beraber haccı da Allah belki yok edecek. Onun için oda arkadaşlığı, arkadaşını rahatsız etmeme, yemeğini ölçülü alma, yemekte israf etmeme gibi konulara varana kadar hepsini anlatmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten yolculuk uzun bir yolculuk ve ülkemizde yaşayanlar Arabistan'ın havasına, iklimine çok alışık değil. Tabii yaşın vermiş olduğu, hastalıkların vermiş olduğu bir takım şeylerle beraber insanın idrak melekesi zayıflayabiliyor. Evet. Bazı konuları hocalar olarak hatırlatmamız gerekiyor. Böyle bir hazırlık sürecimiz oldu elhamdülillah ve Arefe'den bir gün önce ikindi namazı ile beraber, hatta öğle namazından sonra bizim artık Arafat'a intikallerimiz başladı. Yine orada bu işleri yürüten mektep dediğimiz şeyler var, kurumlar var, yani idari kurumlar var. Biz 14 numaralı mektepteydik. Yani 14 numaralı mektep Arabistan makamında bizim hac organizasyonumuzun tamamını yaptırmakla mükellef olan bir resmi kurum. 14 numaralı mektep bizim işlemlerimizi yürütüyordu. Ve onlar geldiler, Arafat'ta intikal edeceğimiz otobüslerimizi getirdiler. Biz kafileler halinde otobüse binecek olan grubu, işte diyelim ki 21. grup ve 22. grup gelsin diyoruz. Onların hepsi lobide toplanıyor. Lobide onlara hac niyeti yaptırıyoruz, hacca niyet ettiriyoruz, telbiyelerini getirtiyoruz ve hacca hazırlıyoruz. Yine aynı Medine Münevvere'de olduğu gibi kalben, ruhen, aklen, fikren, bedenen onları otobüse bindirip Arafat'a uğurluyoruz. Tabii bunun kendi içinde çok detayları var. Evet. Mesela birkaç hocamız otelden uğurlama ekibinde, birkaç hocamız da Arafat'ta karşılama ekibi olarak. Yani o otobüs oraya indiği zaman mesela 21. grubun

0: erkeklerini, 6. kafilenin erkeklerini hangi çadıra yerleştirecek, hanımlarını hangi çadıra yerleştirecek. Orada çadırlarda kafile kafile, ayrılmış grupta, grup grup, kafile kafile, erkeklerinki ayrı, kadınlarınki ayrı. Oradaki kardeşlerimiz de tabii yine dediğim gibi haccın içerisinde o intikalin, o yoğunluğun, otobüse indin, bindin derken hacımız o yoğunlukta haccın manasını kaçırabiliyor, kaçırabilir. Ama biz hocalar olarak hemen her fırsatta onlara niyetlerini, telbiyelerini, haccın manasını hatırlatarak, bakın Arafat'a geldik, ne kadar güzel bir yere geldik, hadi telbiye getirelim şeklinde böyle yönlendirmelerle hacılarımızın elhamdülillah intikallerini sağladık. Biz yatsı vaktine kadar, yani öğlenden ikindiye yakın bir vakitte başlayan intikallerimiz yatsı vaktinde sonlandı. Ve artık bütün kafilelerimiz, bütün gruplarımız, hatta Türkiye'den yani 82 bin hacımızın tamamı otellerinden böyle Arafat'a ring otobüsleri intikal sağlayarak Arafat'a elhamdülillah yerleşti. Tabii günümüzde de Allah razı olsun hizmet eden bütün hükümetlerden, devletimizin, Suudi Arabistan hükümetinin yapmış olduğu hizmetler gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Özellikle Arafat hizmetleri çok düzenli oldu önceki senelere nazaran. Yani yerde halıların olması, profesyonel çadırların kurulmuş olması, her birisinde klimalar vardı. Her bir hacının oturacağı ve yatacağı, açtığında yatak oluyor, kapandığında evet, koltuk oluyor, yastık, battaniye, yine aynı şekilde kumanyaları, üç öğün yemeği, o yine bir torbanın içerisinde su matarası, kişisel temizlik eşyaları gibi pek çok ihtiyacın olduğu, yani hacılar adeta ibadetini yapsın diye bütün kurumlar, herkes elinden geleni yapıyor. Yani hocalar ibadetinin ruhunu anlasın diye seferber oluyor. Oradaki görevliler, güvenlik güçleri olsun, Arabistan yetkilileri olsun, onlar gayret ediyor. Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türk yetkililerimiz, herkes böyle bir seferber oluyor. Neye? Hacıya hizmet için. Elhamdülillah bunlar da buluştuğu zaman, bütünleştiği zaman çok güzel hizmetler oluyor. Yani huzurlu bir ibadet yapabilmek için onun lojistik kısmının da tabii huzurlu ve güzel olması önemli. Arafat şartları gerçekten çok güzeldi. Tabii orada yattı hacılarımız, o gece dinlendiler. Sabah namazlarını cemaatle kıldılar. Yine öğlene kadar istirahat ettiler ve öğlen vaktinde artık büyük buluşma oldu. Herkes ihramlı, bütün eller semaya. Önce öğlen ve ikindi namazları cem-i takdimle birleştirilerek kılındı. Akabinde her ülke kendine ayrılan bölümde, bölge bölge. O ülkeler de şöyle, her ülkenin alanı tellerle çevrili. Evet. Yani mesela Türk hacılarının olduğu yer belli, Afrika hacılarının olduğu yer belli. Yani birbirlerinin içerisine girmeleri de mümkün değil. Hatta mektep mektep dediğimiz, mesela biz 14 numaralı mekteptik. O 14 numaralı mektebin olduğu yer 5000 hacı alıyor. Onlar sadece o bölgede, yani onun dışına çıkmalarına görevliler de müsaade etmiyor. Zaten havada sıcak oluyor. Namazlar kılındıktan sonra Türk hacılarımızın tamamını, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve şirketlerimizin organizasyonuyla gelen, fark etmeden hepsinin programına ortak olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız yapıyor. Namazdan sonra Arafat Vakfı duasını Diyanet İşleri Başkanlığımız, yine başkanımız bizzat kendisi o duayı yaptı. Hepimiz de o duaya iştirak ettik. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları da Cevami'ül Kelim denilen, yani bütün istekleri, bütün istenen her şeyi ifade eden kısa cümleler diye duaları. Hocamız da Allah razı olsun, bütün istenen her şeyi dünya ahirette varsa, evet, bütün hepsini içeren çok güzel bir dua hazırlanmıştı.
1: Onun siz orada duasına, o duayı iştirak ederken, evet, biz Türkiye'dekiler de televizyonda, evet, ortak televizyonda canlı gördüğünüz yayınla birlikte yayınlandı elhamdülillah.
0: Evet elhamdülillah. Tabi onun öncesinde yine hocalarımız Aş-ı Şerif okudular, kasideler söylediler. Yani gerçekten böyle bir manevi coşku elhamdülillah her alanda yaşandı. Arafat'tan önce otellerimize yine hocalarımız geldi, kaside söylediler, Aş-ı Şerifler okudular, sohbetler ettiler. Böyle bir kucaklaşma oldu. Yani dinimizin adeta böyle her zerresinin yaşandığı, bütün hacıların her zerresine sirayet ettiği çok muazzam bir buluşma. Peygamber Aleyhisselam'ın hani El-Haccu Arafe, yani hac Arafat'tır buyurduğu ana tanıklık ettiğimiz, mesela hacda mesela Kabe'yi tavaf etmek de farzdır, ihrama girmek de farzdır, Arafat da farzdır ama Peygamber Efendimiz hac Arafat'tır demiş. Çünkü yani farz tavafı farklı farklı zamanlarda insanlar yapabiliyorlar. İhrama işte her

0: herkes farklı farklı zamanlarda giriyor. Müzdelife vakfesi, işte kimisi vakfesini yapıyor, kimisi geçiyor. Şeytan taşlama 3 gün boyunca devam ediyor. Kimisi şimdi yapıyor, kimisi biraz sonra yapıyor. Ama Arafat'ta, Arafat vakfi, o öğlen vakti bütün hacılar, ne kadar Müslüman hacı varsa, Türk'ü, Endonezyalısı, Afrikalısı, Amerikalısı, herkes aynı anda, aynı şekilde, hani bir imam nasıl ki mihraba geçip Allahu Ekber diye tekbir getirdiğinde arkasındaki cemaat ister 3 kişi olsun ister 3 milyon kişi olsun, herkes evet, aynı anda tekbir getirip elini önüne bağladığı gibi, orada aynı anda bütün milyonlarca olan hacılar hepsi ellerini semaya kaldırıp Allahu Teala'ya dua ettiler ve öğlen namazından akşam namazı vaktine kadar bütün hacılar orada ibadet ve dua içerisinde. Herhalde yarım saat kadar sürdü başkanımızın yapmış olduğu duada. O duada elhamdülillah her şey istendi. Büyük bir af zamanı. O anda bütün günahlar affedildiğini Peygamber Aleyhisselam bildiriyor. Hacıların hacı olduğu bir zaman dilimi. O dua bittikten sonra da şöyle bir anons yapılıyor başkanımız tarafından. Şimdi herkes sağındaki solundakine sarılsın, birbirini tebrik etsin, hacını tebrik etsin. Bütün hacılar sağındaki, solundaki, önündeki, arkasındaki herkes o Arafat çadırlarının içerisinde, insanlar birbirine sarılanlar, gözyaşı dökenler, hacını tebrik edenler. Çok büyük bir coşku, çok büyük bir hava, bir manevi atmosfer orada meydana geliyor. Artık odan sonra yine dua edenler, kendi başına zikrini çekenler, Kur'an-ı Kerim'ini okuyanlar, istirahat edenler. Öğlen ve ikindi namazları kılındığı için ikindi vakti girdiğinde ikindi namazı kılınmıyor. Akşam namazı vakti olduğunda da bu sefer kafile kafile, grup grup, yine belli bir nizam ve intizam içerisinde çağrılıyor. Deniliyor ki işte falan kafilenin filan grubu gelsin, orada bir turnikenin içerisine alınıyor. Ve onlar yine otobüslerle Müzdelife'ye naklediliyorlar. Bizler de hacılarımızla beraber Müzdelife'ye intikal ettik. Müzdelife'de de yine hangi kafilenin, hangi grubun nerede duracağı hepsi ayarlanmış, hepsi belirlenmiş. Yani hacda hiç belli olmayan, şüpheli bir şey yok. Her şey önceden belirleniyor, tanzim ediliyor, yapılıyor. Yine orada da görevli arkadaşlarımız vardı. Zaten gruplarımızın başında grup hocaları var. Bizler hacının devamlı yanındayız. Hani buradan gitmeden önce bazı hacı yakınları, işte annem yaşlıdır, babam yaşlıdır, işte hocam onunla ilgilenebilir misiniz işte gibi biraz böyle endişeleri oluyordu. Biz diyorduk ki hiç endişeniz olmasın, biz bir ay sizin anneniz bizim annemizdir, sizin aileniz bizim ailemizdir. Biz onların devamlı yanında olacağız, siz merak etmeyin diye bunları söylüyorduk ve gerçekten de öyle oluyor. Bütün hocalarımız, hatta yani görevlilerin dışında mesela oda arkadaşı diyelim gençtir, diğeri biraz daha yaşlıdır. O bile hemen hacı arkadaşına, oda arkadaşına veyahut da bir tanımadığı yabancı bir hacıya bile olsa yardımcı olmanın gayreti içinde oluyor. Müzdelife'de de elhamdülillah toplandık. Orada da saat 10 gibi biz Müzdelife'de bulunduk. Orada da yine hacılarımızla taşlarımızı topladık Müzdelife'de. 49 adet taş topladık şeytan taşlama için kullanacağımız. Orada da akşam ve yatsı namazlarını yatsı namazı vaktinde cem-i tehirle birleştirerek kıldık. Orada yine vakfe dualarımızı yaptık. Yine Maliki mezhebinin iştihadı üzere. Oradan Arabistan yetkililerinin bize Müzdelife'den Mina'ya doğru intikal edin diye haber verildiği andan itibaren oradan artık kafilemizle beraber Müzdelife'den Mina'ya doğru intikal etmeye başladık. Bizim oradan artık yürüdüğümüzde gece 1-1.30 civarı biz Mina'ya, şeytan taşlama mahalline ulaşmış olduk. Ve orada yine şeytan taşlamaya bayram gecesi geldiğimizde küçük şeytana değil, orta şeytana değil, büyük şeytan dediğimiz Cemretül Akabe olan şeytan taşlamaya 7 tane taş atılıyor. Bu baş parmakla şehadet parmağı arasında nohut büyüklüğünde olan taşlar. Bismillahi Allahu Ekber diyoruz. Tam olarak Bismillahi Allahu Ekber rağmen li şeytan ve hizbihi diyerek, yani şeytan ve taraftarlarına rağmen Allah'ın adıyla diyerek atıyoruz o belirlenen yere ve böylece 7 taneyi atarak şeytan taşlama birinci günü vazifesi yerine gelmiş oluyor.
1: Tabii ki bu şeytan taşlama hocam sadece zahiri olarak taşı atmak, o atılan yere vurmakla şeytanı etkilemekten ziyade bunun bir manevi de bir anlamı var değil mi aslında? İnsanın kendisine tabii de bir ders tabii niteliği olan hikmeti var.
0: Şimdi şöyle şunu anlayalım.

0: koymayalım. Allah-u Teala'nın bizden istediği ibadetlerin her biri bizim için çok büyük bir şifa. Çok büyük bir şifa. Yani onun bize manamıza faydası var, zahirimize faydası var, geçmişimize faydası var, geleceğimize faydası var, ruhumuza, aklımıza, kalbimize, letaiflerimize, her şeyimize faydası var. Yani sembolikti, değildi, oydu buydu hiç önemli değil. Önemli olan şu, Allah-u Teala ne buyurmuş, nerede ne yapmamızı emretmiş, ben ne yapıyorum? Evet. Cenab-ı Allah buyurmuş ki Arefe günü Arafat'ta durun. Tamam ya Rabbi, gittim, durdum. Dua edin. Tamam, dua ettim. Namazı şu şekilde kılın. Tamam ya Rabbi, şimdi bu gece vakti git Müzdelife'de dur. Tamam, giderim, dururum. Ve şimdi gel şeytan taşla. Tamam. Yani orada önemli olan Allah-u Teala'nın emrini dinlemek, yerine getirmek. Şöyle düşünün, bir hasta hastaneye gider. Hastanede kendindedir veyahut da değildir. Ya baygındır, komadadır, hiç fark etmez. Hastaneye girdiğinde hemen hastanede röntgeni çekilir, filmi çekilir, tansiyonuna bakılır, tahlilleri yapılır. Nerede ne müdahale yapılması gerekiyorsa onun bütün sağlık işlemleri, yani beyinle ilgili mi, kalple ilgili mi, ciğerle ilgili mi, kanla ilgili mi, ortopedik mi? Hastanın haberi olur, haberi olmaz, ruhu duyar, ruhu duymaz ama bütün işlemler yapılır. Evet. Orası bir manevi arınma yeri. İnsan farkına varsa da, varmasa da o manevi havanın, o emrin içerisine girdiği zaman Cenab-ı Allah o kulunu tedavi eder. Tabii şöyle bir şey oldu bizde, bizim hacılarımızda. Tabii malum hacılarımızın hani 17. sene çıkanlar çoğundaydı. Evet. İşte 60 yaşında yazılmış olsa biri hacca geldiğinde 77 yaşındaydı. İşte 50 yaşındaysa hacca geldiğinde 67-70 yaşlarındaydı. Tabii hacılarımızın çoğu dedi yani hocam ben yazıldığımda hani daha gençtim, kuvvetliydim, şimdi yaşlandım, hastalıklarım arttı diye. Hacılarımızın tabii Türkiye'den gelen hacılarımızın çoğunluğu yaşlıydı. O yaşlı olmadan dolayı tabii Arafat'a intikal, Müzdelife'de intikal biz tabii böyle güzel güzel anlatıyoruz ama bunun da kendi içerisinde bir tatlı yorgunluğu vardı.
1: Hocam milyonlarca insandan bahsediyoruz. Tabii. Yani o milyon insanın dünyanın hiçbir yerinde tabii böyle büyük bir ibadet veyahut da ibadet dışında herhangi bir organizasyonda evet bu kadar tabii kalabalık bir sayı yok. Yani.
0: Tabii hacımız yoruldu. Yani Müzdelife'den de intikal ettik. Hı-hı. Tabii bir de yürüdük birkaç saat boyunca. Şeytan taşlamaya vardığımızda yani o yoldayken mesela hacılarımız hocam biraz dinlensek olmaz mı, biraz dursak olmaz mı? Tabii durmak ve dinlenmenin de o an imkanı yok. Çünkü sürekli hacı sirkülasyon yapıyor o yol içerisinde. Yani o yoldan çıkman da mümkün değil, durman da mümkün değil. Biz hadi hacılarımız biraz daha gayret edelim, az kaldı, hadi az daha sabredin diye. Mesela şeytan taşlama anında hocam bütün yorgunluğumuz gitti. Sonra ben hacılara sordum, birçok hacıya sordum. Dediler ki evet, bizde de aynı oldu. Yani o hacılarımız şeytan taşladığı andan itibaren böyle bir ferahlık, bir rahatlama, böyle bir coşku geldi. Yani insan o nasıl Beytullah'a vardığında oranın azametini hissediyor insan. Peygamber aleyhissalatü vesselam huzuruna vardığında Resulullah aleyhisselamın o ağırlığını insan hissediyor, onu fark ediyor. Evet. Aynı şekilde o şeytan taşlamada da demek ki büyük manevi operasyonlar oluyor ki evet Allah-u Teala onu insana hissettiriyor, böyle bir ferahlık oluyor. Evet. Ve oradan otellerimize dönüyoruz ve artık saçlarımızı kesip ihramdan çıktığımızda ilk birinci tahallül denilen birinci yasakların kalkması, yani cinsel ilişki hariç diğer bütün yasaklar kalkıyor ve evet artık haccın yani operasyon olarak büyük bölümü tamamlanmış oluyor. Arafat'ı tamamladı, Müzdelife'yi tamamladı, birinci gün Mina'da şeytan taşlamayı tamamladı. Evet. Sonra ikinci ve üçüncü günler öğleden sonra küçük, orta ve şeytana, büyük şeytana yedişer taş atmak suretiyle de orada biraz daha rahat oluyor artık. Biraz daha dinlenmiş tabii oluyor.
1: Evet. Hocam vaktimizin de sonuna geliyoruz. Evet. Az bir vaktimiz kaldı. Dolayısıyla şimdi haccın tüm rükünlerinden bahsettiniz siz. Her anlamda, her alandaki o duygu yoğunluğunu, iklimini bahsettiniz, değindiniz. Kazanımlar ne olmalı? Özellikle mesela arada bir bahsettiğiniz bir husus da var. Kardeşlerimiz hacca gittiği zaman ben o zaman hani başvurduğumda hacca kayıt olduğumda daha dinçtim ama şu evet an işi zorlanıyorum. Dolayısıyla genç kardeşlerimize ne kadar erken kayıt olursa o kadar onlar için daha iyi olacağı hususunda örnek olarak ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Ve haccın kazanımları döndükten sonra ne gibi kazanımları olmalı? Nasıl bunu hayatın tamamına

0: yaymalı.
1: Evet, önce şuradan başlayalım o zaman. Ben bayram günlerinde şeytan taşlamadan bahsettik. Biz otele geldikten sonra birinci gün şeytan taşlama bittikten sonra da o gün istirahat ettikten sonra akşam vakti haccın bir farzı daha kaldı.
0: Evet.
1: Farz olan tavaf ve bir vacip kaldı. Safa Merve arasına say. Akşam vakti yine gruplarımızla, kafilemizle beraber gidip haccımızın farz olan tavafını ve vacip olan sayını da elhamdülillah yerine getirerek haccın farzlarını tamamlamış olduk. Mesela o bayram günleri servis otobüsleri Mekke'de sonlandırılır. Ama mesela Mekke-i Mükerreme'de bu sene o Cemerat dediğimiz şeytan taşlama bölgesinde Kabe-i Muazzama'ya ring otobüsleri servisleri konuldu Suudi Arabistan hükümeti tarafından. Biz hani hacılarımızı Beytullah'a nasıl ulaştıracağız o trafiğin de çok olduğu, arabaların çalışmadığı günde diye düşünürken o otobüslere bindirdik ve çok güzel bir şekilde, rahat bir şekilde Beytullah'a ulaşıp geri tavaflarımızı yapıp gelebildik. Tabii bu müminin İslam'ın beş temel farzı dediğimiz konu, müminin en çok dikkat etmesi gereken bir konu. Bunlardan birisi hac. Hac hemen yapılabilen, her fırsatta ben gideceğim denildiği zaman hemen gidilebilen bir ibadet değil.
0: Evet.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da niyet eden acele etsin. Çünkü ona bir mani gelir, bir engel gelir, bir hastalık gelir. O ibadeti yapamaz. Onun için acele etsin diye Peygamber Aleyhisselam'ın bir uyarısı vardır. Bu tabii günümüzde bir takım şartlar kolaylaşsa da bir takım şartlar zorlaşıyor. Evet, bugün Mekke-i Mükerreme'ye ulaşmak işte 3 saatte ulaşabiliyorsunuz. Ama bu sefer sıraya girmeniz gerekiyor. İşte onlarca yıl sıra bekliyorsunuz. Bu gibi şeyler oluyor. Yani önceden sağlıklıyken 10 yıl sonra sağlığınız bozulabiliyor.
0: Yani o zaman bir 17-20 yıl kadar bir şey planlamalı o zaman değil mi? Yani ne kadar erken başvurursa o kadar 20 yıl sonra çıktığında bile daha rahat olabilecek şekilde bir planlama yaparak
1: geciktirmemeli. Şimdi tabii bunu da çok rahat söyleyemiyoruz. Şöyle yani hemen de çıkabilir.
0: Evet.
1: Yani böyle bir ihtimal de var. Çünkü ilk yazıldığı sene çıkanlar da var.
0: Evet.
1: Veyahut da hemen çıkar, maddi hazırlığı yoktur. Bu sefer hacca gidemez, bu sefer kayıt hakkı da yanabilir. Ama sonuçta buna niyet etmeli ve
0: evet,
1: buna ilk fırsatta hemen buyurduğunuz
0: tabii
1: gibi
0: burada
1: gençken...
0: Burada belirleyici olan biraz maddi olarak
1: evet,
0: üzerine farziyetin durumu da biraz belirleyici olur değil mi hocam?
1: Tabii yani maddi, yani buradaki maddi ölçü de hacca gidip gelebilecek kadar
0: evet,
1: onanın külfetini yani yol ücretini karşılamak ve ona sağlığı el vermek. Üçüncüsü de geride bıraktığı aile efradının iaşesini temin edebilmek. Yani bugün bunlar elhamdülillah sağlanabiliyor.
0: Elhamdülillah.
1: Günümüz şeyle de rakamıyla da 25 bin riyal, 29 bin riyal gibi bir rakamla insanlar hacca gelebildiler. Ama yani bir şekilde kendisine hac çıkan kişi, diyelim gençti, maddi hazırlığı da yoktu. Hemen çevresinden bulup buluşturarak yani haccın parasını denkleştirebilir. Zaten ben hacca gideceğim diyen kişiye de mutlaka insanlar biraz destek olurlar.
0: Tabii.
1: Yani o bir şekilde halledilebiliyor. Yani maddi kısmı bir şekilde çözülebiliyor. Ama tabii bu işin yani sonuçta bedenle yapılan bir ibadet. Tamam, her ne kadar yaşlılara da vazifeleri yaptırılabiliyor olsa da sonuçta bir ülkeye gitmek, başka bir ülkenin havasında kalmak, bir ay orada yaşamak, yediği yemeklerimiz ne kadar Türk aşçılar tarafından Türk tamak zevklerine uygun yapılıyor olsa da sonuçta evde pişen bir aş değil. Yani uzak beldede yapılan, orada da bazı şartlar, bazı kısıtlamalar insanın önüne gelebiliyor. Her istediği zaman her yemeği insan bulamayabiliyor. Yani hava şartları olsun, yemek şartları olsun, havası suyu dediğimiz insana değişik gelebiliyor. Her hacca giden şunu diyor, hacca genç gelmek gerekir
0: evet,
1: diye söylüyorlar. Onun için bu ibadeti yapmak, gençken buna adım atmak önemli.
0: Efendimizin hadis-i şerifi var ya hocam, hac meşakkattir buyurmuş. Dolayısıyla
1: evet,
0: bedeni olarak buna hazır olmak, her ne kadar daha önceki hacca gitmeden önce buna ne kadar hazırlık, efor noktasında hazırlık yapsa da insan o meşakkati yaşayacaktır. Ne kadar çok insan bu konuda daha erken gidebilirse o kadar iyidir. Hocam programımızın sonuna geldik.
1: Evet.
0: Son cümleleriniz varsa hani, istirham edeyim.
1: Efendimiz Aleyhisselam buyurduğunuz gibi hani meşakkatle ilgili çok ilginç olarak Peygamber Aleyhisselam'ın bir şeyi, niyeti şu. feyessirhu li ve tekabbelhu minni. Allah'ım onu bana kolaylaştır ve benden kabul

0: Leyle. Yani ümre ve hac için Peygamber Efendimiz bunu söylemiş. Hani mesela cihat da yapmış, Peygamber Aleyhisselam çeşitli zorluklarla da karşılaşmış ama Peygamber Efendimizin bir ibadetin başında Allah'ım onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle diye buyurması da yani onun ne kadar gayret göstermesi gereken bir ibadet olduğunu da alimler altını çiziyorlar. Cenab-ı Allah hacca giden bütün kardeşlerimizin haccını mebrur eylesin. Amin. El haccul mebruru leyse lehu cezaun illel cenne. Hacı mebrurun karşılığı ancak cennettir diye Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. İnşallah hacca giden bütün kardeşlerimiz cennet karşılığı olan mebrur hacca nail olmuşlardır. Gitmek isteyen herkese de Cenab-ı Allah bu güzel ibadeti, bu büyük fırsatı nasip eylesin diyelim.
1: Amin inşallah hocam. Evet. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Hacı Mebrur'dan bahsetmişken aslında Hacı Mebrur'un en büyük alametinin hacdan döndükten sonra hayatının tamamına yayabilmesi ve dikkat edebilmesi olarak ifade ediyorlar. Evet. Siz de bunu daha önce gitmeden önce anlatmıştınız.
0: O apayrı bir safa tabii ki. O tabii haccın güzelliğini korumak. Artık o Hacı Fatma oldu. Evet. Hacı İsmail oldu. Yani hacı vasfını kazandı. Evet. Artık buna da dikkat etmek gerekir.
1: İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sizden yine tekrar belki ikramlık rica etsem çok ayıp etmiş olur muyum diye düşünüyorum. Tabii. Ben de o sırada seyircilerimizden müsaade isteyeyim. Efendim Hakan Öner hocamızla birlikteydik ve yaptığı ibadetin, bu yılki hac ibadetinin kazanımlarını bizlere aktardı. Hocamızdan dinledik. Rabbimiz Teala giden kardeşlerimizin ibadetlerini makbul eylesin, mahbub, sevilen bir ibadet olmasını nasip eylesin. Gitmeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda gidebilmeyi nasip ve müyesser eylesin, kolaylaştırsın. Rabbimizden niyazımız bunlardır. Bu mübarek cuma gecesindeki dualarımızla birlikte programımızı da kapatıyoruz efendim. Dualarınızı istirham ediyoruz. Geceniz mübarek olsun, hayırla kalın, selam ve hürmetlerimizi arz ederiz.
2: Hasbihal. Hasbihal. Hasbihal.

0: Riyazü's Salihin, Eyüp Demirtaş, Riyazü's Salihin,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz sofra adabı hakkında olacaktır. Yani kitab-ı adab-ı ta'am, yani yemek yeme adabı, su içme adabı, sofrada yemeğe nasıl başlanılması gerektiği hususunda İnşallah bugün hadisler ışığında bu konuyu inceleyeceğiz. Birinci hadisimiz bu konuda Ömer bin Ebi Seleme radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Kâle li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, Semmillah, besmele çek. Ve kul bi yeminike, sağ elinle ye. Ve kul mimme yelike ve önünden ye. Önünden başla yemeye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada Ömer bin Ebi Seleme'ye yemek adabını ne yapmakta öğretmektedir. Yani ilk önce bir kişi yemek yemeye başlamadan önce besmele çekmeli, yemeği yerken sağ elini kullanmalı ve önünden yemeli. Bu hadisin bize vermiş olduğu fayda el emru bit tesmiyeti indel ekli, yani bir kişiye ne eğer besmele çekmediyse ne diyebiliriz? Güzel bir şekilde besmele ile başlayalım. Veya biz besmeleyi sesli çekmek güzeldir. Hem hatırlatıcı olur. Kişi yemeğe başladığı zaman sesli bir şekilde besmeleyi çeker. Yanındakiler de duyar ve hatırlayıp onlar da besmelesini çeker. وَهُوَ مَحْمُولٌ Buradaki emir, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin semmillah emretmesi mahmulun alen nedvi indel cumhur. Yani bu ne olduğunu gösteriyor, vücubiyeti değil de mendupluğu göstermektedir. Yani sünnettir besmele çekmek. Ve yukas aleyhi eşşurbu. Ve yemek yemeye ne de kıyas edilir? Su içmek de kıyas edilir. Nasıl yemek yerken besmele ile başlamak sünnetse, su içerken de besmele ile başlamak sünnettir. Kâle Nevevi, İmam-ı Nevevi Hazretleri buyuruyor ki istihbabu tesmiyeti fi ibtidai't ta'ami mucma'un aleyhi. Yemeğe başlarken besmele çekmek icma'en sabittir. Yani buna alimler icma etmiştir. Ve keza hamdullah ahirehu. Aynı şekilde yemeği bitirdikten sonra ne demek? Elhamdülillah demek de mucma aleyh olaraktan sabittir ki bu menduptur, sünnettir. Ve'l hikmetu min't tesmiyeti. Peki bunun hikmeti nedir? Biz niçin besmele ile başlarız yemeğe? Enneha teclibul berake. Bir, ne yapar? Bereketi getirir. Allahu Teala'nın ismiyle bir işe başlamak neyi sağlar? Bereketi sağlar. Ve ted'u ilel kanaati. Kişiyi kanaatkar olmaya ne yapar? Sevk eder. Onun için

için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe başlamadan önce besmele çekmeyi emretmiştir. Bir diğer hadis Hazreti Ayşe radıyallahu anha tarafından rivayet ediliyor. Kâlet kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ ekele ahadukum felyezkür ismallahi teâlâ. Eğer sizden biri yemek yemeye başlarsa başlamadan önce Allahu Teala'nın ismini zikretsin. Fe in nesiye en yezkura ismallahi teala fi evvelihi. Eğer yemeye başladığı esnada Allahu Teala'yı zikretmeyi hatırlamazsa felyekul bismillahi evvelehu ve ahirehu. Yani başta besmeleyi çekmeyi hatırlamazsa ve unutursa o zaman nerede hatırladıysa şu lafızları söylesin. Bismillahi evvelehu ve ahirehu. Yani bunun manası, kelime manası ne? Yani Allahu Teala'nın ismiyle başlıyorum. Evvelinde hem başlangıcında hem de ahirinde sonunda. Bunun manası budur. Yani sünnet olan eğer başta hatırlarsanız Bismillahirrahmanirrahim deyip yemeye başlamanız. Eğer hatırlamadıysanız ortalarda yemek yediniz, ortalarda hatırladınız. Yine Bismillahi evvelehu ve ahirehu demek nedir? Sünnettir. Bir diğer hadis Cabir radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmiş. Kale, Semi'tu Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Yekulu, İzâ dehalel raculu beytehu. Eğer bir kişi evine gelirse. Mesela işten döndük, evimize geldik. Fezekerallah inde duhulihi. Eve girerken Allahu Teala'yı zikrederse. Ve inde ta'amihi. Yemek yerken Allahu Teala'yı zikrederse. Kapımı açtım, Bismillahirrahmanirrahim deyip içeri girdim. Yemeğimi yerken Bismillahirrahmanirrahim dedim. Kâle şeytanu li ashabihi. Şeytan yardımcılarına der ki, ashabından kasıt burada yardımcılarına der ki, lâ mebîte lekum ve lâ aşâ'a. Ne burada geceleyebileceksiniz, yani yatacak yeriniz kaldı, ne de yiyeceğiniz kaldı. Yani besmele ile şeytanı ve yardımcılarını ne yaptık? Def etmiş olduk. Ama bir kişi ve izâ dehale felem yezkurillâhe evine girip besmele çekmezse yani Allahu Teala'yı zikretmezse inde duhulihi girdiği esnada kâle şeytanu edraktumul mebîte. Şeytan ne der? İşte geceyi geçireceğimiz bir yer bulduk kendimize. Ve izâ lem yezkurillâhe teâlâ inde ta'amihi yemeye başladığımız zaman besmele çekmezsek kâle edraktumul mebîte vel aşâ. O zaman hem geceleyeceğimiz hem de yemek yiyeceğimiz bir yer bulduk kendimize. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifiyle yani bir kişi besmele çekerse şeytanı kendisinden uzaklaştıracağını ama besmele çekmezse şeytanı hem gece evde kalmakta hem de onunla beraber yemek yemeye ortak kılacağını ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Bir diğer hadis Umeyye bin Mahşi as-Sahabi radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem câlisen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oturuyordu. Ve raculun ye'kulu. Bir adam da yemek yiyordu. Felem yusemmillâhe. O adam yemek yiyor ama Allah besmele çekmedi. Allahu Teala'yı zikretmedi. Hatta lem yabka min ta'amihi illa lokma. Son lokmasına geldi. Yemeği bitirmeye bir lokma kala. Felemma rafa'aha ila fihi lokmayı ağzına kadar götürdü. Kale bismillahi evvelehu ve ahirehu. Orada besmele çekmediğini hatırlayıp bismillahi evvelehu ve ahirehu diye söyledi. Fadahiken nebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada gülümsedi. Yani şunu gördü çünkü. Thumma kale Resulullah şöyle dedi. Ma zale şeytanu ye'kulu ma'ahu. Şeytan onunla beraber yemek yemekten ayrılmadı. Onunla beraber yemek yiyordu. Felemma zekere ismallahi. Ne zaman ki Allah'ın ismini zikretti son bir lokma kala. İsteka ema fi batnihi. Şeytan karnındaki her şeyi istifra etti. Dışarı çıkarttı yani. Onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olaya ne yapıyor? Gülümsüyor. İşte başlangıcında hatırlamasak da sonradan hatırladığımız zaman yine de besmele çekmenin neyi vardır? Faidesi vardır. Bir diğer hadis Muaz bin Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor.

Kâle kâle Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, men ekele ta'amen, kim ki bir yemek yerse, fekâle elhamdülillâhillezî at'amenî hâzâ ta'am. Bu yemeği bana yediren Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Bu yemeği bana ikram eden Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun derse, yemeği bitirdikten sonra, yani hamd ederse, Allahu Teala'yı överse, devamında aynı şekilde ve razakanihi min gayri havlin minni ve la kuvvetin. Yani benim bir etkim olmaksızın bana bu rızkı veren ve bu yemeği bana ikram eden Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun derse, gufire lehu ma taqaddama min zenbihi. Yani işlemiş olduğu günahları Allahu Teala ne yapar? Affeder, bağışlar. Arapça lafzı şu: Elhamdülillahi'llezî at'amani hâzâ't-ta'am ve razakanîhi min gayri havlin minni ve lâ kuvvetin. Bu lafızları ezberler bir kişi, söyler veya ne diyeceğiz Türkçesi, yani bir etkim olmaksızın bana rızık verip ve bu yemeği bana ikram eden Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Yemeği bitirdikten sonra bunu söylediği zaman Allahu Teala ne yapar? Geçmiş, yani gufire lehu ma taqaddama min zenbihi, geçmiş günahlarını Allahu Teala bağışlar. Tabii ki min zenbihi kaydına burada alimler es-sagair kaydını getiriyor. İşlemiş olduğu küçük günahlar. Büyük günahlara tövbe gerekir. Bu hadisin bize faidesi nedir? İstihbabu hamdillahi teala fi ahiret ta'ami. Yemek yedikten sonra hamd etmenin mustahap olduğunu gösteriyor. Ma'at tadarru'i ilallahi teala. Burada tadarru da var, yalvarma da var. Aynı şekilde yani ne diyor? Min gayri havlin minni ve la. Ya Rabbi, bu rızıkta benim bir etkim yok. Yani şu değil yani. Ben kazandım, ben çalıştım, ben aldım, ben getirdim. Bu değil. Yani rızkı veren Allah'tır. Her ne kadar sen bugün gidip çalışmış olsan da isteseydi, dileseydi sana onu nasip etmezdi. Onun için her şeyin Allahu Teala'dan geldiğini bir kulun ne yapması lazım? İdrak etmesi lazım. Evet, sen çalışmış olabilirsin ama o dileseydi sen çalışmana rağmen hiçbir şey elde edemezdin. Onun için tevekkül, yani her şeyi Allahu Teala'dan geldiğini bilerek hamd etmesi lazım kişinin. لِأَنَّهُ هُوَ الْمُنْعِمْ وَالرَّزَّقِ. Çünkü rızkı veren de, mun'im olan da, nimeti veren de odur. وَلَيْسَ لِلْاِنْسَانِ ف۪يهِ نَصِيبٌ مِنَ الْفَضْلِ. İnsanın orada bir etkisi yoktur yani. Bir de beyanu اَجْرِ الْحَامِدِ لِلّٰهِ تَعَالَى. Eğer bir kişi hamd ederse mükafatı nedir? Geçmiş günahları affolunması. Bu hadis aynı zamanda bize onu da ifade etmiştir. Yani bu okumuş olduğumuz hadislerden çıkartacağımız netice nedir? Bir kişinin yemeye başlarken besmele çekmesi sünnettir. Yemeğin sonunda hamd etmesi sünnettir. Ve aynı şekilde başlangıçta besmele çekmeyi unutursa ortalarda Bismillahi evvelehu ve ahirehu demesi de nedir? Sünnettir. Devamında sofra adabı hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale ma aaba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'aman kattu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeği ayıplamamıştır. İn iştehahu ekelehu. Eğer o yemeği beğenirse yer. Ve in kerihahu, eğer beğenmezse terakehu. Ne yapar? Yemez. Kalkıp o yemeğin hakkında onu ayıplayacak, bu yemek ne biçim olmuş, hiç güzel değil, hiçbir tadı yok, saman gibi ifadeler, mesela bu ayıplamaktır gibi ifadeleri kullanmaz. Eğer bir yemeği sevmişse, hoşuna gitmişse yer, eğer hoşuna gitmiyorsa çekilir, sofraya yanaşmazdı. Tabi bu hadisin bize vermiş olduğu fayda nedir? En la ya'ibel muslimu at-ta'am. Bir Müslüman da teessiyen bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alarak hiçbir yemeği ne yapmaması lazım? Ayıplamaması lazımdır. لِأَنَّ اِعَابَةَ الطَّعَامِ مِنَ الْكِبِرِ. Çünkü yemeği ayıplamak neyden kaynaklı? Kişideki kibirden kaynaklandır. وَالرُعُونَ. Boş boğazlıktan kaynaklı.

kaynaklıdır. Ve terafi, şımarıklıktan kaynaklıdır. Onun için yani yemeği ayıplamak kibrin alameti olması hasebiyle ne yapmalı bir insan? Eğer hoşlanmadığı bir yemek gelmişse geri çekilmesi, eğer hoşlandığı bir yemek gelmişse yemesi daha uygundur. Yemeği ayıplamak uygun değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bir davranış.

Bir de yemeği ayıplamakta ne vardır? Nimeti küçük görmek vardır. Nimeti veren Allah. Sen neyi küçük görüyorsun? Onun için ne yapmamalıyız? Nimeti ayıplamamalıyız. Bir sonraki hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor yine. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza du'iye ahadukum fel yucib. Eğer bir yemeğe davet edilirseniz, bir yere davet edilirseniz icabet edin. Fe in kana saimen, eğer oruçluysa o giden kişi, yemeğe davet edilen kişi, fel yusalli. Ne yapsın? Gidip orada yemeğe çağıran kişiye dua etsin. Ve in kana muftiran fel yat'am. Eğer oruçlu değilse yemeğini yesin. Tabii bu çağrıldığı düğün yemeği midir yoksa başka yemekler midir diye fıkıhta ayrılıyor ilmihal kitaplarında. Eğer bir düğün yemeğine çağrılmışsa icabet etmesi vaciptir. Tabii ki o düğünde ne olmaması kaydıyla? İhtilat olmaması kaydıyla, kadın erkek, yani bir şeriatsızlık olmaması kaydıyla. Eğer bir şeriatsızlık varsa gitmesi vacip değildir. Ama ortam şeriata göre uygun bir ortamsa bir kişinin düğün yemeğine icabet etmesi nedir? Vaciptir. Diğer yemeklere ise icabet etmesi menduptur, sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, katıldığı zaman oruçluysa gitsin diyor, dua etsin. Eğer şeyse, oruçlu değilse gidip yemeğini yesin. Bize yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere davet edildiğimiz zaman nasıl davranmamız gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Öğretiyor. Bir diğer hadis Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anhu anlatıyor. Kale da'a raculun en-nebiye li ta'amin sana'ahu lehu hamise hamsetin. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yemek yapıyor ve onu çağırıyor. Ama kaçıncı olarak çağırıyor? Beş kişiden biri olarak çağırıyor. Yani beşinci kişi olarak. Yani yemeğe beş kişiyi davet etmiş. Fetebi'ahu raculun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına bir kişi takılıyor. Yani onunla beraber yemeğe gidiyor. Felemme belegel bâbe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapıya ulaşınca kâlen nebi sallallahu aleyhi ve sellem inne hâzâ tebi'ane. Bu adam bize tabi oldu. Yani bu altıncı gelen kişi. Fe in şi'te en te'zene lehu. Eğer dilersen ona izin ver. Ve in şi'te raca. Ama dilersen de geri döner yani. İstemezsen de geri döner. Kale la. Hayır dedi. Bel e'zenu lehu ya Resulallah. Ya Resulallah ben ona izin veriyorum. Diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin aldı onun için ve o kişi de yemeğe girdi. Yani bir yemeğe davet edildiğimiz zaman bizim yanımızda bir kişi varsa nasıl davranmamız gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bize bunu göstermiş oldu. Ne yapacağız? Onun için izin isteyeceğiz. Eğer izin verilirse girecek, eğer izin vermezse girmeyecek. Bir diğer hadis Ömer bin Ebi Seleme radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kuntu gulamen fi hicri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bir çocuktum. Yani üvey evladıydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Onun evinde yetişen küçük bir çocuktum. Ve kânet yedî tatîşu fî sahfeti. Benim elim tabağın içinde dönerdi. Yani yemeği her yerden yerdim. Sadece önümden değil. Tabağın her yerinden. Fakale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya gulamu semmillahi teala. Ey çocuk, besmele çek. Ve kul bi yeminike, sağ elinle ye. Ve kul mimma yelike, ve önünden ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğa sofra adabının nasıl öğretilmesi gerektiğini bize ne yapmakta? Aktarmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aynı şekilde bu hadis neyini göstermekte? Tevazusunu göstermekte. Bir çocukla beraber yemek yemek zordur. Çünkü çocuk ne yapar? Elini yemeğe koyar, diğer taraflardan yer. Her insan bir çocukla beraber oturup yemek yiyemez. Tiksinebilir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mütevaziliğini bu hadis ne yapmakta? Bize göstermekte. Aynı tabaktan bir çocukla beraber ne yapıyor? Yemek yiyor. Tabii eskiden

tabaklar ortada olurdu. Herkes bir yan yana gelip o tabaktan yemek yerdi. Şimdiki gibi herkesin bir tabağı var, bir köşede yemek yiyor değil yani. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusunu bu hadis bize göstermekte ve bir çocuğa nasıl yemek yemesini öğretmemizi ne yapmakta? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tarif etmektedir. Onun kalbini kırmadan güzel bir şekilde yol göstermektedir. Bir diğer hadis Cebele bin Suhaym radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale asabena amu senetin ma'a ibni Zübeyri diyor, bir yıl bize kuraklık geldi. Yani açlık geldi. O sene ekinler gelmemiş, bir kıtlık oluşmuş. Asabena amu senetin ma'a ibni Zübeyr. Feruzikna temran. Bize hurma hediye getirildi. Yani Allahu Teala bize onu rızık olarak verdi. Cebele ve İbni Zübeyre. Ve kâne Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma yemurru bina. Abdullah bin Ömer Hazretleri bizim yanımızdan geçiyordu diyor. Ve nahnu ne'kulu, biz de hurmaları yiyorduk. Feyekulu la tukarinu. Abdullah bin Ömer bize şunu söylüyordu. La tukarinu. Mukarene yapmayın. La tukarinu yani ne demek? İkişer ikişer yemeyin hurmayı. Mukarenet yani bir tane teker teker yiyin, ikişer ikişer yemeyin. Fe innen nebi, niçin bunu diyordu Abdullah bin Ömer Hazretleri? Fe innen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem neha anil ikrani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çifter çifter yemeği nehyetti, yasakladı. Thümme yekulu illa en yestezinen raculu ahahu. Ancak sofradaki kardeşinden ne yaparak? İzin isteyerek yiyebilirsin. Bu işte neye öğretiyor bize? Sofra adabını. Beraber oturmuşuz sofrada yemek yiyorsak, nasıl yemeliyiz? Eğer hurma mesela, ben ikişer ikişer hurmayı alamam. Niçin? Senin hakkın var çünkü onda. Onun için birer birer yemeliyim. Ancak senden izin alırsam o zaman ikişer ikişer yemem gerekir. Yani sofra adabında bir kişi diğerinden daha fazla yememeli. Yani en azından kardeşinden, arkadaşından izin alarak yemeli ki gönlü kalmasın. Bir diğer hadis Vahşi bin Harp radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne ashabe Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kalu ya Rasulallahi inna ne'ekulu ve la neşbe'u. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demişler ki biz yemek yiyoruz ama doymuyoruz. İnne ne'kul ve la neşba. Kale fele'allekum tefterikun. Herhalde siz ayrı ayrı yemek yiyorsunuz. Kalu na'am. Dediler evet. Kale feştemi'u ala ta'amikum. Beraber yemek yiyin. Ve zkuru ismallahi. Besmele çekin. Yubarik lekum fihi. Allahu Teala size yemeği ne yapar? Bereketlendirir. Yani ennel ihtima' li't'am ve't'smiye 'inde'l-ekli sebebun li husulil bereketi. Yani yemek esnasında, yemeğe başlamadan önce besmele çekmek ve hep beraber yemek yemek nedir? Berekete sebeptir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Beraber yemek yiyin. İşte bu da sebebun li husulil bereke fit ta'am ve husulil şeb'i min eklihi. Ve aynı şekilde neye de sebeptir? Kişinin doymasına sebeptir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar ayrı ayrı yiyordu. Hep beraber yemiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara tavsiyesi ne olmuş oldu? Hem beraber yemeleri hem de besmele çekmeleri olmuş oldu. Bu da İslam'ın güzelliklerindendir. Yani kişi sadece kendini değil aslında toplumu düşünmeli. Yani sadece bencil olmamalı. Ne? Hep beraber yemeğe oturulmalı ve diğer şeylerde de öyle aslında. Bir diğer hadis Ebi Cuhayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la akulu muttekien. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La akulu muttekien. Ben yaslanarak yemek yemem. Yani bu da zaten yaslanarak yemek yemek mekruhtur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de burada bize sofra adabını

0: gösteriyor. Bir sofraya oturduğunuz zaman ne yapmayın? Yaslanarak yemek yemeyin. Bu neyi getirir? Rahatlığı getirir. Rahatlık gelirse de çok yemek yer insan. Onun için yani aslında bir kişi nasıl yemek yemeli? Sanki bir işi var da hemen kalkacakmış gibi yemek yemeli. Sofrada çok uzun da oturmamalı. Çünkü uzun oturduğu sürece muhabbet ede ede çok yer. Şunu ifade etmesin size. Çiğnemeden direkt yutmak değil yani. Çiğnesin, yutsun ama ne olsun çok da rahat etmesin. Yani orada uzanarak, oturarak, yaslanarak yemek yemesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda da bize örnek olmuştur. Bir diğer hadis Ka'b bin Malik radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale ra'eytu Resulallah ye'kulu bi thalâfi asâbi'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üç parmakla yemek yediğini gördüm. Fe izâ feragâ la'ikaha. Eğer yemeği bitirdiği zaman o üç parmağını ne yapardı? Emerek temizlerdi. Yani mesela diyelim ki bir fasulye yemeği var. Biz fasulye yemeğini geldiği zaman ben mesela bandırmayı severim. Aldım mesela somundan bir parça, bandırdım, yedim. Parmağımda biraz şeyi kaldı. Onu ne yaparım? Emerim. Ve onun gibi işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu üç parmağı kullanırmış yemek yerken. O zamanlar tabii çatal, kaşık yok. Kullandıktan sonra da parmaklarını emermiş. Bir diğer hadiste diyor işte اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ. Mesela bu hadiste de şunu diyor. Eğer bir kişinin lokması düşerse. Mesela elimde bir şey vardı, yiyecektim, elimden düştü. فَلْيَأْخُذْهَا. Onu yerden alsın. فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذَنْ. Onun üzerindeki ezayı gidersin. Eğer necaset varsa, illa necaset varsa yiyin demiyoruz. Ama üzerinde mesela bir toz oldu. Hemen atmasın onu, israf etmesin. Yıkasın, gitsin, yıkasın, temiz bir şekilde ne yapsın? Yesin onu. وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. Onu şeytana bırakmasın. Yani şimdi bu zamanda çok hassas olmuşuz biraz. Bir şey yere düştüğü zaman işte artık tamam bu bitti. Kaldırmayalım. Mikrop kaptı. Tamam ama bunun çareleri varsa bırakmayacaksın. Alacaksın, yıkayacaksın, temizleyeceksin, üfleyeceksin. Temizleniyorsa onu ne yapacaksın? Yiyeceksin. Ama temizlenmeyecek bir şekilde gitmişse artık ona yapacak bir şey yok. وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْد۪يلِ. Mesela devamında Allah Resulü diyor ki, yemek yedikten sonra elini mendille silmesin. Hatta يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ. Parmaklarını ne yapsın? Ağzıyla temizlesin. فَاِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي اَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَ. Çünkü yemekteki bereketin nerede olduğunu bilemez. Belki o parmağında kalan eserdedir bereket. Belki düşürdüğün lokmadadır bereket. Onun için ne yapmamalı? Kişi düşürmüş olduğu lokmayı direkt yerde bırakmamalı. Onu temizleyip eski haline dönüştürüp temizleyip yemelidir. Son olarak şu hadisi okuyalım. Bu da Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'amul ithneyni kafi thalâfe. İki kişinin yemeği üç kişiye yeter. Ve ta'amul thalâfeti kafi l-arba'a. Üç kişinin yemeği dört kişiye yeterlidir. Yani yemekte ne olmayalım? Bencil olmayalım. Allah Resulü diyor iki kişiye yeten üç kişiye yeter. Üç kişiye yeten dört kişiye yeter. Ve devamında dört kişiye yeten başka bir hadiste sekiz kişiye yeter diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Bize toplu bir şekilde yemek yemeyi tavsiye etmiştir. Çünkü toplulukta ne vardır? Bereket vardır. Yani endişe etmeyelim. İki kişinin olan üç kişiye yeter. Üç kişinin olan dört kişiye ve daha fazlasına da yeter diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapmıştır? Yemek yemekte nasıl davranmamız gerekmesi hususunda yol göstermiştir. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Riyazü's-Salihin Eyüp Demirtaş. Riyazü's-Salihin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Tarih boyunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dışında her yönüne alaka duyulmuş ve bütün özellikleri inceden inceye tespit edilmiş ikinci bir insan daha bulmak mümkün değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnek şahsiyetini oluşturan bütün hususlar anlatılmaya çalışılsa ciltlerle kitap yetmez. İslami ilimler de temelde ve içtihat noktasında Allah Resulü'nün çeşitli yönlerini kendilerine delil edinmişlerdir. Bu sebepledir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her yönü değişik ilim dalları tarafından ayrı ayrı ele alınıp işlenmeye çalışılmıştır. Nitekim 1400 küsur seneden beri telif edilen bütün İslami eserler bir kitabı yani Kur'an-ı Kerim

ve bir insanı yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi izah etme gayreti içindedirler. Bir yaratılış harikası olan Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i beşeri istidat ve takat dahilinde kamilen kavrayabilmemiz mümkün değildir. Çünkü bu alemden alınan intibalar onu izah ve idrakte kifayetsiz kalır. Bir bardağa bir ummanı sığdırmak mümkün olmadığı gibi Nuri Muhammedi'yi idrak ve layıkıyla mümkün değildir. Biz burada Allah Resulü'nün örnek şahsiyetini tanıma yolunda bir umman teşkil eden misallerden ancak birkaçını idrakimiz nispetinde arz etmeye çalışacağız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sureti güzel, sireti mükemmel, misli yaratılmamış bir vücudi mübarektir. Allah Resulü'nün suret ve siret mükemmelliğini layıkıyla ifade edebilmek mümkün değildir. Nitekim İmam Kurtubi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hüsnü cemali tamamen zahir olmamıştır. Eğer onun bütün güzellikleri olanca hakikatiyle gösterilmiş olsaydı, ashabı ona bakmaya takat getirmezdi demiştir. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle devamlı beraber olanlar arasında bile edeplerinden dolayı onun nuru cemalini doyasıya seyredebilenler pek azdı. Hatta sohbet halindeyken Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dışındaki ashabın hep önlerine baktıkları, Hazreti Peygamber'le sadece bu iki sahabinin göz göze gelebildikleri rivayet edilir. Onlar muhterem Efendimiz'e bakıp tebessüm ederler, Fahri Kainat Efendimiz ise onlara iltifat edip tebessüm buyururdu. Bu durumu daha sonra Mısır Fatihi ünvanıyla tarihe geçen Amr bin As radıyallahu anh ahir ömründe şöyle dile getirmiştir. Resulullah Efendimizle uzun zaman birlikte bulundum. Fakat onun huzurunda duyduğum haya hissi ve ona karşı beslediğim tazim duygusu sebebiyle başımı kaldırıp da doya doya mübarek ve nurlu yüzlerini seyredemedim. Eğer bugün bana bize Resulullah'ı tavsif et, onu anlat deseler inanın anlatamam. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafına itimat ve huzur telkin eden mübarek yüzü, yüzlerin en güzel ve en temiziydi. Yahudi alimlerinden Abdullah bin Selam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince merakla yanına varmış, veçh-i mübareklerine bakınca da "Bu yüz asla yalan söylemez" diyerek Müslüman olmuştu. Çünkü ondaki güzellik, heybet, nuraniyet ve letafet o derecede idi ki Allah'ın peygamberi olduğuna dair ayrıca bir mucize, delil ve burhana ihtiyaç yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi arzu etmediği zaman derhal simalarından fark edilir, bir şeyi beğenince de memnuniyeti hissedilirdi. Cismi nazifanelerinde zindelik, kuvvetli haya ve müthiş bir azim bir aradaydı. Rikkati kalbiyesinin derinliğini izah etmekse mümkün değildir. Yüzünde nuri melahat, sözlerinde selaset yani akıcılık, hareketlerinde letafet, lisanında talakat, kelimelerinde fesahat, beyanında fevkalade belagat vardı. Fuzuli söz söylemeyip her kelamı hikmet ve nasihattı. Lügatinde asla dedikodu ve malayani yoktu. Herkesin akıl ve idrakine göre söz söylerdi. Mülayim ve mütevazıydı. Gülmesinde kahkaha gibi aşırılık olmazdı. Daima mütevazıydı.

ve şimdi. Onu ansızın gören kimseyi haşyet sarardı. Onunla ülfet ve sohbet eden kimse ona canı gönülden aşık ve muhip olurdu. Derecelerine göre fazilet erbabına ihtiram ederdi. Akrabasına da ziyade ikram ederdi. Ehli beytine ve ashabına hüsnü muamele ettiği gibi diğer insanlara dahi rıfk ve lütufla muamele ederdi. Hizmetkarlarını pek hoş tutardı. Kendisini ne yer ve ne giyerse onlara da onu yedirir ve giydirirdi. Cömert, ikram sahibi, şefkatli ve merhametli, gerektiğinde cesur ve gerektiğinde de halimdi. Onun cömertlik ve kerem hususundaki derecesini layıkıyla takdir edebilmek mümkün değildir. Onun cömertliği, fakirlikten korkmayan bir kimsenin ikram endişesinden daha ileri seviyedeydi. Hazreti Cabir radıyallahu anh'in beyanı veçile, kendisinden bir şey istendiğinde hayır dediği vaki değildi. Akrabalarını en çok ziyaret eden, halka en fazla şefkat ve merhamet gösteren, insanlara en güzel şekilde muamele eden, kötü ahlaktan en çok sakınan, en güzel edep ve ahlak sahibi oydu. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teala çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder buyururdu. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahit ve vaadinde sabit ve sözünde sadıktı. Ahlak, akıl ve zeka bakımından bütün insanlardan üstün ve her türlü methü senaya layıktı. Hüsnü daimi, tefekkürü aralıksızdı. Zaruret olmaksızın konuşmazdı. Sükunet hali uzun sürerdi. Bir söze başlayınca onu yarım bırakmaz tamamlardı. Birçok manaları birkaç kelimede toplar, öyle söylerdi. Sözleri tane taneydi. Ne lüzumundan fazla ne de azdı. Yaratılış olarak yumuşak olmasına rağmen gayet selabetli ve heybetliydi. Hakka itiraz edilmesinin ve hakkın çiğnenmesinin haricinde öfkelenmezdi. Bir hak çiğnendiği zaman öfkelenir, hak yerini buluncaya kadar öfkesi devam ederdi. Ancak hakkı tevzi ettikten sonra sükunete bürünürdü. Asla kendisi için öfkelenmezdi. Sırf şahsına taalluk eden bir hususta kendisini müdafaa etmez, kimseyle münakaşaya girişmezdi. O, kimsenin hanesine izin almadıkça girmezdi. Hane-i saadetlerine geldiği zaman da evde kalacağı müddeti üçe bölerdi. Birini Allah'a ibadete, diğer vaktini ailesine, üçüncüsünü de şahsına ayırırdı. Kendisine ayırdığı zamanını avam, havas insanların hepsine tahsis eder, onlardan kimseye mahrum bırakmazdı. Hepsinin gönlünü fethederdi. Belli bir yerinde oturmanın adet edinilmesini önlemek için mescitlerin her yerinde oturduğu olurdu. Yerlere ve makamlara kutsiyet izafe edilmesini ve meclislerde tekebbüre medar olacak bir tavır takınılmasını istemezdi. Bir meclise girince neresi boş kalmışsa oraya oturur, herkesin de öyle yapmasını arzu ederdi. Kim ondan herhangi bir ihtiyacını gidermek için bir şey isterse, o ister ehemmiyetli, ister ehemmiyetsiz olsun, onu yerine getirmeden huzur bulamaz, ihtiyacı halletmesi mümkün olmadığı takdirde hiç olmasa güzel bir sözle muhatabının gönlünü almaktan geri kalmazdı. O herkesin dert ortağıydı. İnsanlar hangi makam ve mevkide olursa olsun, zengin, fakir, alim, cahil, onun yanında insan olmak haysiyetiyle müsavi bir muameleye nail olurlardı.

Bütün meclisleri hilim, ilim, haya, sabır, tevekkül ve emanet gibi faziletlerin cari ve hakim olduğu bir mahaldi. Ayıp ve kusurlarından dolayı kimseyi kınamaz, ikaza ihtiyaç duyduğunda bunu karşısındakini rencide etmeyecek bir şekilde zarif bir ima ile yapardı. Hiç kimsenin zahire çıkmamış, ayıp ve kusuruyla meşgul olmadığı gibi bu tür hallerin araştırılmasını da şiddetle men ederdi. Fahri Kainat Efendimiz sevabını umduğu meseleler haricinde konuşmazdı. Sohbet meclisleri veç içindeydi. O konuşurken etrafındakiler öyle büyülenir ve can kulağıyla dinlerlerdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde büründükleri huzur ve edep halini sanki başımızın üzerinde bir kuş var da kıpırdasak uçuverecekmiş gibi sükunetle otururduk şeklinde ifade ederlerdi. Ondan ashabına akseden edep ve haya o derecede idi ki kendisine sual sormayı bile çoğu kere cüret telaki ederlerdi. Bu yüzden çölden bir bedevi gelerek Hazreti Peygamber'e sual sorup sohbete vesile olsa da onun feyiz ve ruhaniyetinden biz de istifade etsek diye beklerlerdi. O hayatı boyunca bir samimiyet abidesi oldu. Gönlünde olmayan bir şeyi hiç söylemedi. Ahlakıyla adeta canlı bir Kur'an'dı. Bizzat yapmadığı bir işi başkalarına emretmezdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa zamanda dünyada hiçbir kralın ulaşamayacağı derecede imkanlara kavuştu. İnsanların ideal bir mürebbi olarak kalplerini fethettiği halde ayaklarının altına serilen bu büyük dünya nimetlerinin hiçbirine iltifat etmeyerek eski mütevazı hayatına devam etti. Önceki gibi kerpiçten yapılmış mütevazı odasında sade ve fakir bir şekilde yaşadı. Hurma yaprağıyla doldurulmuş bir şilte üzerinde uyudu. Basit elbiseler giyindi. En zayıf insanın hayat tarzının bile altında yaşadı. Bazen de yiyecek bir şey bulamadığı halde Rabbine şükredip açlığını bastırmak için karnına taş bağladı. İşlemiş ve işleyeceği bütün günahları affedildiği halde şükür ve niyazına devam etti. Ayakları şişinceye kadar gecelerini namazla geçirdi. Gariplerin imdadına yetişti, yetimlerin, kimsesizlerin tesellisiydi. O büyüklüğüne rağmen en aciz insanlarla bizzat meşgul oldu. Hatta onlara engin şefkat ve merhametiyle daha ziyade kol kanat gerdi. İnsanlar nezdinde en kuvvetli göründüğü Mekke'nin fethi günü, korku ve heyecanla ve adeta titremekten dişleri birbirine vurarak "Ya Resulallah, bana İslam'ı telkin buyurunuz." diyen hemşehrisine imkanlarının en zayıf olduğu zamandan şu misali zikrederek sükûne telkin etti ve "Sakin ol kardeşim, ben bir kral veya hükümdar değilim. Kureyş'ten güneşte kurutulmuş et yiyen senin eski komşunun yetimiyim." diyerek tarihe kabına varılmaz bir tevazuun zirvesine hediye etti. Yine aynı gün ihtiyar babasını sırtına alarak huzuruna getiren ve ona iman telkin etmesini isteyen yâri gâri Hazreti Ebu Bekir'e, "Ya Ebu Bekir, şu ihtiyar babanı neden buraya kadar yordun? Biz onun yanına gidemez miydik?" karşılığını verme faziletini gösterdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daima aciz içinde olduğunu bildirdi. Kendisini şöyle ilan ederdi: "Ben de sizler gibi bir insanım. Bana sadece vahyolunuyor." O, Resullüğünü tasdik cümlesinin başına bilhassa ve ısrarla "Abdühü" Allah'ın kulu kelimesini ilave ederek ümmetini geçmiş milletler gibi sapıklığa düşmekten muhafaza ediyordu. Kendisine aşırı tazim gösteren kimselere "Siz beni hakkım olan derecenin üzerine yükseltmeyiniz. Çünkü Allah Teala beni Resul edinmekten önce kul edinmişti" ikazında bulunuyordu. Allah Resulü'nün 4 kişinin taşıyabildiği garra adlı bir yemek kabı vardı. Kuşluk vakti girip duha namazı da kılındıktan sonra içinde tirit bulunan bu yemek kabını getirdiler. Ashab-ı kiram da etrafına toplandı. Sahabiler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çöktü. Bunu gören bir bedevi "Bu nasıl oturuş böyle?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Allah Teala beni şerefli bir kul olarak yarattı. İnatçı bir zorba değil" buyurdu. Bir defasında "Hiç kimse amel ve ibadeti sayesinde cennete giremez" buyurmuştu. Ashab-ı kiram hayretle

Siz de mi ya Resulallah diye sordular. Evet ben de. Meğer ki Rabbimin lütfi ilahisi imdada yetişe. Zira onun fazlı, rahmet ve mağfireti beni bürümedikçe ben de cennete giremem. Yaptığım amel beni de kurtaramaz buyurdular. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gurur, kibir ve ucub sevkiyle giyinenlerin kıyamet günü rezillik elbisesi giyeceğini ifade ederek ümmetini cehennem ateşine karşı ikaz buyurmuşlardır. Bu hususla alakalı hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir. Allah büyüklük taslayarak elbisesinin eteklerini yerde sürüyen kimsenin kıyamet gününde yüzüne bakmaz. Kim dünyada şöhret elbisesi giyerse Allah Teala ona kıyamet gününde mezellet, alçaklık elbisesi giydirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir infak memuru olarak nitelendirir, her şeyi verenin ve sahibinin Allah olduğunu ifade ederdi. Kureyş müşriklerinin ekabirinden Safvan bin Ümeyye Müslüman olmadığı halde Huneyn ve Taif gazalarında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında bulunmuştu. Cirane'de toplanan ganimet mallarını gezerken Safvan'ın bunların bir kısmına büyük bir hayranlık içinde baktığını gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek mi hoşuna gitti diye sordu. Evet cevabını alınca al hepsi senin olsun buyurdu. Bunun üzerine Safvan kendisini tutamayarak peygamber kalbinden başka hiçbir kalp bu derece cömert olamaz diyerek şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Kabilesine dönünce de ey kavmim koşun Müslüman olun. Çünkü Muhammed fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunuyor dedi. Yine birisi geldi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istedi. Allah Resulü'nün ona verecek hiçbir şey yoktu. O kişiye borçlanmasını ve kendisinin o borcu ödeyeceğini taahhüt etti. Ceddi İbrahim aleyhisselam gibi hiçbir yemeği misafirsiz, yalnız başına yemezlerdi. Vefat edenlerin borçlarını ödettirir veya öderdi. Borçları ödenmeden cenaze namazlarını kılmazlardı. Bir hadis-i şerifte cömert insan Allah'a, cennete ve insanlara yakın, cehennem ateşine uzaktır. Cimri ise Allah'a, cennete ve insanlara uzak, cehennem ateşine yakındır buyurmuşlardır. Diğer bir hadis-i şeriflerinde gerçek müminde şu iki haslet asla bir araya gelmez. Cimrilik ve kötü ahlak buyurmuşlardı. O insanların en müttakisiydi. Cenab-ı Hak'tan kendisine takva bahşetmesini isteyerek şöyle niyazda bulunurdu. Allah'ım nefsime takvasını ver ve onu tezkiye et. Sen onu en iyi tezkiye edensin. Sen onun velisi ve mevlasısın. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliğini istiyorum. Takvası sebebiyle fakirler gibi yaşardı. Ayşe radıyallahu anha, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ömrü boyunca iki gün üst üste arpa ekmeğiyle, bir başka rivayette üç gün üst üste buğday ekmeğiyle karnını doyurmadan ahirete intikal ettiğini bildirmektedir. Ümmetini takva hayatına teşvik ederek şöyle buyurmuşlardır. İnsanlardan bana en yakın olanlar, kim ve nerede olursa olsun Allah'a karşı takva sahibi olan müttakilerdir. Şüphesiz benim dostlarım müttakilerdir. Her nerede olursan ol, Allah'tan ittik.

itaat ve kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap. Bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et. Hakiki takvayı elde edebilmenin yolunu ise şöyle gösterdiler. Kul, mahzurlu şeylere düşme endişesiyle sakıncası olmayan bazı şeyleri de terk etmedikçe gerçek muttakilerin derecesine ulaşamaz. Onun nazarında ne beyazın siyaha ne de bir başka milletin diğer millete üstünlüğü vardır. Üstünlük ancak takva iledir. Takva hususunda Hazreti İsa aleyhisselamın da güzel bir tarifi vardır. Bir kimse İsa aleyhisselama gelerek, "Ey hayır ve iyiliklerin muallimi, bir kul Allah Teala'ya karşı nasıl takva sahibi olur?" diye sordu. İsa aleyhisselam, "Bu kolay bir iştir. Allah Teala'ya derin bir muhabbetle bağlanırsın, onun rızası için gücün yettiğince salih amellerde bulunursun, bütün Ademoğullarına da kendisine acır gibi şefkat ve merhamet gösterirsin." cevabını verdi. Sonra da şöyle buyurdu. "Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma. O zaman Allah'a karşı hakkıyla takva sahibi olursun."

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

Şeyh Seyyid Taha-yı Hakkari. Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri, Anadolu'da yaşayan büyük velilerdendir. Silsile-i Aliye'nin 31.'sidir. Peygamber Efendimizin neslinden olup, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 11. kuşaktan torunudur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerindendir. Asil ve temiz bir aileye mensup olan Seyyid Taha Hazretlerinin çocukluğunda büyüklük ve olgunluk halleri görülür. Zeka, istidat, vakar ve heybetiyle herkesin dikkatini çekerdi. Onu her gören ileride pek büyük bir zat olacağını söylerdi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hatmetti ve ezberledi. Sonra ilim tahsiline başladı. Süleymaniye, Kerkük, Irak, Erbil, Bağdat gibi ilim merkezlerine giderek şöhretli alimlerden tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri, zamanın fen ve edebiyat bilgilerini öğrendi. Seyyid Taha Hazretleri daha ilim talebesiyken bir gün Bağdat'a yakın bir yerde çok küçük bir akarsudan abdest alıyordu. Arkadaşları "Bu su çok azdır, bununla abdest olmaz." deyince "Bu mahi caridir, yani akarsudur. Dinimizde bununla abdeste izin vardır. Siz ilim talebesisiniz, bunları bilirsiniz. Sonra bu suda balık bile yaşar." buyurdu ve elini orada biriken su birikintisine sokup çıkardı. Arkadaşlarına "Bakın, bu suda kocaman balıklar yaşamaktadır." diyerek elindeki balığı gösterdi. Bu büyük kerameti gören arkadaşları, "Bundan sonra sen ne yaparsan yap, bir daha sana itiraz etmeyeceğiz," dediler. Hicri 13. asrın kutbu olan Mevlana Halid Hazretleri, Hindistan'a giderek Gulam Ali Abdullah Dehlevi'nin huzuruyla şereflenip, layık ve müstahak oldukları fazilet ve kemalatı aldı. Sonra Allah-u Teala'nın kullarına doğru yolu gösterip Hakk'a kavuşturmak için vatanına döndü. Her taraf Mevlana'nın kalbinden saçılan nurlarla aydınlanmaya başladı. Bu sırada arkadaşı olan Seyyid Abdullah da Süleymaniye'de bulunan Mevlana'yı ziyarete gitti. Sohbetinde bulunarak kemale geldi ve Halife-i Ekmeli, yani en olgun halifesi oldu. Mevlana Halid-i Bağdadi'ye biraderinin oğlu Seyyid Taha'nın yüksek istidadını anlattı. Mevlana Halid Hazretleri de bir daha ikinci ziyaretlerinde yeğeni Seyyid Taha'yı da götürdü. Mevlana Hazretleri Bağdat'ta Seyyid Taha'yı görür görmez Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kabri şerifine gidip istihare etmesini emretti. Seyyid Taha da kabre gidip istihare etti. Ceddi Abdülkadir Geylani Hazretleri, "Mevlana Halid

zamanın alimi, evliyanın büyüğüdür. Hemen ona git, teslim ol, onun emrine gir, buyurdu. Taha Hazretleri, büyük dedesi Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin manevi emri ve izni üzerine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin huzuruna geldi. Bu öyle bir gelişti ki pek az kimselere nasip olmuş, nasıl ve neler elde ederek gideceği bu başlangıç ve gelişten belli oluyordu. Mevlana Halid, Seyyid Taha'nın yetişmesine gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, kalplerin düşünemediği makamlara erişmesine himmet gösterip yardım etti. İleride zamanın en büyük alim ve velisi olacak tarzda ihtimam ve ciddiyetle onu terbiye etti. Riyazet ve mücahadesinde hiç eksiklik etmedi. Mevlana Halid Hazretleri yetiştirme ve terbiye esnasında Seyyid Taha'ya dağdan taş getirtirdi. Bu hal talebeler arasında taaccüple karşılanır. Hocamız Mevlana, Resulullah'ın ehli beytine çok fazla bağlı olduğu halde Seyyid Hazretlerini daha göndermesindeki hikmet nedir derlerdi. Hazreti Mevlana ise bu hususta konuşmaz, sükut ederdi. Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin yanında 80 gün kaldıktan sonra velilikte pek yüksek derecelere kavuştu. Keşf ve keramet sahibi olarak hilafet-i mutlakayla şeriflendi. Seyyid Taha Hazretleri hilafetle müşerref olup Berde Sur'a hareket edeceği zaman Mevlana onu büyük bir cemaatle uğurladı. Vedadan sonra Seyyid Taha, Halid-i Bağdadi Hazretlerinden ayrılmış olduğunu hissedip atına binmek istediğinde üzenginin bir kimse tarafından tutulduğunu anladı. Baktığında üzengiye yapışan ve onu tutan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri olduğunu gördü. Estağfurullah dedi ve geri çekildi. Mevlana Halid Hazretleri Seyyid Taha Hazretlerine hitaben, ''Bir zaman nefsinin terbiyesi için size dağdan taş getirtiyordum. Şimdi Resul-i Ekrem'in ehli beytine olan bağlılığım sebebiyle üzengini benden başka kimse tutamaz. Siz de bundan kaçınamazsınız.'' buyurdu. O da ''Emir edepten üstündür'' sözü gereğince ata bindi. Bir müddet binlerce alim, salih, talebe ve halkın katıldığı uğurlama merasimiyle yürüdü. Sonra Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri durdu. Elindeki dizginleri Seyyid Taha'ya verip, ''Bundan sonra dizginlerim senin elindedir. Terbiye ve yetişmende kusur etmedim. Cenab-ı Hak yardımcın, büyüklerin ruhları sığınan olsun.'' buyurdu. Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi olarak Berde Sur'a geldi. Seyyid Taha Hazretleri vefa ve sadakatte Hazreti Ebubekir Sıddık'ı, şecaatte ve adalette Hazreti Ömer'i, haya ve hilmde Hazreti Osman'ı, vilayet-i kübrada Hazreti Ali'yi radıyallahu anhum temsil ederdi. Tıpkı Resulullah'a yakın ashab-ı kiramdan biri gibiydi. Vakar ve heybetinden mübarek yüzüne bakılmazdı. Yüzündeki heybet ışığı 14. gecedeki ay gibi gözleri kamaştırırdı. Alnı geniş, kaşları gür, iki kaşları arası açık, mübarek gözleri siyah, yüzleri yuvarlak, sakalı top, orta boylu bir nur parçasıydı. Gönül sahipleri görünce ruhen aşık olurlardı. Sohbetlerinin ehli olanlar aşkla kendilerinden geçerlerdi. Nehri hududuna girildiğinde feyz ve muhabbet kokuları akıllı olanları ve gönül sahiplerini istila ederdi. Ziyaretçiler abdestsiz olarak nehriye giremezdi. Taha Hazretleri kendisini Mevlana Halid-i Bağdadi'ye götüren veli nimeti amcası Seyyid Abdullah Hazretlerine bu büyük nimetin şükrü olarak hep hürmet ve hizmet etti. Onu hep iyilikle andı ve ruhuna pek çok sevaplar hediye etti. Ayrıca buyurdu ki, ''Vefat ettiğimde benim kabrimi kabristanın en üst tarafına yapınız ki, sırf beni ziyarete gelenler, amcam Abdullah Hazretlerinin kabrine uğramak mecburiyetinde kalsınlar. Onu da ziyaret ederek mübarek ruhuna sevaplar hediye etsinler. O kabristanın bir yolu vardı. Seyyid Abdullah'ın kabri girişteydi, Seyyid Taha Hazretlerinin kabrine gitmek isteyenin, Seyyid Abdullah Hazretlerinin kabrinin yanından geçmesi lazımdı.''

Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri 1269 miladi 1853 senesinde Şemdinli yakınındaki Nehri'de vefat etmiştir. Kabri orada olup ziyaret edilmekte, feyiz ve bereketlerinden istifade olunmaktadır. Allah ondan razı olsun. Seyyid Taha Hazretlerinin halifesi Seyyid Sıbhatullah Arvasi Hazretlerine göndermiş olduğu mektup

Güzel mektubunuz geldi. Bizi sevindirdi. Allah-u Teala'ya hamd ve şükürler olsun ki, dünya ve ahiret saadetinin bu sermayesi olan fukaraya, muhabbetiniz hiç sönmemiş. Kızıl kor gibi durmaktadır. Ve ayrılık günleri o muhabbeti hiç etkilememiş. İki şeyi muhafaza lazımdır. Şeriatın sahibine ittiba ve şeyhine ihlas ve muhabbet üzere olmak. Bu ikisi olunca ne verilirse nimettir. Bu ikisi kuvvetli olup başka bir şey verilmezse hiç üzülmemelidir. Sonunda verilecektir. Eğer Allah korusun bu iki şeyden birinde halal olursa, bununla birlikte haller ve zevkler bulunsa da bunları istizraç bilmeli, kendinin haraplığı görmelidir. Doğru yol budur. Allah-u Teala muvaffak eylesin. İkinci olarak, duacınızın hallerini sorarsanız, Allah-u Teala'ya hamdolsun ki, sevdiklerimizin istediği şekildedir. Kardeşimin oğlu birkaç kimseyle birlikte huzurunuzda şereflenmek istiyor. İzin var mıdır diyorsunuz. Buyursunlar. Fakat kendinizi onlara karşı yetersiz göstermemek şartıyla. Her zaman geliniz. Canınızın istediği kadar kalınız. Ne zaman gitmek isterseniz gidersiniz. Selam ve dua ile. Kulların en zayıfı Seyyid Taha Halidi Nakşibendi.

0: Birinci Dünya Savaşı başladıktan yaklaşık bir yıl sonra 18 Mayıs 1915 günü Van Ruslar tarafından işgal edildi. O dönemi insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulüm diye tanımlayan Efendi Hazretleri, savaştan dolayı yıllar sürecek büyük sıkıntılara maruz kalır.
1: Şimdi Birinci Cihan Harbi büyük bir felakettir. Abdülhakim Efendi tabii Birinci Cihan Harbi'ne gelindiğinde 54-55 yaşında bir zat idi.
0: Efendi Hazretleri bu acıklı günleri şöyle nakletmektedir.
2: Hızla silahlanan Ermeniler Müslümanların mallarını yağma etmeye koyuldular. O sırada bizim evimizi de tamamıyla yağmaladılar, soydular ve hiçbir şey bırakmadılar.

0: kışın başlangıcı sıralarında aile efradı yakındaki dağ ve köylere kaçıp sığınmaktan başka çare bulamamışlardır. 10 gün sonra Allah-u Teala'nın lütfu ve inayetiyle kasaba geri alınmış ve ailece oraya dönülmüştür. O kış malsız ve imkansız olarak günü gününe yaşamışlar. Bin zorlukla bahara girmişlerdir. Ama Mayıs ayında düşman kasabaya bir saatlik mesafeye yaklaştığından hükümet tahliye emrini vermiştir.
1: Hükümetin tahliye emri vermesi sebebiyle şehir boşaltılmış, düşman askerleri evlerimizi, çarşı, medrese ve mekteplerimizi, mescit ve camilerimizi tamamen yakmışlardı.

Bu felaketlerde o zamana kadar tasavvur etmedikleri büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Kafkasya'da Osmanlı ordusu bozulmuştur. Ruslar İran üzerinden Van, Hakkari tarafına inmişler. Bir taraftan Trabzon, bir taraftan da Erzurum üzerinden Erzincan'a ilerlemişler. Ve Trabzon, Erzincan, Van hepsi Rusların eline geçmiştir. Bilhassa onların gençleri, taşkınları etrafta bir hayli mezalim yapmışlar. Hatta Arvas köyünü terk etmişler. Arvas'ın yakın bir Ermeni köyü Arvas'ı korumuş. Yani diğer Ermeniler zarar vermesin diye. Fakat onlar da çekilince orası da yanmış ve oradaki kitaplar, cami hepsi yok olmuş.

0: Bundan sonra Abdülhakim Efendi'nin evi, oradaki Müslümanların evleri hep yağma edildi. Hiçbir şeyleri kalmadı. Hiçbir şeyleri kalmadı. Yani vatanlarından oldukları gibi bütün mallarından ve servetlerinden de oldular. Abdülhakim Efendi ve ailesi 1916'nın Nisan-Mayıs aylarında evlerini bırakıp çıkıyorlar. Acı bir hadisedir, hazin bir hadisedir. Zaten Abdülhakim Efendi de onu anlatırken çok acı bir şekilde tasvir etmektedir olup bitenleri. Yüzlerce, binlerce insan aç, sefil, perişan halde, her şeylerini bırakmış halde, çocuklarını bile götüremeyecek durumda, küçük kundakta çocuk. Öyle bir hicret tablosu çiziyor Abdülhakim Efendi.
1: Başta Erzurum olmak üzere eli silah tutan herkes diğer cephelerde savaşta olduğundan memleket tamamen savunmasız kalmıştı. Şehri terk eden halkın bir kısmı Musul'a, bir kısmı da bizimle birlikte Erbil'e doğru yola çıkmışlardı. Ancak Ermeni çeteleri yine de peşimizi bırakmamış, yakaladıkları kadın ve çocukların büyük bir kısmını katletmiş, bir kısmını da esir almışlardı. Zaho ve Akra kazalarındaki halkın %75'i açlıktan ölmüş, yırtıcı hayvan ve kuşlara yem olmuşlardı.
2: Hicrette 130 nüfus güneye kaçıyorlar. Çünkü yukarıdan Rus ve Ermeniler geliyor ve top sesleri duyuluyor. Yolda açlık, kıtlık, parasızlık, imkansızlık neticesinde bayağı ölüm hadiseleri oluyor. Hatta kendi hayat hikayesinde bizzat el yazısıyla yazdığında diyor ki öyle bir durumdaydık ki diyor cenazeyi kayaların üstüne bırakıp devam ediyorduk diyor.
3: Memleketinde hanedan seviyesinde ve zengin olanlar bu hicrette mahvu perişan olmuşlar. Memleketinde hali vakti yerinde eşraftan insan ama maalesef bu yolculukta bir ekmeğe muhtaç duruma düşmüşlerdir. Allah-u Teala o günleri bir daha göstermesin. Cenab-ı Hak kimseyi düşman çizmeleriyle terbiye etmesin. Yurtsuz, yuvasız bırakmasın.

0: Bakın Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri buyuruyor ki bu hicreti anlatırken, göçü anlatırken, bizimle beraber 29 köyün ihtiyarları, kadınları ve çocukları ıssız çöl ve dağlarda elimize ne geçerse yiyip bin bir türlü meşakkat ve zahmetle o sene Haziran'ın birinci gecesi Ravandız'a girdik. Memleketimiz soğuk iklimlerden olduğu halde Ravandız gibi harareti 45 dereceden ziyade bir yerde 90 gün oturduk. Irak'ta tabii. Eylül'ün ikinci günü Erbil'e çoğumuz hasta olarak girdik. Kardeşim Seyyid İbrahim Efendi'yi kara toprakta Allah'ın rahmetine bıraktığımız gibi Şehler Hanedanı adını alan 9 erkek kardeşi ve 4 amcamın kız ve erkek değerli fertlerini Erbil ve civarında toprağa verdik.
1: Erbil'de de az kaldıktan sonra Musul'a geçiyorlar. Musul o zaman işgal altında değildir, Irak. Musul'da kalıyorlar ve uzun bir müddet, 1,5 seneye yakın Musul'da kalıyorlar. Musul'un Zibar kazasının müftülüğünü deruhte ediyorlar orada ailesiyle beraber. Musul'dayken haber geliyor ki Van istirdat edildi, geri alındı. Ailenin bir kısmı geri dönüyor. Fakat Abdülhakim Efendi 150 kişilik ailesiyle çıkmıştı hicrete. Geri dönmüyor. Ailesinin bir kısmıyla Musul'da kalıyor çünkü geri alındı.

0: ama harp devam ediyor. Tekrar geri dönmek, tekrar hicret etmek çok zordur. Hadisenin bitmesini, sulhu bekliyorlar. Musul'da acı günler yaşıyorlar. Burada bir tifo hastalığı çıkıyor. Abdülhakim Efendi'nin aile fertlerinin çoğu tifoya yakalanıyor. Burada hanımlarını kaybediyorlar. Bunun üzerine Abdülhakim Efendi ailesinden kalanlarla beraber, ki bunlar 150 kişilik aileden 60 kişi kalmıştır, 66 kişi kalmıştır. Geri kalanın bir kısmı tifo hastalığından, açlıktan ölmüştür. Bir kısmı ise geri dönmüştür.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Irak'ta bir nebze rahatlamış olsa da memleket hasreti burnunda tüter. Bu hasret ateşiyle Anadolu'ya doğru tekrar yollara koyulur.
2: Bu hicretleri çok sıkıntılı olmuş. Hatta bu muhacirat esnasında bizim çektiğimiz sıkıntı tarih boyunca başka bir zaman görülmemiştir diye çok acı şekilde anlatıyor, ifade ediyor. Efendim çıkmışlar, çöl ve sahraları aşarak Adana'ya gelmişler. Adana'ya geldiklerinde 66 kişi kalmış. Efendim Adana'da çeşitli hastalıklar sebebiyle birçokları vefat etmiş. Kalan 20 kişiyle Eskişehir'e gelebilmişler. 150 kişiden 20 kişi.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri üzerinde kara bulutların dolaştığı yıllarda bulutlar arasından parlayan bir güneş gibi İstanbul'u ve İstanbulluları aydınlattı. Batıdan yayılan bozuk fikirlerin dışarıdan ve içeriden ehli sünnet inancını yıkmaya çalıştığı bir dönemde Yüce Allah Celle Celaluhu rahmetinin bir tecellisi olarak Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin İstanbul'da nihai ikametini nasip eder.
1: Geliş o geliş İstanbul'da kalıyor. Sene 1919. Demek ki 1916'nın Nisan-Mayıs aylarında başlayan hicret 1919 senesi ortalarının teşhin evvel yani Ekim aylarında sona eriyor. İlk önce Eyüp Sultan'da Yazılı Medrese diye bilinen Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin bugün de bir kısmı ayakta duran Yazılı Medresesi'nde iskan ediliyorlar. Burada 15 gün bir rivayette 6 ay kadar kalıyorlar kalabalık bir aileyle. Daha sonra Kaşgari Tekkesi, münhaldir bir Nakşi Tekkesidir orası. Namı diğer Murtaza Efendi Tekkesi, Eyüp Sultan'da Gümüş Suyu'nda Pierre Loti'ye yakın. Orası boşalıyor yani şeyhi vefat ediyor ve yerine de birini bırakmıyor. Yerini bırakmadığı için hükümet oraya, evkaf oraya bir uygun bir namzet tayin ediyor. O namzet de Abdülhakim Efendi'dir, Nakşi'dir. Vakıf şartlarına uygundur. Oraya şeyh olarak tayin ediliyor. Böylece oranın meşrutasına yerleşiyorlar. Meşruta lojman demek. Ve Abdülhakim Efendi'nin bundan sonraki hayatı artık Kaşgari Tekkesi'nde geçmektedir. Kaşgari dergahı, namı diğer Murtaza Efendi Tekkesi.

Abdülhakim Efendi hem burada tekke şeyhliği hem o camide imamlık yapıyor. Ve aynı zamanda kısa bir müddet sonra Süleymaniye Medresesi'ne tasavvuf müderrisi olarak tayin ediliyor. Süleymaniye Müderrisi bugün de binası ayakta duran bir yerdir. Fatih Kızılses'in arkasında. O zaman ilk ismim Medresetül Mütehassısîn. İlahiyat Fakültesi'nin lisansüstü tedrisatı için açılmış bir yer. İddiaçılar geldikten sonra medreseleri yeni baştan tanzim etmişlerdi. O zaman medreselerin en üst merciği burasıydı. Burada doktora master muadili tedrisat yapılıyordu. Abdülhakim Efendi buraya tayin edilmiştir. Kardeşi Taha Efendi de buraya Şafii Fıkıh müderrisi olarak tayin edilmiştir. Böylece hem Kaşgari Tekkesi'nde şeyh hem Süleymaniye Medresesi'nde müderris olarak kendisini görüyoruz ki bugünkü profesörlüğün, hatta ordinarius profesörlüğün muadilidir. Abdülhakim Efendi bu iki faaliyeti yürütürken bir yandan da İstanbul'da cami dersleri

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, camilerdeki kıraat ve tefsir dersleri, vaaz ve nasihatleriyle İstanbul halkını irşad ederek aydınlatmaya çalışır. Bu büyük veli, muazzam ilmi, marifeti ve manevi tasarrufuyla bütün sorulara cevap olur.
1: Abdülhakim Efendi'nin cami dersleri mühimdir. Çünkü tekkede ve medresede kendisinden istifade edenlerin sayısı mahduttur. Ama cami derslerinden daha çok kimse istifade etmiştir. Abdülhakim Efendi'ye mensup olmamakla beraber, yani ondan ders almamakla veya ona mürit olmamakla beraber pek çok kimsenin ben Abdülhakim Efendi'yi camilerde dinlediğini ve ondan istifade ettiğini ve kendisine istikamet çizdiğini duydum, gördüm, şahit oldum. İstanbul'un pek çok camiinde, Ayasofya'da, Fatih'te, Bayezid'de, Eyüp'te, Ağa Camii'nde, Beyoğlu'nda, Yeraltı Camii'nde, Arap Camii'nde, Bakırköy tarafında, Karaköy tarafında, Kasımpaşa Camii'nde, karşıda Kadıköy Osman Ağa Camii'nde, Üsküdar'da Yeni Cami'de, Galip Bey Camii'nde, Erenköy tarafında, Sinanpaşa, Beşiktaş'ta Sinanpaşa Camii'nde, bazen muntazaman, bazen kısa aralıklarla, yani bir Ramazan-ı Şerif münasebetiyle ders veriyor. Cami derslerinde Bayezid Camii dersi en muntazam dersidir. Her çarşamba ikindi namazından sonra veriyor o dersi. Burası zaten bir padişah vakfıdır. Padişah burada tefsir okutulmasını vakfetmiş ve Beydavi tefsiri okutulmasını vakfetmiş. Beydavi tefsiri Kur'an-ı Kerim'in icazı üzerine yazılmış bir tefsirdir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki sanatlar üzerine yazılmış bir tefsirdir. Zor bir tefsirdir. Okuması, okutması ve anlaması en zor tefsirlerdendir. Abdülhakim Efendi'nin bu dersleri vefatına kadar devam etmiştir. Bu dersleri hastalık dışında ve hayatındaki iki sürgün dışında hiç aksatmamıştır. Bu bakımdan da mühimdir. Yani bir tefsiri baştan başlayıp sonuna kadar tamamlamak kolay bir şey değildir. Abdülhakim Efendi'ye nasip olmuştur. Derslerinde belli kişilerin takip ettiği derslerdir. Bunlar şimdiki vaizler gibi kürsüye çıkıp yapılmıyor onlar. Caminin belli bir yerinde bir halka çevriliyor. O halkanın etrafında insanlar dinliyorlar.
2: Memleketin her tarafından ve yabancı milletlerden uyanık, meraklı kimseler gelip ilimden fenden çok şeyler kendisine sorarlar ve cevaplarını alırlardı. O asil milletimize, bilhassa gençliğe Allah-u Teala'nın varlığını, sevgili peygamberimizin üstünlüğünü, imanın ve İslam'ın hakikatini, doğru itikadı, yani el-sünnet itikadını anlatarak masum insanları ebedi felakete sürüklenmekten kurtarmış, fikir hastalarına şifa sunan bir ruh müteassısı olmuştur. Ve bu zat hem çeşitli camilerde vaaz ederek hem üniversitede hoca olarak İslamiyet'i yaymaya büyük gayret göstermiştir.
3: İslam dini Allah Teala'nın Cebrail aleyhisselam ismindeki melek vasıtasıyla sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselatu vesselama gönderdiği, insanların dünyada ve ahirette rahat ve mesut olmalarını sağlayan usul ve kaidelerdir. Bütün üstünlükler, faydalı şeyler İslamiyet'in içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyiliklerini İslamiyet kendinde toplamıştır. Bütün saadetler, muvaffakiyetler ondadır. Seyyid Abdülhakim Arvasi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, İstanbul camilerinde 1918 yılından 1943 yılına kadar devam eden vaaz ve nasihatlerinde namaz kılmanın önemine çokça yer vermiş ve bu konuda en ufak bir gevşekliğe müsaade etmemiştir. Efendi Hazretlerinin kendisini ziyarete gelenlere ilk sorduğu soru namaz kılıp kılmadığıydı. Bu konuda gevşeklik gösteren olursa onu ikaz eder, namaz kılmasını tavsiye ederdi.

0: Efendi Hazretlerinin talebelerinden İlyas Ketenci Bey, Efendi Hazretlerinin namaz konusundaki hassasiyetini şöyle anlatır.
1: Darüşşafaka'da okuyordum. Sabah namazına kalktım. Abdest aldıktan sonra güneşin doğmakta olduğunu gördüm. Namazı Efendi Hazretlerinin mescidinde kılarım diye düşündüm ve duvardan atlayıp Eyüp'e geldim. Camiye girince Abdülhakim Hazretlerini gördüm. Ziya Bey ve birkaç kişiyle sohbet ediyordu. Biraz sonra kılarım diye düşünüp oturdum. Efendi bana doğru yüzünü çevirip, İlyas, tek vakit namazı kaçırmaktansa bin kere ölmeyi tercih ederim, buyurdu.
2: Efendi Hazretleri o günün Türkiye'sinde özellikle ki maalesef bugün belki çok daha ötesinde bir sıkıntıyla iç içeyiz. İbadete karşı milletimizin zafiyetini görünce ve özellikle namaz ibadetine karşı bizde

0: bakış açımızın zedelendiğini ve de o ibadete gereken hassasiyeti göstermediğimizi müşahede eden Efendi Hazretleri bu önemli kusurumuza, bu önemli eksikliğimize işaret babından şu veciz sözleri ifade etmişlerdir.
1: Fırsat ganimettir. Ömrün tamamını faydasız işlerle telef ve sarf etmemek lazımdır. Ömrü Hak Teâlâ'nın rızasına uygun şeylere sarf etmek gerekir. Beş vakit namazlar, tadili erkana riayet ederek cemaatle eda edilmelidir.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Teheccüd namazlarını elden çıkarmamalı. Seher vakitlerini istiğfarsız geçirmemeli. Gaflet uykusundan hoşlanmamalı. Dünya zevkleriyle mağrur olmamalı. Ölümü hatırlamalı ve ahireti göz önünde bulundurmalı. Dünyaya ait gayrimeşru işlerden yüz çevirmeli, sonsuz ahiretin işlerine yönelmelidir. Hasılı kelam, gönül her daim ilahi muhabbetle dolu olmalıdır. Hakikat ancak budur. Bundan gayrısı cümlesi hiçtir. Seyyid Abdülhakim Marvasi, Kuddise Sırruhu.
3: Namaza çok ehemmiyet verirdi Abdülhakim Efendi. Namaz kılmak çok mühimdir. Hatta tekkeler kapatıldığı zaman Hafız Hüseyin Efendi sormuş. Şimdi demiş, evliya nasıl olacak? Nereden yetişecek? Abdülhakim Efendi demiş ki, bu zamanda ahlını secdeye gelen evliyadır. Yani namazını hakkıyla kılan, itikadı düzgün bir şekilde kılan evliyadır. Yine buyurmuş ki, namaz varsa iman var. Namaz yoksa iman ya var ya yok. Namaz çok mühimdir. Yine talebelerinden Habil Bey anlattı. Rize'den dedi geliyordum, eşyalarımı getiriyordum. Yolda hırsızlar çalmasın diye birkaç eşyalarımın yanından ayrılmadım. Birkaç vakit namazım geçti. Abdülhakim Efendi bunu anladı. Keramet olarak sordu. Nasıl geçti seyahatiniz? Namazlarını kılabildin mi? Ben de yalan mı söyleyeyim? Söyledim. Dedi ki, Habil, keşke bütün eşyaların çalınsaydı da bir vakit namazın üzerinden geçti.

0: Efendi Hazretlerinin sevenleri, kendisinin birçok kerametine şahit olduğu halde, o bunlara takılmamayı tavsiye etmiş, tüm Allah dostları gibi kendisi de doğru istikametin her şeyin üstünde olduğuna vurgu yapmıştır.
1: Abdülhakim Efendi çok fazla zaten keramet üzerinde durulmasını istemezdi. En çok söylediği sözlerden bir tanesi, en büyük keramet istikamettir. Bir kimsenin hali eğer dine uygun olmazsa ondan sadır olacak fevkalade hallere inanmamalıdır. Hisar Camii'nde konuşmayan bir çocuğu getiriyorlar İzmir'de. Efendim dua etseniz de konuşsun. Abdülhakim Efendi çocuğa bakıyor, senin adın ne diyor? Çocuk Ahmet diyor. Anne baba deliye dönüyorlar sevinçlerinden. Yine buna benzer bir hadise burada oluyor. Bayezid Camii çıkışında kötürüm bir çocuk geliyor. Abdülhakim Efendi çocuğu kucağına alıyor, biraz seviyor. Sonra çocuğu yere bırakıyor, çocuk yürüyerek koşuyor. Efendim diyorlar, ne okudunuz bize de söyler misiniz? Ne okuyacağım diyor. Ben çocuğu kucağıma verdikleri zaman onu hocamın kucağına verdim. Yani Seyyid Fehmi Hazretleri'ni düşündüm. Onunla bağlantı kurdum. Cenab-ı Hak benim bu duamı ona duyurdu. O da buna amin dedi. Bu silsile yoluyla başa kadar gitti. Ondan dolayı bu iş oldu. Kerameti de böyle saklama ve onu çok fazla ön plana getirme adetleri vardır.
2: Bir gün böyle öyle bir Ramazan'dı. Gitmek ihtiyacı hissettim. Edirne kapıdan indim, tramvaydan giriyorum. İftar saati oldu. Ben koşa koşa koşa gidiyorum böyle. Bir şey oldu diye. Gençlik de var tabii. Ondan sonra efendim mescitten içeri girdim. Paldır paldır paldır paldır koşa koşa iniyorum merdivenden aşağı. İftar sofrası kurulmuş. Hocamız, pirimiz Abdülhakim Efendi Hazretleri eline kaşık bekliyor.

istiyordu. Böyle dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hemen oraya sıkıştım. Yer sofrası. Orta yerde çorba. Hepimiz eline karıştı. Ben de ondan da beraber yedik. Yani böyle geçti. Sonra bana birisi dedi ki, yine arkadaşlardan birisi, kim olduğunu şimdi hatırlayamıyorum. Allah Allah dedi, senin özelliğin nedir ki dedi bana. Hayrola? Ya efendim baba, seni bekledi dedi ya. Seni bekledi, kaşığın çorbaya sokma dedi. Bu benim için yani bir manevi bir hazdır. Bunu nasıl ifade edeyim?

0: Abdülhakim Efendi bir Nakşi şeyhidir. Şeyh demek, mürşidi kamil demek. Ama aynı zamanda mükemmel demek. Mürşit yol gösteren, irşad eden demektir. Kamil olgun irşad eden, herkes yol gösteremez. Mükemmel ise başkasını da kemale getirebilen demektir. Şimdi bu sıfatlar boş sıfatlar değildir. Bu sıfatlar hadisenin esasını anlama sıfatıdır. Bir kere Nakşibendi tarikatında vilayete hassayı Muhammediye'ye ermemiş olan bir kimsenin mürşid olması mümkün değildir. Vilayete hassayı Muhammediye makamı. Yani basit tabirlerle Allah-u Teala'yı tanımış, onun aşkını kalbine yerleştirmiş, bütün dünyada ne varsa ondan başka hepsini kalbinden çıkartmış. Yani Rabbini iyi tanımış. Onun zatını, sıfatlarını tanıyabileceği kadar bir insanın tanımış ve ondan sonra başkalarını da tanıtmak üzere bu halden sıyrılarak eski haline dönmüş kimse demektir. Bu çok nadir ele geçer böyle kimseler. Abdülhakim Efendi böyle bir insandır. Ailesinden, akrabalarından bir tanesi kaplıcalara gitmiş Bursa'ya. Telgraf çekmiş. Derhal geri dön. O da kaplıca 21 gün yapılmazsa faydası olmaz. Hamamı 20'ye bağlamadan dönemem demiş. Düşmüş ayağı kırılmış. Neyse geri getirmişler ayağı alçıda. Niye demiş söylemedin ayağımın kırılacağını? Demiş bana bu kadar müsaade edildi. Müsaade edildiği kadar söyleyebiliriz.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin İstanbul'a teşrif ettiği 1918 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin başında Sultan Vahdettin Han bulunmaktaydı. Bu dönemde Efendi Hazretlerinin büyük gayretlerle devam ettiği ve geniş kitlelerin takip ettiği vaaz ve nasihatler sarayın da dikkatini çekmiş, Sultan Vahdettin Han Efendi Hazretlerini saraya davet etmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri bu konuyu şöyle anlatıyorlar.
2: Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nde vaaz etmiştim. Çıkıyordum. Kapı önünde duran bir saray arabasından kibar bir bey inip, "Padişahımız sana selam ediyor, seni iftara çağırıyor," buyurdu. Arabayla saraya gittik. İstanbul'un seçilmiş vaizleri, imamları davet edilmişti. Mükellef bir yemekten sonra ser muhasıp geldi. "Padişahın selamı var, hepinizden rica ediyor. Anadolu'da küffarla harp eden Huvayi Milliye'nin galip gelmesi için dua etmenizi ve Anadolu'daki mücahitlere para, mal ve duayla yardımcı olmaları, eli silah tutanların onlara katılmaları için milleti teşvik etmenizi istiyor," dedi. Bu emir üzerine Anadolu'ya çok insan gönderdim.
0: Abdülhakim Efendi'nin Sultan Vahidettin'le iki görüşmesi vardır İstanbul'dayken. Orası da mühim. Bu da şunu gösteriyor. Abdülhakim Efendi İstanbul'a geldiği zaman işaret etmiştik zaten. Çok entelektüel çevrelerde kendisine rağbet görüyor. Bu rağbet de yani falcılıkla, bakıcılıkla falan değildir. Yüksek ahlakı ve derin ilmiyle oluyor. İnsanlar bu şarttan gelmiş bir hocayı, ki İstanbullu hocaları biraz yukarıdan bakarlar, böyle İstanbullu olmayan Arap,

0: veya işte Kafkasyalı alimler, hele bir de şivesinde bir aksan varsa İstanbul alimleri onları küçümserler. Abdülhakim Efendi de buna maruz kalmış fakat kısa bir zaman içinde Abdülhakim Efendi'nin büyüklüğünü kabul etmişler. Padişahlar Ramazan-ı Şerif'in ikinci yarısında, umumiyetle Kadir gecelerinde Rıkay-ı Saadet'i ziyaret ederler. Rıkay-ı Saadet Topkapı Sarayı'ndadır malumunuz. Ve yanında da bazıları olur tabii, ileri gelenler olur. Hocalardan Abdülhakim Efendi iştirak etmiş. Sultan Vahidettin ziyaret ediyor. Yanında da Şakir Efendi var. Nedim'i. Şakir Efendi dışarıda bekliyorsa. Neyse içeri gidiyorlar. O sırada bir nida padişahın yakınlarından. Abdülhakim Efendi nerededir? Herkes kim bakıyor etrafta? Kim Abdülhakim Efendi? Herkes orada. Bütün İstanbul meşhur alimleri orada. Benim efendim diyor. Sizi padişah çağırıyor diyorlar. Neyse yarılıyor. Herkes merakla bakıyor. Abdülhakim Efendi padişahın yanına gidiyor. Padişah evlad-ı resulü olan bir zatla beraber ziyaret etmek istedim diyorlar. Hırka-ı Şerif'i Sultan Vahidettin'le beraber ziyaret ediyorlar.
1: Payitahtın son padişahı Sultan Vahdettin Han tarafından hususi izzet ve ikrama mazhar olan Efendi Hazretleri, Osmanlı'nın çöküşüne yaşlı gözlerle şahitlik etmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri büyük devrilişler, yıkılışlar, çöküşlerle dolu bir döneme şahitlik etmiş bir alimdi. O hem Kurtuluş Savaşı'nda hem de sonrasında bu vatanın temel yapı taşlarının sağlam atılması için feryat etmiştir. Vatan müdafaası sırasında cansiperane mücadele eden bütün büyükler maalesef bundan sonra hayatlarını sürgünler, hapislerle geçirdiler ve nice haksızlıklara, zulümlere maruz kaldılar. Fakat onlar yaşadıkları bu sıkıntılara rağmen hiçbir zaman menfi davranmamış, daima müspet hareket etmişlerdi. Efendi Hazretleri de bir asra yakın olan ömrünün sonlarını baskı, zulüm, tehdit altında, sürgünlerde geçirmiş, ancak bu güç şartlara rağmen irşadından vazgeçmemiştir. Cesareti, yaşadığı her türlü zorluğa rağmen tevekkülü ve sabırlı hali, feraseti, basireti, şefkat ve merhameti, ihlas ve samimiyetiyle tüm Müslümanlar için önemli bir örnek olmuştur. Sürgünler, sınırlamalar ve tehditler, Efendi Hazretlerinin ruh aleminin ummanlarında büyük dalgalar meydana getirdi. Bu dalgalar Necip Fazıl Kısakürek, Hüseyin Hilmi Işık Efendi gibi nice münevver elmasları kıyıya vurdurdu, her tarafı sardı. Yıllardır mukaddesatları çiğnenmiş vatan çocukları, mahvedilen nesiller, imana susayanlar onun yoluna, onun nuruna koştular.
2: Yüzyılın alimleri.

0: ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Sevgili dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türk Kızılay'ın 158. yaş gününün ülke, millet, sivil toplum camiası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Milletin vicdan ve merhametinin, inanç ve hamiyetinin sembolü olan hilalin ışığını yeryüzünün dört bir yanına taşıyan gönüllülere, hayırseverlere, bağışçılara ve Kızılay çalışanlarına şükranlarını sunan Erdoğan, Kızılay'a canından can katan, kanından kan veren, bu müesseseyi imar ve ihya eden tüm vatandaşlara yürekten teşekkür etti. Bilhassa Çanakkale Zaferi, 1. Cihan Harbi ve İstiklal Savaşı'nda Kızılay'ın rolü çok ama çok önemlidir. Kızılay'ımız milli mücadele döneminde diğer hizmetlerinin yanı sıra cepheye tam 40 bin sandık sağlık malzemesi taşımış, kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla cefakar milletimizin, aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin dişinden tırnağından arttırarak yaptığı bağış ve yardımları askerlerimize ulaştırmıştır. Bakınız, merhum Mehmet Emin Yurdakul, Hilali Ahmer hanımlarına ithaf ettiği şiirinde o kahraman yürekleri nasıl selamlıyor. Size selam, size hürmet ey Hilal'in kadınları. Size selam, size hürmet ey yurdun pak alınları. Ölümlerin önlerinde sargıları bağlayan siz, cenazeler üzerinde matemleri ağlayan siz, yara sarmak, can kurtarmak, bu ne iyi ne güzel iş. Kullarına Cenab-ı Hak bundan güzel iş vermemiş. Bırakmasın Allah'ımız çatıları merhametsiz, vatanları merhametsiz, bizi sissiz ve şefkatsiz. Ben de Rabbim bizi Kızılay'dan mahrum bırakmasın diyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar önünde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır dedi. Türk Kızılay'ın afet yönetiminden kan hizmetlerine, uluslararası yardımlardan, sağlık ve sosyal hizmetlere, eğitim çalışmalarından barınma, beslenme ve psikososyal desteklere çalışmalarını bugün de başarıyla sürdürdüğünü hatırlatan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Şube, temsilcilik ve delegasyonlarıyla kan bağışı, hastane, lojistik ve tıp merkezleriyle, ihtiyaç sahiplerine yönelik ücretsiz butik mağazalarıyla tüm bu faaliyetler özverili bir şekilde sınır ve engel tanımadan devam ediyor. Gönüllülerimiz ve Kızılay mensuplarımız hizmetlerine ihtiyaç duyulan her yerde adeta arı gibi çalışıyor. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin ton aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazze'li kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptık. Aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttık. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar önünde sonunda bunun hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır ifadesini kullanan Erdoğan, bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mevkidaşı Petrova Şamanova ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Türkiye'nin derin tarihi bağları ve köklü dostlukları bulunan Balkanlar coğrafyasında kalıcı istikrar ve refahın yolunun bölge ülkeler arasındaki işbirliği ve diyaloğun güçlendirilmesinden geçtiğini dile getirerek, bu anlayışın öne çıktığı dünkü zirvede bölgesel konuların bölgesel sahiplenme anlayışıyla çözülmesinin gerekliliğini vurguladığını belirtti. Fidan, Bulgaristan'la karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve mevcut işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusunda hemfikir olduklarının altını çizerek, Bulgaristan'la ortak bir tarihimiz, güçlü ve beşeri bağlarımız mevcut. Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları bu bağların pekiştirilmesinde müstesna bir rol oynamaktadır. Soydaşlarımızın Bulgaristan'ın siyasi, iktisadi, beşeri, kültürel, ilmi ve sanatsal hayatına yaptıkları katkılar bizleri gururlandırmaktadır dedi. İran'la ABD arasındaki müzakerelere ilişkin olarak da Fidan, bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda herkesin yaygın bir kanaati olduğunu aktardı.

vardı. Fidan sürekli taraflarla temas halinde olduklarını ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski taşıdığını söyleyerek, yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni birbirlerini tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 28 üyenin parti meclisinden istifasını noter marifetiyle sunduğunu belirterek, bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar, dedi. Emre, mecliste düzenlediği basın toplantısında istinafın CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararı nedeniyle 2021 yılında gerçekleştirilen kurultayın ardından seçilen parti meclisinin göreve geldiğini belirtti. Dün yapılan CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini hatırlatan Emre, 2020 ve sonraki yıllardaki kurultaylarda değiştirilen tüzüklere göre Merkez Yürütme Kurulu'nun böyle bir yetkisi bulunmadığını, milletvekillerinin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk için tek yetkili organın parti meclisi olduğunu söyledi. CHP'li Emre, parti tüzüğüne göre parti meclisindeki istifaların ardından yedek üyelerin göreve gelmesiyle üye sayısının üye tam sayısının 3'te 2'sinin altına düştüğünde parti meclisi için seçim yapılmak üzere genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması gerektiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faiz olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplanan kurulun politika faizinin %37'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme oranının %40'ta, gecelik vadede borçlanma oranının da %35,5'ta sabit tutulduğu bildirilen duyuruda şu ifadelere yer verildi. Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Duyuruda jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümün etkilerinin yakından takip edildiği belirtildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe gücü yüksektir ve her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyete sahiptir, dedi. Orgeneral Bayraktaroğlu, deniz kurdu 2 tatbikatının seçkin gözlemci günü kapsamında bulunduğu Antalya Körfezi'ndeki TCG Anadolu'da tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye güvenlik mimarisinin vazgeçilmez unsuru, oyun kurucu ve küresel bir güçtür. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe gücü yüksektir ve her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyete sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, savunma sanayimizle birleşik bir pozisyon yaratmıştır. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji ürünü, insanlı ve insansız platformlar envantere kazandırılmıştır. Bahse konu sistemlerin büyük kısmı terörle mücadele harekatı başta olmak üzere, mavi ve gök vatanda icra edilen faaliyetlerde elde ettiğimiz tecrübelerin savunma sanayine yansıması sonucunda geliştirme göstermiştir. Deniz kurdu 2 tatbikatının amacının harekata hazırlık, sek ve idare etkinliğinin artırılması ve müşterek çalışılabilirliğin geliştirilmesi olduğuna dikkati çeken Bayraktaroğlu, tatbikatta siber yetenekler ve yapay zeka destekli programlar komuta kontrol süreçlerinde etkin olarak yer almıştır, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, deniz kurdu 2 tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında seyreden TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Tuamiral Aktürk, tatbikatın deniz kuvvetlerinin harekatı, sek ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, kuvvet komutanlıklarıyla müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilmesi.

getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin huzur, güvenlik ve istikrarı için görev ve faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Aktürk, terörle mücadele ilişkin geride bıraktığımız hafta içinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıyla mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir dedi. Bölgedeki gelişmelere de değinen Aktürk şöyle devam etti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında çatışmaların tekrar başlamasından endişe duyuyoruz. Mevcut hassas süreçte tüm tarafların itidalli davranması, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için diplomatik çözüm yollarına öncelik vermesi büyük önem taşımaktadır. Gazze'de aylardır devam eden katliamlar, Lübnan'a yönelik saldırılar ve bölgesel gerilimi tırmandıran eylemleriyle bölgedeki en büyük istikrarsızlık kaynağı haline gelen İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engeldir. Uluslararası hukuku ve insani değerleri içe sayan bu yaklaşım, yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel barış ve istikrarı da tehdit etmektedir. Diplomatik girişimlerin başarıya ulaşabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir, dedi. Aktürk, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının asker alma kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 itibariyle memur aylık kat sayısına göre güncelleneceğini kaydetti. Tuamiral Aktürk, mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığında olduğunu da bildirdi. Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasına ilişkin sorular üzerine şu cevabı verdi. Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz. Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan ve adadaki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs anlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar adanın güney için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine hedef alan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır, dedi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat'le sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Doğulu, Saat'le Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonda 80 şüpheli yakalandı. İzmir, Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Düzce, Isparta, Kütahya, Manisa, Niğde ve Uşak'taki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin örgütün güncel eğitim, kadın ve erkek yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, sorumlu düzeyde oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca yurt dışı gezisi adı altında farklı tarihlerde örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıkları, örgüt evlerinin kira, iaşe ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlendi. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 lira değerinde döviz, değerli maden ve Türk lirası olmak üzere çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da dün gece düzenlenen saldırı

saldırıların ardından bu gece daha kapsamlı ve şiddetli saldırılar olacağını açıkladı. Trump, Fox News'e telefon bağlantısıyla katılarak İran'a yönelik son saldırılara dair açıklamalarda bulundu. İran'a dün düzenlenen saldırıların ardından bu gece saldırıların daha kapsamlı ve şiddetli olacağını belirten Trump, "Kara harekatı istemiyorum ama gerekirse küçük bir asker grubu gönderip oranın tamamını ele geçirebiliriz" ifadesini kullandı.

0: farkında olmadığını savunan Trump, İran'ın donanması, havaalanı ve uçak savarlarının kalmadığını söyledi. Trump, medyanın İran konusundaki tutumunu da eleştirerek, İran teslim olsa bile medyanın bunu İran'ın zaferi olarak yansıtacağı değerlendirmesinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son saldırılarının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirterek, söz konusu saldırıların mevcut ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdiğini bildirdi. Açıklamada ABD'nin son saldırılarının devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine aykırı olduğu ve bu eylemlerin 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesi pratikte anlamsız hale getirdiği ifade edildi. ABD'nin bazı bölge ülkelerinin topraklarını söz konusu saldırılarda kullanmaya devam ettiği savunulan açıklamada, İran'ın saldırıların kaynağına karşı meşru müdafaa hakkını kullanacağını ve ülkeye yönelik tehditleri etkisiz hale getirmekte kararlı olduğu kaydedildi. İran ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 133.840 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 133.840 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. YB'nin kullandığı otomobille HT idaresindeki otomobil Gergeme Mahallesi Kayseri Caddesi'nde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlardaki 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Pakistan'ın kontrolündeki Azad Jammu Keşmir bölgesinde polisle protestocular arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 15'e yükseldi. BBC'nin haberine göre Temmuz'da yapılacak seçimlerde mecliste 12 sandalyenin mültecilere ayrılmasına yönelik protesto gösterileri sürüyor. Hafta başında bölge başkenti Muzaffarabad'a konvoylar halinde gitmek isteyen 10 binden fazla kişinin Rawalkot ve Kotli kentlerinde sokaklara dökülmesiyle başlayan olaylarda ölü sayısı 11'i sivil, 4'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 15'e çıktı. Polisle göstericiler arasındaki çatışmalarda en az 50 kişinin yaralandığı ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtilirken, Muzaffarabad'la Rawalkot semalarında askeri helikopterlerin gözetleme uçuşları yaptığı görüldü. Derdinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 18-27, Bursa 17-31, Edirne 18-33, Kocaeli 18-29, Çanakkale 17-28, Balıkesir 14-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 20-33, Aydın 22-37, Manisa 19-33, Denizli 21-34, Muğla 16-32, Uşak 14-28 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 22-29, Adana 21-32, Isparta 16-30, Mersin 24-30, Kahramanmaraş 20-34, Hatay 21-29 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 15-28, Konya 19-28, Kayseri 12-27, Sivas 9-25, Eskişehir 13-29, Nevşehir 14-26 derece. Karadeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 17-23, Rize 17-25, Samsun 16-24, Ordu 17-33, Giresun 16-23, Zonguldak 15-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı.

Erzurum 8.24, Erzincan 13.29, Malatya 15.30, Van 11.24, Hakkari 15.27, Kars 8.21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 20.35, Diyarbakır 19.35, Şanlıurfa 21.36, Gaziantep 18.32, Mardin 22.33 ve Siirt 20.33 derece.

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen.
1: Müyesser Zeynep Sati Yalçın. Omzuma dokunan ele bakarak döndüm. Bir kutu şeker uzatan genç kadınla göz göze geldik. Bir tane şeker alıp ağzıma attım. Portakallı şekerin tadı hoşuma gitti. İnsan dedim, ne olursa olsun ölene kadar yemek içmekteki lezzetten vazgeçemiyor. Babaannem gibi. Bu hatırlayış sinir etti beni. Gözlerimi silip Hacı Bayram Hazretlerinin ruhuna Fatiha okudum. Ne dileyeceğimi bile bilmeyecek kadar karışıktı kafam. Nerede var olduğunu bilmediğim Muhsin'le kavuşmayı mı, Semih'e alışmayı mı, üniversiteye gidebilmeyi mi? Her şeyin hayırlısı olsun, daha genceciksin, dedi genç kadın. Sesli mi konuşmuştum kendimle? Dizlerimin üzerine iki şeker daha bırakarak, bebek bekliyorum da dua et, dedi. Hayırlı olsun, dedim. Çıktığımda Semih güvercinlerin arasında oturmuş, ara sıra elindeki naylon torbadan yem atıyordu. Onun kalbi de benim gibi kırık olmalıydı. İstediği bendim. Beni bir sözle almıştı ailemden. Ama istediği sevilmekti de aynı zamanda. Ortak bir talihimiz olduğunu hissettim o an. Semih, var ama yok gibi birine bağlıydı. Ben, yok ama var gibi birine bağlanmıştım. Kader ortaklığı, benzer yaralar, birbirini anlamak, birbirinin görünmez yaralarını sarmak. İyi niyetli sözler kafamda dönüp duruyorken beni anlamayacağını, dahası anlamak gibi bir amacının olmadığını, tek istediği şeyin sahip olmak olduğunu ön seziyle hissediyordum. Belki de böyle hissetmek istiyordum. Bankta Semih'in biraz uzağına oturdum. Kalan yemleri bana uzattı. Alıp serptim ayağımın dibine. İnsana alışmış güvercinler iyice sokulup karınlarını doyururken ben güvercinleri izledim. Semih'in beni incelediğini biliyordum. Bu göz hapsi beni daha çok rahatsız ediyordu. Kılıç kalkan elinde bir savaşın tam ortasında.

da gibi, Semih can düşmanım gibi, soğukluğumla ördüğüm kalkanım yetmezmiş gibi saldırmaya devam ettim. Bu yıl okul bitiyor değil mi? 2 yıllık okuyordun yanılmıyorsam. Evet, biter herhalde. Ben de tıp kazandım, duymuşsundur. Bizimkilerin pek niyeti yok gibi. Millet arayıp bulamaz, onca emek, onca para sarf eder. Bizimkiler de... Tamamlayamadığım cümlemden sesim titremeye, gözlerim dolmaya başladı. Yanında ağlamak istemiyordum. Ben de okumandan yanayım. Madem kazanmışsın. Sağ ol ya, çok anlayışlısın. İyi ki izin verdin. Hatta o kadar anlayışlısın ki her sözüm sana iltifat gibi. Artık tutamadığım gözyaşlarım akıyordu yanağımdan. Elini uzattı, silmek istedi. İttim, ayağa kalkıp koşarcasına yürüdüm. Kitapçıların, tesbih, hurma, hac malzemesi satıcılarının, eşarpçıların arasından ne yaptığımı bilmeden yürüdüm. Çarşının sonuna geldiğimde dönüp baktım, Semih yoktu. İyice aradım gözlerimle, yoktu. Geri dönüp güvercin alanına yöneldim. Aynı bankın üzerinde gözleri kuşlarda oturuyordu. Arkamdan gelmemişti. Yalnız kalmak istediğimi, dahası onu istemediğimi anlamış olmalıydı. Tek başıma yürüyüp duraklara geldim, dolmuşa binip tek başıma eve döndüm. Beni benden çok heyecanlanarak bekleyen babaannemle ve annemle tek kelime etmeden odama girip özgürce yapabildiğim tek şeyi yaptım. Doyasıya ağladım, ağladım, ağladım. Bir anda değişen hayatımı, çocukluğumdan beri hayalim olan doktorluğun elimden kayışını, istemediğim biriyle sözlenmenin, hiç aklımdan geçmeyen bir yaşantının içine düşmenin hesabını kime, nasıl soracaktım? Sorumlu kimdi? Niye başıma gelmişti? Aynada ağlayan yüzüme bakınca kendime daha çok acıdım, daha çok ağladım. Muhsin, neden beni kurtarmıyorsun? Dedim. Esmer yüzü, derin kara gözleriyle görünüp kayboldu aynada. Yaşamak için bir nedenim var mıydı? İstemediğim bir hayatta yatılırken bana, başkalarını memnun etmek için mi yaşayacaktım? Direnin, Avrupa ülkesi olma yolundaki Türkiye'nin başkentinde yaşıyorsunuz, diyen edebiyat hocamın hayaline kızdım. Nasıl, nasıl direneyim söyleyin. Bir şey biliyorsunuz ama tecrübeniz yok. O yüzden anlayamıyorsunuz sevda gibi, benim gibi belki farklı şeyler yaşayan, başkaları gibi kızların da çaresizliğini, dedim. Annem odama dolan patlıcan biber kızartması kokularının eşliğinde seslendi. Müyesser, uyudun mu? Gel sarımsaklı yoğurdu sen hazırla, ben de babaannenin egzersizlerini yaptırayım. Babaannem, senin gücün yetmez, bırak, akşam yaparız. Neye yarıyor ki zaten, dedi. Ara sıra tekrar yürüyeceğinden umudu kesip acıklı sözler söylüyordu. İçim bir hoş oldu yine. Sonra kötü yanım, sana acımadı ki o. Her şey o cadının başının altından çıktı. Sen niye acıyorsun ona? Dedi. O benim babaannem, dedim kendime. Şişmiş ve kızarmış gözlerimle salona gidip annemle beraber egzersiz yaptırabileceğimizi söyledim. Babaannemin nazarını aldırmadan masaja başladık. Egzersiz boyunca hangi alanı seçeceğimi düşündüğümü fark ettiğim zaman insan umut etmekten hiç vazgeçmiyormuş, en mutsuz anlarında bile içinde yeşermeye hazır bir tohum bulabiliyormuş, dedim kendime. Kimse duymadı, bilmediğini. Yemekten sonra babaannem ve dedemi baş başa bırakıp odama yöneldim. Dedem babaanneme kız diye hitap eder hep. Eskilerin ismini söylemenin ayıp olduğu dönemlerin insanları onlar. Kız, hareketlerini yaptın mı bugün? Babaannemin yüzünde dedemin ilgisiyle aydınlanmış bir tebessüm vardı. Fazlalık olduğumu belli etmeden dışarı süzüldüm. Caner'in kapısının önünden geçerken duyduğum müzik sesi hareket etme isteği uyandırdı içimde. Kıvrak bir ritimle şarkı söylemekten çok bağırıp duruyordu kalın bir erkek sesi. Çılgın çocuk deyip rahatsız etmeden mutfağa gittim. Annem bir türkü söyleyerek yarın için nohut ıslatıyordu. Beni görür görmez, ''Bugün ne oldu kızım? Kavga mı ettiniz Semih'le?'' ''Daha doğru düzgün tanımadığım biriyle niye kavga edeyim anne?'' Kavgayı aşıp saldırılarla can yaktığımdan, Semih'in sevgi ordusunu öfke ordumla nasıl kırıp geçirdiğimden hiç bahsetmedim. Dondurucudan kemik çıkartırken annem, ben de bir bardak su alıp Karadeniz eskilerini mırıldanmaya devam etsin diye onu yalnız bıraktım. Yalnızlığa ihtiyacı olan bendim aslında. Işığı açmadan camın önüne oturdum. Yola bakarken cırcır böceklerinin seslerini taklit etmeye çalıştım. Şuradan atlayıp sevdalara gitsem, biraz konuşsak belki o beni anlardı diye geçirdim içimden. Niye olmasın, dedi nanelerin kokusuyla.

da içeriye hafifçe dolan rüzgar. Derin bir nefes alıp bir ayağımı camdan sarkıtmakla bahçenin demir kapısının sesini duymam bir oldu. Babam gelmişti. Ata biner gibi oturduğum çerçeveden içeri atladım hemen. Mumun kanat seslerine elimle kalbimi okşayarak cevap verdim. "Korkma," dedim kendimden korkarak. Kontrol kimdeydi? Ne yapıyordum ben? Yatağıma uzanıp tavandaki ağaç gölgelerini seyredaldım.

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Doğru söyle, ayıp arama. Yalana benzeyen doğruyu da söyleme. Önce düşün, sonra söyle. Hiç kimseye sırrını söyleme. Belayı sadakayla kendinden uzaklaştır. Akıllı olanlara danış. Gün görmüş yaşlılara saygıda kusur etme. Özür dilemek zorunda kalmayasın diye cevabını duyamayacağın şeyi söyleme. Kötü arkadaş, kötü işten çok daha kötüdür. İyi arkadaş, iyi işten çok daha iyidir. İyi arkadaş, seni özre getirir. İyi işinse seni kibirli hale getirir. Övgüye layık olacağın şekilde yaşa. Duayla titreyeceğin şekilde yaşama. Dün gitti ve geri gelmeyecek. Yarına güvenmekse doğru değildir. İçinde bulunduğun anı yaşa ve ganimet bil ki ondan da geri kalmayasın. Sen beni kötü, kendini iyi gördükçe ne bana kötülük ulaşır ne de sana iyilik. Müridin pirden, öğrencisinin hocadan gösterdiğini duman ateşten, toz rüzgardan göstermez. Güzel bir alemdir yokluk. Her nerede durursan kimse kimsin demez. İlahi, yokluk herkes için musibet, benim içinse bir ganimettir. Dosttan gelen bela bir bağıştır. Beladan yakınmaksa hatadır. İlahi, zalim değilsin ki eyvah diyeyim. Üzerinde bir hakkım yok ki getir diyeyim. İşi veren sensin, bize ver. Bu verdiğini de bizden al. İlahi, dostlardansam hicabı kaldır, misafirsem misafiri ağırla. İlahi, senin ektiğine sen su ver. Abdullah'ın ektiğine de yine sen su ver. İlahi, seni tanıdığımı sandım. Şimdi o boş hayali suya attım. Sahip olandan ve istemeni isteyenden iste, sahip olmayandan ve istemenden korkandan isteme. Biri koştuğu halde kavuşmaz, bir diğeri ise uyuduğu halde ona kavuşur. Sen eğer yaratıcıyı tanıyacak olursan, yaratılmışların kapısına düşmezsin. Sen can ve malın üzerine titrediğin sürece iki arpa tanesi bile etmezsin. Dünya ile ilgili ne söyleyeyim? Zira bin bir türlü sıkıntıyla elde edilir, büyük bir zahmetle gözetilir ve hasretle bırakılır. Zincire bağlı olduğunun kölesisin. Geri kalmak istemiyorsan olduğun gibi görün. Aksi takdirde yakıştığın hal sana gösterilir. Dervişlik gizli tutulmalı, açığa çıktı mı delil gerekir. Sahipsen söyleme, sahip değilsen coşup da yalan söyleme. Sahip olan saklar, sahip olmayansa coşar ve satar. Dünya kafesinden kurtulduysan, bir olanın lütfuna bağlandın. Dünya yaratılmışlara dağıt da diri ol. Kimsenin yüreğini incitme de kul ol. İlahi, eğer iş sözle olacaksa, söz söyleyenlerin başına tacım. Eğer amelle ise, bir karıncaya muhtacım.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Ateşin Gül Bahçesi.

Aşk ateşiyle yananlara, ateşin kana tutuşan kızıl alevleri nasıl zarar verir? Gözyaşıyla boğulanları hangi su boğar? Kendi zindanında mahkum olanlara hangi zindan cezadır? Aşığa ayrılıktan başka ceza var mıdır? Kendini kaybedene aramaktan başka yol mu var? Tarihte ne olmuşsa aşkla, aşıklıkla olmuştur. Aşk için, aşıklık için olmuştur. Aşkı olmayan kişi Yunus'un deyimiyle misali taşa benzer. Aşksıza kim ne söyleyebilmiş, ne anlatabilmiştir? Kuru akıldan yol bulup izahla hadiseleri kavramaya çalışanlara aklın hududunun dışında yol yoktur. Umulur ki bir aşka çarpıla ve aşk ola. Bir gün Muhiddin-i Arabi Hazretleri oturmuş yarenleriyle sohbet ediyordu. Sohbet iyice koyulaştı ve evliyanın, kerameti enbiyanın mucizatı meselelerine geldi. Mecliste bir de mütefekkirlik taslayan biri vardı. Bu felsefeci kerameti ve mucizeyi inkar ediyordu. Hatta bir ara avamdan olan insanlar Hazreti İbrahim'i ateşin yakmadığına inanırlar. Bu olmaz çünkü ateşte yakma özelliği vardır. Mutlaka yakar. Halbuki İbrahim Aleyhisselam hadisesini tevil etmek lazım. O kadar ateş yanar da

bir insanı yakmaz mı? Bu şu demektir. İbrahim aleyhisselam Allah'ın inayetiyle Nemrud'a gelip ve Nemrud'un gazabından da kurtulmuş demektir. Kur'an'daki ayetleri böylece tevil etmek gerekir, dedi. Bu şu demektir. İbrahim aleyhisselam Allah'ın inayetiyle Nemrud'a galip geldi ve Nemrud'un gazabından kurtuldu demektir. Kur'an'daki ayetleri böylece tevil etmek lazımdır, dedi. Şeyhul Ekber Muhiddin-i Arabi Hazretleri filozofun konuşmalarını dinledikten sonra şöyle söyledi. Siz ateşin yakmayacağını kabul etmiyorsunuz. Bizim maksadımız keramet göstermek değil ama sizin bu husustaki inkarınızı kaldırmak isteriz. Ben Hak Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de biz İbrahim'e ateşin yakmamasını emrettik ve ona selam ettik buyurmasının tevil götürmez doğruluğunu ispat edeyim dedi ve içi ateş koruyla dolu mangalı tuttuğu gibi filozofun eteğine boşalttı. Filozof korkusundan sapsarı kesilmişti. Muhiddin Arabi Hazretleri ise elleriyle filozofun kucağındaki ateşi karıştırıyordu. Ateşin bir inkarcıyı bile Allah'ın izniyle yakmadığını ispat ediyordu. Bir müddet sonra ateşi tekrar mangala boşalttı ve bu sözde düşünüre "Elini ateşe yaklaştır," dedi. Adam elini ateşe yaklaştırdı ki ateş eskisi gibi yakıcılığını muhafaza ediyor. Şeyhül Ekber adama dönüp şöyle dedi. Ateşin yakıp yakmaması Allah'ın emriyledir. Allah Celle Celaluhu dilerse ateş yakar, dilerse yakmaz. Yaradılan yaradana itaat etmekle yükümlüdür. Bu hadise karşısında itiraz edecek bir şey bulamayan bu kişi hakikati kabul edip iman tazeledi. Rabbim, bu işin bildim neymiş Türkçesi? Senin aşkın ateştir. Ateşin gül bahçesi. Ateşi gül bahçesine çeviren aşkın ateş halidir. Her dem aşk ateşiyle yanmak aşktandır.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 11 Haziran 2026 ve 25 Zilhicce 1447 günlerden Perşembe. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Bugün ilgililerin dikkatini çeken bir hadise tabii ki bu Dünya Kupası ile ilgili 39 günlük yani yaklaşık 40 gün sürecek olan şölen bugün başlıyor. Dünya Kupası'na ilk düdük de bu akşam çalacak. FIFA 2026 Dünya Kupası bu gece başlıyor. 4 yılda bir düzenleniyor bu turnuva. Açılış maçı da Meksika ile Güney Afrika arasında olacak. Yanlış hatırlamıyorsam saat 22'de bu karşılaşma başlayacak. Biz 24 yıl sonra ilk defa katılıyoruz. Milli takımımıza da buradan başarılar dilemiş olalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilginç gelişmeler olmaya devam ediyor. Dün malum haliniz 9 milletvekili Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bugün tabii o karara karşı Özgür Özel'e yakın isimler parti meclisinden ayrılma kararı aldı. Kaç kişi? 28 kişi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın isimler parti meclisinden ayrılıyorlar. Mutlak butlan kararıyla göreve döndürülen parti meclisinin 27 üyesinden 28'i istifa etti. İstifa kararlarıyla parti tüzüğünün ilgili maddesi uyarınca hem parti meclisi hem de onun içinden seçilen merkez yönetim kurulu da resmen düşmüş oldu. Bakalım bundan sonra ne gibi gelişmeler olacak CHP'de. Şimdi yazılara geçelim. Abdülkadir Selvi ile başlayalım. Bugün şöyle demiş değerli dinleyenler. Kılıçdaroğlu ihraççılar için düğmeye bastı başlığıyla diyor ki CHP Genel Başkanı'nın CHP grubunda konuşması engellendi. Meclisteki makam odasını kullanmasına izin verilmiyor. Türk siyaseti çok şey yaşadı ama CHP'de yaşananların bir örneği yaşanmadı. Salı günü CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu mu konuşacak yoksa Özgür Özel mi tartışması yaşanmıştı. Sonunda kürsüye Özgür Özel çıktı. Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkeze almak zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'liler arasında yeni olaylar çıkmaması için sağduyulu hareket ettiğini yazmıştık. Bunun bir perde arkası var. Mansur Yavaş'ın attığı tweetten sonra Kılıçdaroğlu'nun geri adım attığı söyleniyor ama doğru değil. Perde arkasında müthiş bir temas trafiği yaşanmış. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında meclisin dikmen kapısına bir arbede yaşanmıştı. Bu kavganın meclisin içine taşmaması ve CHP grubunda milletvekillerinin arasında kavga çıkmaması için yoğun bir çaba sarf edilmiş. Meclis başkanlığı ile Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında mekik diplomasisi yürütülmüş. Meclis başkanlığı aynı zamanda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le de sürekli temas halinde olmuş. Özgür Özel ekibinin gece yarısından itibaren meclis grubunu doldurması üzerine kavganın meclise taşınacağı kaygısı artmış. Meclis başkanlığıyla Kılıçdaroğlu arasında kurulan diyalog

0: Sonucunda Kemal Bey meclis ısrarından vazgeçmiş ve toplantıyı genel merkeze almış. Kılıçdaroğlu iyi ki sağduyulu davranmış, yoksa bugün başka şeyleri konuşuyor olurduk. CHP'de Özgür Özel ve İmamoğlu ekibi hiçbir şekilde uzlaşmaya açık değil. Örgüt mantığıyla hareket ediyorlar. CHP genel merkezine barikat kurmuşlardı. Sonuna kadar direniş kararı almış durumdalar. Kılıçdaroğlu ise böyle devam ettiği sürece CHP'ye hakim olamayacağını gördü. İhraççılar için düğmeye bastı. Şimdilik 9 kişi ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Peki neden bu isimler seçildi? Bu isimler mutlak butlan davası ile ilgili yargılama nedeniyle haklarında fezleke düzenlenenler. Aziz İhsan Aktaş davası nedeniyle haklarında fezleke düzenlenenler, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği için disipline sevk edilmiş değiller. Örneğin Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın var ama Murat Emir yok. CHP'den tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Burada her kelime hukuki olarak bir anlam taşıyor. Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının ihracı ile ilgili olarak parti meclisinde karar alınması gerekiyor. Ancak Merkez Yürütme Kurulu'nda ivedi olarak karar alındığı için parti meclisinde karar alınması gerekmiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, parti tüzüğünün 63. maddesinin 5. fıkrasına göre Merkez Yürütme Kurulu'nun ivedi olarak disipline sevk kararında parti meclisi onayı gerekmediğini savundu. Bugün parti meclisi toplantısı var. İhracı istenen isimler aynı zamanda parti meclisi üyesi. Parti meclisinde bu konuyu gündeme getirecekler. İhraç talebinin parti tüzüğüne aykırı olduğunu savunacaklar. Konuyu da yargıya taşıyacaklar. İhraç süreci başlatılırken ince bir hukuk mühendisliği yapılmış. 9 kişi tedbirli olarak disipline sevk edildi. Peki bu ne demek? Yani Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın grup başkan vekilliği yapamayacak. İhracı istenenler arasında Özgür Özel yok. Müslüm Sarı, Özgür Özel ile ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılacağını açıkladı, yok demedi. Özgür Özel'in ihracı söz konusu demedi. Arınma denilince asrın yolsuzluk davasının bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu'na sıra gelecek mi? Onu ben de merak ediyorum. Ama şurası belli ki ihraçlar dalga dalga devam edecek. Ne diyor Abdülkadir Selvi Hürriyet'teki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Hürriyet'ten Sabah gazetesine geçelim. Mahmut Övür'le devam edelim. CHP'deki mesele artık bir kurultay kavgası değil, bir zihniyet hesaplaşması. Bir tarafta siyaseti makam, para ve güç ilişkisine dönüştürenler, diğer tarafta ise partinin 100 yıllık hafızasının ayakta kalmasını isteyenler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son çıkışı bu yüzden sıradan bir konuşma değildi. O konuşma CHP içerisinde yıllardır biriken öfkenin, rahatsızlığın ve ahlaki sorgulamanın dışa vurumuydu. Çünkü ilk kez bu kadar açık şekilde şu cümle kuruldu: bu parti iradesini paraya satanların partisi olmayacak. Asıl kırılma noktası da budur. Bugüne kadar birçok siyasi kriz yaşandı. Delegeler değişti, hizipler oluştu. Genel başkanlar gitti geldi. Ancak ilk kez CHP tabanı parti içerisindeki kirlenme iddialarını bu kadar ağır ifadelerle tartışıyor. Artık mesele ideoloji değil, güven meselesidir. Mesele sağ-sol kavgası değil, ahlak meselesidir. Bu yüzden topun ağzındaki isimler sadece siyasi rakip değil, aynı zamanda CHP'nin geleceğini tartışmalı hale getiren aktörler olarak görülüyor. Parti kulislerinde konuşulanlar gösteriyor ki süreç sembolik olmayacak. Çünkü taban artık birkaç göstermelik disiplin işlemi değil, açık bir tasfiye bekleniyor. Özellikle belediyeler etrafında oluşan güç ağı, para trafiği, delegeler üzerindeki etkiler ve perde arkasındaki ilişkiler artık gizlenemiyor. Kameraların bantlandığı otellerden para iddialarına kadar uzanan tablo, umutsuz CHP seçmeninin bile taşıyamayacağı bir yük haline geldi. Bu nedenle verilecek ilk büyük ihraç kararı sadece birkaç kişiyi değil, CHP'nin bundan sonraki karakterini belirleyecek. Ya parti kendi içindeki kirli ilişkilerle yüzleşecek, ya da yıllarca temiz siyaset söylemiyle anlattığı bütün iddialar kendi ağırlığı altında çökecek. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun dünkü kararı tam da bunu gerçekleştirdi. Bu karar sembolik mi yoksa sert bir çıkış mı olacak sorusunu da beraberinde getiriyor, buna cevap veriyor. Merkez Yürütme Kurulu parti meclisi toplansın beklemeden Özgür Özel İmamoğlu ekibinin 9 önemli ismini tedbirli bir biçimde disiplin kuruluna gönderdi. Bu aynı zamanda partideki görevlerinden uzaklaştırıldıkları anlamına geliyor.

0: bu savaşın çok sert geçeceğini gösteriyor. Kimler yok ki? Veli Ağbaba, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Turan Taşkın Özer. Bunlar tabii daha başlangıç. Topun ağzında başka isimler de var. Bu tablo önceki gün CHP Genel Merkezi'nde buluşan ve sık sık ihraç ihraç sloganları atan kalabalığın devrimci Kemal beklentisine cevap veriyor. Bu sert adımın arkasından neyin geleceği de merak ediliyor. Hızlı bir şekilde il veya ilçe yönetimlerinde görevden almalar başlayacağı gibi hakkında ağır suçlama olan belediye başkanları da sıraya girecek. Bu konuda özellikle suç örgütü lideri olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu ilk sırada ve ona yönelik karar CHP'nin yeni tutum açısından etkili bir ölçü olacak. Bir kısım belediye başkanları için de aklan gel yolu seçilecek. Sürecin sembolik değil de daha sert bir ihraç yöntemiyle sürdürülmesi Kılıçdaroğlu'nun ne kadar kararlı olduğunu gösterdiği gibi bambaşka bir CHP'ye gidişinde işareti, diyor Mahmut Övür.
1: Son baskı.
0: Ve devamlı Ekrem Kızıltaş da şöyle demiş Takvim gazetesinde yaprak dökümü başlığıyla. Laf salatasıyla vakit kaybetmek istemiyorsanız ortalığı toz duman kapladığı zaman algıları ayıklayıp olgulara odaklanmak gerek. Sürekli olarak CHP'de CHP'lerde mi demeli. Olup bitenleri konuşmak sevimsiz bir iş. Ancak üst üste aklın, mantığın ve sağduyunun tatile çıktığını gösteren gelişmelere şahit olmak mecburiyetinde kalınca konuşmamak da ne mümkün. Ana Muhalefet Partisi CHP'nin 2023'teki 38. Olağan Kurultayında delegenin iradelerinin satın alınmasına yönelik olağanüstü hareketlilikleri tespit eden mahkemenin aldığı mutlak butlan kararının beğenen ve beğenmeyen herkesi bağladığı netliğin ilk adımı. Takip etmeleri gereken hukuki prosedür dışındaki girişimlerin anlamsızlığını, kararı tanımadıklarını söyleyip aslında tanıdıklarına dair refleksler gösterenler de biliyor. Ancak Özel ve ekibi patron öyle istediği için bir şeyler yapıyormuş gibi gözükmeleri gerektiğinin de farkında. Kendini alelacele grup başkanı seçtirerek genel başkana posta koyabileceğini düşündüğü her yola başvuran Özel'in bir an evvel kurultay talebinin karşılığı yok. Toplam 1348 delegesi olan CHP'nin 196 İstanbul delegesi tedbirli. 44'ü tutuklu, 21'i AK Parti'ye geçmiş, 5'i müstafi, 14'ü ihraç, kalansa 1088. Devlet imkanlarını yağmalamak suretiyle sahip olduğunuz paralarla ana muhalefet partisine çökemezsiniz şeklindeki yargı kararı varken CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve beraberindekilerin CHP'yi tekrar ele geçirebilme şansları yok. İmamoğlu'nun tutukluluğu sonrası Özel'in ülke genelinde düzenlediği yüzden fazla mitinge yönelik ilginin gittikçe azalması, İBB imkanlarının hortumlanması suretiyle oluşturulan ekosistemin doğrudan ya da dolaylı bağımlılar dışında kabul görmediğine işaret. Bu ne sevgi diyenler de vardır. Ancak Özel'in Silivri'deki İmamoğlu 14 ayda 40 kereden fazla ziyaretinin bu ne mecburiyet sorusunu sordurduğunu da not edelim. Muhtemelen bazı marjinal yapılarında desteğini alan Özel'in hukuki olmadığı gibi teamüle de uygun olmayan davranışlarıyla tabir caizse şımarık bir ergen portresi çizmeye çalıştığı söylenebilir. Paçalarındaki kirler sebebiyle mecbur olanların sonuna kadar Özel'le devam edeceklerini söylemek gereksiz, ancak CHP'deki akışta Özel ve dolayısıyla İmamoğlu tarafında saf tutanların bu tavırlarını ne zamana kadar sürdürecekleri önemli, diyor Ekrem Kızıltaş Takvim'de kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Geçelim Sabah gazetesinden Haşmet Baboğlu'nun yazısına. Bu dünya kimin dünyası başlığıyla şöyle diyor. Kupanın adına bir bakın. FIFA Dünya Kupası 2026. Yani Uluslararası Futbol Federasyonu düzenliyor bu organizasyonu. Daha doğrusu siz biz dünyanın sade insanları öyle sanalım isteniyor. İşin sahnesi böyle. Dünyayı şekil veren oligarşi gözlerden saklanıyor. Peki Dünya Kupası'nda görev almak üzere Somalili hakem Ömer Abdülkadir Artan'ı oraya kim göndermişti? Tabii ki FIFA. Oraya derken Amerika'ya. Geçen yıl Afrika'da yılın hakemi seçilen Artan'ı Dünya Kupası'na göndermemek olmazdı. Lakin şu gelin noktaya bakın. Bütün evrak tam olan Somalili hakemin ABD'ye girişine izin verilmedi ve Miami'den geri gönderildi. FIFA'nın çıtı çıktı mı? Vallahi ben bu satırları yazana kadar hiçbir tepki yoktu. Özbekistan ve Senegal milli takımlarına havalanları ve kamp transferlerinde yaptığınız muamele kupanın şanına hiç yakışmıyor diyen çıktı mı? Çıkmadı. Çıksa ne yazar? Özbekistan'ın teknik direktörü eski İtalyan yıldız Cannavaro'nun şu sözleri global hiyerarşi hakkında çok şey anlatıyor. Bana bunun kural olduğunu söylediler ama sonunda bu aşağılayıcı kontrol sadece bize yapıldı. Özbekistan'a haklarındaki memnuniyetsizlik bildirilmiş.

Meksika'da kalacak ve maçlardan sonra apar topar Meksika'ya dönecek. Kriz çözülmedi hala. İnsan şüpheleniyor. Acaba İran maçlarda canını dişine taksa ve gruptaki rakiplerinden puanlar koparmaya kalksa, sahaya ağırlığını koysa yani. Hakemler FIFA'nın hakemi mi olur yoksa kariyerlerini de düşünerek ABD'nin yardakçısı mı? Futbol bizi eğlendiriyor, oyalıyor, coşturuyor. İyi. Milli takımımızın kupada olması ayrı bir heyecan veriyor hepimize. Güzel. Yine de ara ara düşünmek gerek. Dünya Kupası denen meletin dünyası neyin nesi? Elbette 3-5 Afrika, Asya rengiyle eğlendirecekler bizi. Sonunda kimler mi kazanacak? 100 yıldır kimler kazanıyorsa yine onlar kazanacak, demiş Haşmet Papoğlu sabahtaki köşesinde. Şimdi bir başka gündem maddesiyle devam edelim. Zaman zaman bu yapay zeka ile ilgili, hatta sıklıkla yazı paylaşıyoruz. Bugün de 3-4 yazı var. Yapay zekayı gündemine alan yazarlar. Bir başlayalım bakalım. Hande Fırat yazmış mesela bugün Hürriyet gazetesinde. Yapay zeka ile ilgili insanlığın son buluşu mu diyor. Son günlerde önce bir rapor okudum. Ardından yapay zeka dünyasının en önemli 3 isminin uzun söyleşilerini izledim. Farklı sorulara cevap veriyorlardı. Ama sonunda aynı noktaya çıkıyorlardı. Konuşulan şey insanlığın geleceğiydi. Daha doğrusu şu soru: İnsanlık ilk kez kendisinden daha zeki bir sistem yaratıyor olabilir mi? Üstelik bu soruyu soranlar teknoloji karşıtları da değil ha. Tam tersine bu teknolojiyi geliştiren insanlar. İşte bu nedenle dikkatle dinlemek gerekiyor. Bugün dünyanın en gelişmiş yapay zeka sistemlerinden birini geliştiren Anthropic'in son raporu ilk bakışta teknik bir araştırma gibi görünüyor, ancak satır aralarında çok daha büyük bir hikaye var. Temel sorusu şu raporun: yapay zeka kendi halifini geliştirebilecek noktaya ne kadar yakın? Bu soru ilk bakışta akademik gelebilir. Oysa insanlık tarihinde ilk kez karşılaştığımız bir durumdan söz ediliyor. Bugüne kadar bütün teknolojileri insanlar geliştirdi. İnsan buhar makinesi yaptı, elektriği geliştirdi, bilgisayarı üretti, interneti kurdu. Şimdi ise ilk kez insan kendi gelişimine katkı verebilen bir teknoloji geliştiriyor. Anthropic'in verilerine göre şirket içinde üretime giren kodların %80'den fazlası artık Claude isimli yapay zeka sistemi tarafından yazılıyor. Mühendislerin üretkenliği 2 yıl öncesine göre yaklaşık 8 kat artmış durumda. Ama asıl dikkat çekici olan bu değil. Yapay zeka artık yalnızca kod yazmıyor, araştırma yapıyor, hipotez kuruyor, deney tasarlıyor, sonuçları yorumluyor. Yeni modellerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bir mühendisin yıllarca sürebileceğini düşündüğü yüzlerce hata düzeltmesini çok kısa sürede tamamlayabiliyor. Kısacası yapay zeka artık yalnızca kullanılan bir araç değil. Kendi gelişiminin aktif bir parçası. İşte raporun asıl çarpıcı tarafı burada. Çünkü insanlık tarihinde ilk kez ilerlemenin motoru yalnızca insan emeği olmayabilir. Yapay zeka kendi gelişimini hızlandıran bir faktöre dönüşebilir. Anthropic'in asıl uyarısı da burada başlıyor. Şirket bir felaket senaryosu yazmıyor ama çok kritik bir soru soruyor. Eğer yapay zeka bir sonraki nesil yapay zekayı geliştirmeye başlarsa insan denetimi aynı hızla devam edebilir mi? Tam burada dünyanın önemli yapay zeka bilim adamlarından Jeffrey Hinton'un uyarısı anlam kazanıyor. Hinton, bugün kullandığımız yapay zeka sistemlerinin temelini oluşturan derin öğrenme yaklaşımının öncülerinden biri. Birçok kişi ona yapay zekanın vaftiz babası diyor. Onun korkusu son derece sarsıcı. İnsanlık tarih boyunca dünyayı yönetti çünkü en zeki türdü. Peki ya yarın daha zeki bir sistem ortaya çıkarsa? Hinton'a göre mesele yalnızca iş kaybı değil. Mesele yalnızca dezenformasyon da değil. Asıl mesele insanlığın ilk kez kendisinden daha zeki bir aktörle karşılaşma ihtimali. Bu nedenle yıllardır aynı uyarıyı yapıyor. Risk düşündüğümüzden daha büyük olabilir. İkinci isimse Yoshua Bengio. Turing ödülü sahibi, yapay zeka alanının saygın bilim adamlarından biri. Onun dikkat çektiği nokta ise zeka değil, özellik. Yani yalnızca sorulara cevap veren sistemler değil, hedef belirleyen, plan yapan, internette işlem gerçekleştiren, insan talimatı olmadan hareket eden sistemler. Bugün teknoloji dünyasında buna agentic AI deniyor. Bengio'ya göre asıl kırılma noktası burada. Çünkü yapay zeka cevap vermekten çıkıp karar vermeye başladığında yeni bir döneme girmiş olacağız. Onun dikkat çektiği bir başka konu daha var. Bazı sistemler zaman zaman insanları manipüle eden, gerçeği gizleyen ya da kendi

kararını koruyan davranışlar sergileyebiliyor. Bugün bunlar küçük örnekler gibi görünüyor ama gelecekte çok daha güçlü sistemlerde nasıl sonuçlar doğuracağını kimse bilmiyor. Bir üçüncü isim daha var, Stuart Russell. Dünyanın en çok okutulan yapay zeka ders kitabının yazarı. Russell'ın yaklaşımı diğerlerinden biraz farklı. Ona göre mesele yapay zekanın çok zeki olması değil, mesele amaç. Yanlış hedeflerle çalışan süper güçlü bir sistem insanlık açısından ciddi risk oluşturabilir. Russell'ın verdiği örnek çarpıcı. İnsanlar gorillerden daha zeki oldukları için dünyayı insanlar yönetiyor. Goriller dünyanın geleceği ile ilgili karar veremiyor. Peki ya yarın yapay zeka insanlardan daha zeki hale gelirse, bu kez insanlık mı goril konumuna düşecek? Belki abartılı geliyor ama bugün dünyanın en önemli laboratuvarlarında tartışılan soru tam olarak bu. Bütün bunlar kulağa bilim kurgu gibi gelebilir. Bugün dünyada bu konu konuşuluyor. Mesele artık teknoloji olmaktan çıktı. Jeopolitik bir meseleye dönüştü. 20. yüzyılın güç kaynağı petroldü. Soğuk savaşın güç kaynağı nükleer teknolojiydi. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde ise yeni güç kaynağı yapay zeka gibi görünüyor. Bu nedenle ABD ile Çin arasında yaşanan çip savaşlarını yalnızca ticari rekabet olarak okumak yanlış olur diyor Hande Fırat Hürriyet gazetesindeki köşesinde. Bu konuya devam edeceğiz ama ara verelim. Aradan sonra yine bu yapay zeka konusunu konuşalım, okuyalım.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bu bölümde, yani ilk bölümün son yazısı yapay zeka ile ilgiliydi. Bu bölümde de iki yazı paylaşacağım. Sıradaki yazı Posta Gazetesi'nin Hakan Çelik'e ait. Telefonlarımızla yapay zeka yönetecek. Apple'ın bu hafta düzenlediği yıllık geliştiriciler konferansı WWDC'de geleceğe dair önemli bilgiler paylaşıldı. Sunumu izlerken aklıma şu soru geldi. Acaba önümüzdeki yıllarda telefonlarımızı nasıl kullanacağız? Bugün sabah uyandığımızda ilk iş telefona bakıyoruz. Mesajları kontrol ediyor, hava durumuna göz atıyor, toplantılarımıza bakıyor, gazete yazılarımızı, haberleri takip ediyoruz. Gün içinde onlarca uygulama arasına gidip geliyoruz. Bir seyahat planlayacaksak ayrı bir uygulama açıyor, e-posta için başka bir uygulamaya geçiyor, fotoğraflarımızı bulmak için başka bir menüye giriyoruz. Apple'ın bu yıl verdiği mesajsa oldukça net. Gelecekte bütün bunları bizim yerimize yapacak dijital yardımcılar hayatımıza daha fazla girecek. Bir başka ifadeyle teknoloji şirketler artık daha hızlı telefonlar veya daha parlak ekranlar satmaya çalışmıyor. Asıl yarış kullanıcıyı anlayabilen sistemler geliştirmek üzerine kurulu. Bu nedenle WWDC 2026'nın yıldızı yeni bir iPhone modeli değil yapay zeka oldu. Apple'ın

0: Intelligence adını verdiği sistem ve yıllardır eleştirilen Siri'nin yeni nesli aslında teknoloji dünyasının geldiği yönü gösteriyor. Düşünün, bir iş seyahati planlıyorsunuz, telefonunuz e-postalarınızdan uçuş bilgilerinizi buluyor, takviminizdeki toplantıları görüyor, gideceğiniz şehirdeki oteli tanıyor, trafik yoğunluğunu hesaplıyor, havalimanına ne zaman çıkmanız gerektiğini size hatırlatıyor. Üstelik bunları yapmak için 5 ayrı uygulamaya girmeniz gerekmiyor. İşte anlatmaya çalıştığı gelecek tam olarak da böyle bir şey. Aslında son yıllarda ChatGPT, Gemini ve benzeri sistemlerle bu dönüşümün ilk işaretini görmeye başlamıştık. Fakat Apple'ın önemi burada ortaya çıkıyor. Çünkü dünyada 100 milyonlarca insan her gün kullanıyor. Yapay zekanın kitlelere ulaşması açısından attığı her adım büyük önem taşıyor. Bu kez değişen şey cihazlar değil, insanla cihaz arasındaki ilişki. Yıllardır bilgisayarlara ne yapmaları gerektiğini biz söylüyorduk. Şimdi ise cihazlar bizim ne yapmak istediğimizi anlamaya çalışıyor. Bu küçük gibi görünen fark aslında çok büyük bir dönüşümün habercisi. Örneğin gazetecilik açısından düşünelim. Bir röportaj için hazırlık yapıyoruz. Telefon daha önce okuduğumuz haberleri, notlarımızı, takvimi ve ilgili dosyaları bir araya getirerek öze sunabiliyor. Bir öğrenci için aynı sistem ders notlarını toparlayabiliyor. Bir doktor için hasta kayıtlarını düzenleyebiliyor. Bir işletme sahibi için toplantı notlarını rapora dönüştürebiliyor. Yani yapay zeka artık yalnızca soru sorulan bir araç olmaktan çıkıp günlük hayatın görünmez bir yardımcısına dönüşüyor, diyor. Yazısının bir bölümünü paylaşmış olduk.
1: Son baskı.
0: Bir yazıda paylaşıp sonra diğer bir gündeme geçelim. Peki Türkiye ne yapıyor bu yapay zeka konusunda? Bu konuyu da Yeni Şafak'tan Turgay Yerlikaya tartışmış. Son dönemde teknoloji gündeminin en önemli konu başlıklarından biri olan yapay zeka, regülasyondan egemenlik ilişkilerine, etikten dini yönüne kadar çok katmanlı bir boyutta ele alınmakta. Alex Karp'ın Palantir Manifestosu ve akabinde teknolojinin silahsızlandırılması bahsine ilişkin Papa'nın genelgesi, yapay zekanın konumuna dair tartışmayı önemli bir yere taşıdı. Özellikle bu tür araçlar üzerinden ortaya çıkan veri trafiği ve bunların depolanması gibi tartışmalar başta olmak üzere, alandaki rekabetin yol açtığı sorunlar, ülkelerin yapay zeka üzerine tam teşekküllü bir politika inşa etmesini zaruri kılmakta. Fakat bu ihtiyacın sadece retorik düzeyinde bir tartışma ve birkaç panel üzerinden sığ bir gündemle ele alınması yerine bir devlet politikasına dönüşmesi gerekmektedir. Hatırlayacak olursak Avrupa Merkez Başkanı'nın eski başkanlarından Draghi, Avrupa'nın geleceğini ilgilendiren ve kritik önerileriyle Avrupa'ya yeni bir istikamet çizen önemli bir rapor kaleme almıştı. Draghi'nin raporunda dikkat çeken en önemli nokta, Avrupa'nın küresel dijital rekabette başarısız olduğu ve yapay zeka gibi alanlarda küresel markalar ortaya çıkaramadığı. Avrupa'nın teknolojinin gelişim hızına ayak uyduramaması, kıtanın ABD ve Çin karşısında ekonomik gücünün de azalmasına neden olmuştu. Rekabet ve inovasyon noktasında gerekli esneklik ve entegrasyonu gösteremeyen Avrupa'nın dijital egemenlikle ilgili de ciddi risklere muhatap olduğunu ifade eder Draghi. Avrupa'nın kural temelli ve aşırı regülatif yönünün yapay zeka ve bulut sistemlerinde mesafe kat etmeyi zorlaştığını da vurgulayan Draghi, çözüm olarak Avrupa'nın geleneksel kazanımlarının dijitalleştirilmesini önerir. Yani Avrupa'ya bazı alanlarda rekabet gücünü kaybettiği gerekçesiyle yeni duruma kendi kazanımlarıyla dahil olması gerektiğini salık veren bir anlayışla hitap eder Draghi. Raporun yapay zeka başta olmak üzere teknolojinin hemen her alanındaki inovasyon kapasitesinin ıskalanması durumunda nelerin kaybedilebileceğini göstermesi de oldukça kıymetli. Yapay zeka alanını domine eden yapılarla herhangi bir biçimde mücadele edilebilmesi elbette mümkün değil. O sebeple son dönemde daha makul düzlemde ve spesifik verilerin işlenmesiyle ilgili önemli sonuçların elde edilebileceğini düşünen bir yaklaşım olan Frugal AI, ona da ne demekmiş o, tasarruflu yapay zeka, sınırlı bir kapasiteyle daha verimli sonuçlar alınabileceğini savunur. Daha küçük ve özelleştirilmiş modeller marifetiyle hareket eden bu yaklaşım son dönemin en önemli konu başlıklarından biri olarak karşımızda duruyor. Bu nedenle sınırlı ve spesifik ihtiyaçlar için üretilen küçük modellerin Türkiye gibi ülkeler için çok daha verimli olabileceği görülüyor. Hem ekonomik hem de siyasi kazanımları

0: üzerinden düşünüldüğünde yapay zeka alanındaki en önemli paradigmatik değişim olarak değerlendirilen bu yaklaşım, küçük ve orta güç kapasitesindeki devletler açısından da iyi bir çıkış yolu sunuluyor. 13 Haziran günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak olan yapay zeka vizyonu ve eylem planı, Türkiye'nin bu alandaki tavrını gösterebilecek en net belge olacaktır. Daha önceki dönemde de devlet bu alandaki farkındalığını gösteren 2021-25 Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'ni yayınlamış ve konuya yürütme erki düzeyinde ne ölçüde bir ilgi olduğunu da göstermiştir. Buradaki metin ve tartışmaların dışında bundan sonraki süreçte Türkiye'nin kendisini bu rekabet ikliminde nerede konumlandıracağı meselesi önemli. Türkiye kendi güç yoğunluğu üzerinden bu alanda daha makul bir ürün ortaya koyabilir mi? Savunma sanayinin ürettiği kapasite bu alana da bir deneyim olarak aktarılabilir mi? Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan metin tüm bu soruları cevaplandıracağı gibi Türkiye'nin konuya dair yaklaşımını da net biçimde gösterecektir, diyor Turgay Yerlikaya Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Yeni Şafak'tan bir yazı daha paylaşacağız değerli dinleyenler. Süleyman Seyfi Öğün yazmış. Arnavutluk, Ermenistan ve Kıbrıs. Neler oluyor buralarda? Birkaç gün cel hadiseyi başlıklar halinde masaya yatıralım. Ermenistan'da seçimler yapıldı. Paşinyan bir defa daha kazandı. Arnavutluk'ta ise Başbakan Edi Rama'nın muhafaza altındaki Sazan Adası ve karşı kıyılarını turizm açmasına karşı yüz binlerce Arnavut günlerdir büyük bir protesto gösterileri tertip ediyor. Nihayet Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Fransa arasındaki askeri yakınlaşmaları derinleştiren ve Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimi topraklarında askeri üs ve birlik bulundurma hakkı tanıyan bir anlaşma imzalandı. Kıbrıs, Arnavutluk, Ermenistan farklı coğrafyalarda yer alıyor. İlki Akdeniz'de, ikincisi Balkanlar'da, üçüncüsü ise Kafkasya'da yer alıyor. Yukarıda bahsi geçen hadiselerde birbirinden çok farklı meselelere tekabül ediyor. Bu noktadan bakacak olursak, her birini gündemin farklı başlıkları olarak değerlendirmek ve takip etmek mümkündür. İşte sıkıntılar da tam burada ortaya çıkıyor. İhatalı bir bakış ihtiyacımız var. Türkiye tam da bu devletlerin merkezinde yer alıyor. Hadiselerin şu veya bu derece bize tesir etmemesi zaten mümkün değil. Hele hele bu hadisatın arasında ilk bakışta görülmeyen bir seri irtibat varsa. Arnavutluk'ta cereyan eden hadisatın bir benzeri geçen sene Sırbistan'da yaşanmıştı. Trump'ın damadı olan Jared Kushner, Belgrad'ın merkezinde bulunan ve daha evvel ABD uçakları tarafından bombalanıp yıkılmış ve bir harabe olarak muhafaza edilen eski Genelkurmay Başkanlığı binasını yıkıp yerine lüks bir otel yapmak için müracaat etmiş ve gerekli izinleri almıştı. Gururu incinen Sırp halkı ayağa kalktı ve günler boyu devam eden yoğun gösteriler neticesinde bu kararı iptal ettirdiler. Bugün Arnavutluk'ta yine aynı ekip Sazan Adası ve karşı sahiller için devrede. Ivanka'nın bir yat gezisinde adayı görmüş, yüzerek çıkmış ve gördüklerinden büyülenmiş. Hemen Jared Kushner devreye girmiş. Arnavutluk yetkilileriyle temas kurarak müthiş bir tatil köyü inşa etmek için kolları sıvamış. Yetkililer de başta Edi Rama olmak üzere kendisine her nevi kolaylığı göstermişler. Kısa bir zaman sonra adada ve karşı sahillerinde dev iş makineleri homurdanmaya başlamış. Plajlar halka kapatılmış. Vaziyeti takip etmek isteyen gazeteciler özel güvenlik görevlisi korumalar tarafından ağır şekilde darp edilmiş. İşte Arnavutluk halkını da çileden çıkaran bu olmuş. Gerisi çok sıcak ve elyevim taze. Bakalım neler olacak. Sonradan anlaşılıyor ki tabii bir harika olan bu adaya göz koyan işletmelerin arkasında körfez parası varmış. Ayrıca İsrail doğrudan devredeymiş. Yine sonradan anlaşılıyor ki bu ada ve civarında yeraltı denizaltı sığınakları mevcutmuş. Daha da mühimi Soğuk Savaş devrinde Enver Hoca ve Sovyetler Birliği tarafından yapılmış ve bugüne kadar da sapasağlam ulaşan kilometrelerce uzunlukta tüneller ve muhtemel bir nükleer savaşta içinde aylar boyunca insanların idameyi hayatını temin edecek yerleşim yerleri varmış. Sazan Adası doğrudan Otranto Boğazı'nı tutuyor. Doğu Akdeniz ticaret ve enerji yolları için kilit bir ehemmiyet taşıyormuş. Hemen hatırlayalım, geçenlerde Ursula von der Leyen hanımefendi bir açıklama yapıyor ve Avrupa Birliği'nin Balkanlardaki yayılmasının çok hayati olduğunu ve hızlandırılmasının aciliyetini işaret ediyordu. Ursula

0: Birliği'nin katı kriterleri Balkanlardan gelen müracaatlar için yumuşatılmalıymış. Tabii insanın isyan edesi geliyor. Açan böyle olabiliyordu da 40 senedir Türkiye'nin ensesine niçin boza pişirdiniz diye. Artık ezberimizi almamız gereken bir husus var. Türkiye'yi Balkanlar ve Akdeniz'den kesmek istiyorlar. Bu çok açık. Karşımızdaki güçleri iyi tanıyalım. Sadece İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi değil, onlarla işbirliği içinde olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye-Pakistan işbirliğinden bunalmış olan Hindistan'da devrede, diyor Süleyman Seyfi Öğün. Yeni Şafak'ta kalem aldığı yazısında değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Paşinyan'ın zaferi ve denge süreci başlığıyla Türkiye Gazetesi'nden Sevil Nuriyeva da şöyle demiş. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan söylem ve eylemleriyle yıllardır sürdürülen geleneksel yaklaşıma karşı koyma siyaseti izledi. Ve halk son seçimlerde gerileme görüntüsü ortaya çıksa da Paşinyan ve hükümetine devam dedi. Ermenistan'ı sosyolojik olarak analiz etme konusunda eksiklerimiz bulunuyor. Malumunuz Paşinyan yıllardır geleneksel politikaların karşısında yer aldı. Siyasi hayatının önemli bir bölümünde Suriye doğumlu eski Cumhurbaşkanı Levonter Petrosyan'ın siyasi hareketi içerisinde bulundu. Paşinyan'ın başbakanlığı öncesindeki yıllarda Ter Petrosyan Karabağ sorununa daha ılımlı yaklaşımıyla biliniyordu. Halep doğumlu olan ve eğitimini Sankt Petersburg'la Erivan'da alan Ter Petrosyan artık yaşlı ve aktif siyasetin dışında. Ancak Paşinyan'ın siyasi başlangıç noktasını anlamak için Petrosyan dönemindeki süreci de okumak gerekiyor. İktidara Karabağ kökenli ekiplerin gelişiyle birlikte Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin aldığı şekli de kıyaslamak büyük önem taşıyor. Ter Petrosyan, Paşinyan kadar cesur beyanlarda bulunmadı ancak daha makul bir çizgide hareket ediyordu. Buna karşılık Karabağ kökenli Ermeni siyasiler kan ve işgal teorisini pratiğe geçirerek Azerbaycan topraklarını işgal etti. Elbette o dönemin Azerbaycan siyasetini de okumak gerekiyor. Ayaz Muttalibov, Ebu'l-Feyz Elçibey ve Haydar Aliyev liderliğindeki Azerbaycan siyasetiyle Karabağ işgali süreci birlikte ve Doğu Akdeniz doğru analiz edilmelidir. İşte tam bu noktada Paşinyan'ın dersini iyi çalıştığı görülüyor, kendi halkına aykırı gelebilecek beyanlardan çekinmiyor. Çünkü yıllardır bunun aksini söyleyen siyasilerin topluma kayda değer bir şey veremediğini idrak eden bir kamuoyuyla karşı karşıya. Paşinyan denge konusunda şu ana kadar itidalli bir çizgide ilerliyor demiş Sevil Nuriyeva Türkiye Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Bercan Tutar Sabah Gazetesi'nde Gazze kasabının Siyonist hezeyanı başlığıyla diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soykırımcı sadistlere yönelik açıklamaları Gazze kasabına yine hafakanlar yaşatmış. Sayın Erdoğan'ın dün meclis kurup toplantısında Siyonistlere verdiği ayar, savaş suçlusu Netanyahu'nun travmasını daha da derinleştirdi. Reis yine 12'den vurdu. Şirazisi kayan katil Netanyahu, masum çocuk ve kadınları sistematik şekilde hunharca katleden İsrail askerlerini dünyanın en ahlaklı ordusu ilan etmek kepazeliğinde dahi bulundu. Oysa dünya alem biliyor ki korkak ruhlu psikopat İsrail askerleri ancak savunmasız bebek çocuk ve kadınlara saldırabilir. Haliyle Netanyahu'nun histerik sözlerine sosyal medyadaki kullanıcılar dünyanın her yerinden sert tepki gösterdi. Özellikle Cumhurbaşkanımız için kullandığı antisemitik diktatör Erdoğan, İsrail devletine ahlak dersi verebilecek son kişi. Hezeyanına tepki yağdı tabii. Aralarında antisiyonist Yahudilerden oluşan Jewish Voice örgütüyle bağlantılı hesaplarında bulunduğu birçok kullanıcı. Ancak Türk'ün hükmü altında güvende oluruz diyerek karşı tepkide bulundu. Bu tepkiler Siyonistleri bir kez daha kudurttu. Birçok kullanıcı da Netanyahu'nun küstah sözlerini alıntılayarak şu tarihi yorumlarda bulundu. Ey paçalara tutuşmuş Netanyahu, biz tam tersini düşünüyoruz. Bize göre dünyada İsrail'e ahlak dersi verebilecek tek kişi sadece ve sadece Erdoğan'dır. Zira İsrail'in soykırımına karşı sergilediği insanlık ve vicdandan yana kararlı tavrıyla Sayın Erdoğan bu vasfı sonuna kadar hak eden tek dünya lideri. Netanyahu ve tetikçilerinin küstahlıklarına yanıt veren Erdoğan, sağda solda Türkiye'ye hedef alan tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı zaten çok iyi biliyoruz. Arz-ı mevut hezeyanınızın nihai hedefinin ne olduğunu da farkındayız. Dediğini yapan reisi bizim kadar dünyada iyi tanıyor. Nitekim yabancı sosyal medya kullanıcıları sözünün eri bir lider olduğuna işaret ettikleri Erdoğan,

daha önce sarf ettiği Karabağ ve Libya'ya nasıl girdiysek benzerini İsrail'e de yaparız sözlerini hatırlatmaları da anlamlıydı diyor Bercan Tutar. Son bir yazıyla veda edelim. Birkaç gündür Özbekistan'da bulunan Yavuz Donat izlenimlerini paylaşıyordu. Taşkent'ten başkente başlığıyla da bugün Sabah gazetesinde diyor ki Özbekistan, Taşkent, Semerkant, Buhara, Urgenç, Harezm, Hive ve uçak yolculuğu, tren, otobüs ve Ankara'ya dönüş, yüksek ateş, kusma, baş dönmesi, norovirüs, zatürre. Doğru Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne. Hemen yatıyorsun dedi doktor Mehmet Haberal. Serum, antibiyotik, MR, röntgen, tomografi. Evet, sonra hoşça kal Özbekistan diye Özbekistan notlarını paylaşmış ve son notlar Özbekistan'daki Türkiye. Türkiye'de 65 bin Özbekistan vatandaşı var. Özbekistan'da da 31 bin Türk var. 300'ün üzerinde Türk yatırımı, piramit tavır, kamu binaları, oteller, konutlar. Çalık Grubu İş Merkezi Otel Enerji Yatırımı Altın Madeni, Cengiz Aksa Odaş Doğalgaz Çevrim Santrali yapıyor. Elektrik üretip Özbekistan devletine satacak. Urgenç şehrinin elektriğinin %40'ı bir Türk firmasından, Odaş Enerji. Doğalgaz Çevrim Santrali 174 megawatt güçte. Güneş enerji paneli, tekstil, lokanta. Nereye gitseniz Türk var, Türk yatırımı var. Türkçe İngilizceden daha yaygın. Süleyman Doğan, sosyoloji profesörü. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 5 aydır Özbekistan'da, Urgenç'te Ebu Reyhan Biruni Devlet Üniversitesi. Sohbet ettik, dedi ki okullarda yabancı dil konusunda Türkçe İngilizce'den daha yaygın. Türkiye saygı inanılmaz. Herdem Yeşil, Buhara'dan Urgenç'e otobüs yolculuğu, çöl bir süre bölünmüş. Sonra tek yol, ardından bozuk bir yol, böbrek taşı olan düşürür. Özbek mihmandarlarımız Erdoğan Baba bu yolumuzu yapıverse dediler. Yol üzerinde bir market, süpermarket, satış elemanı Süreyya. En çok satılan ürünü gösteriyor bize. Çay, Rize turist çayı ve Herdem yeşil çay. Duvar yazıları var, gazeteciler cemiyeti, girişte bir heykel var. Özbekistan'ın en eski foto muhabirinin heykeli. Cemiyetin duvarlarında yazı çok, iki örnek, yenilik. Kimi için güç, kimi için ümit, kimi için yaratıcılıktır. Başarı yoktur diye durma, belki o seni bekliyordur. Taşkent'in merkezinde her gün açık kalabalık çarşı pazar. Ürünler arasında beyaz bal dikkatimi çekti. Sordum bu nedir diye, pamuk balı dediler. Bal kovanları pamuk tarlasına konuyor. Çarşı pazarın yiyecek bölümünü gezerken satıcılar bize ikramda yarışıyorlar. Meyve kurusu, fıstık, ceviz unutmadan. Ha, at eti. At eti burada koyun etinden daha pahalı. Özbekistan'da belki 10 kişiden aynı sözü dinledik. İstanbul Bakırköy'de Özbek okulu var. Özbekistan'da Türk okulu açılmasını istiyoruz diye. Özbekistan devleti Taşkent'te arsa tahsis etmiş Türk okulu için. İstek... Şöyle bir okul yetmez, her şeyde Türk okulu olsun, çocuklarımız Türk okullarında okusun diyorlar. Ayollar, ne demekmiş ayollar? Tuvalete gidecektik. Mehmet Ali Dim, kadınlar tuvaletinin tabelasını gösterdi. Ayollar yazılı. Güldük, fotoğrafını çektik diyor. Özbekler bize bayraklarını hediye ettiler. Üç renkli, beyaz, yeşil, mavi, kırmızı şeritli. Kırmızı şerit güçlü devlet yapısının simgesi. Yeşil konukseverlik, hoşgörü. Beyaz barış adalet, mavi Türklüğün simgesi. Bayrağın üst kısmında yarım ayla 12 yıldız var. Yarım ay İslamiyet, 12 yıldız ülkenin 12 şehri. Lokantanın adına geçelim. Bir lokantaya gidiyoruz. Adı Beş Kazan. Özbek pilavı kazanlarda pişiriliyor. Akşam yemeği İsmail Cem Kadıoğlu ile birlikteyiz. Trabzon Sürmeneli. Total Solution Provider Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi. Özbekistan, Kazakistan, Kıbrıs, Gürcistan, Kosova'da pek çok yerde faaliyeti olan bir grup. 30 yıllık aile şirketi. Bu coğrafyada nereye baksanız Türk var. Ve koro şarkı başlığıyla da şöyle demiş. Yerel giysiler içinde folklorik kıyafetlerle bize şarkı söylediler kendi dillerinde. O da Türkçe aslında ama biz anlamıyoruz. Sen olislardasın, otkan kanımdasın, yagonam. Sen yüreğimdesin, arman halalımdasın, yagonam. Şarkı devam ediyor. Türkçesini merak ettim. İçinde tabii Türkçe kelimeler var ama telaffuzdan dolayı anlayamıyoruz. Sen uzaklardasın, gelip geçen gecelerimdesin yegane.

yüreğimdesin, gerçekleşmeyen hayalimsin yegane. Evet. Ve atasözleri, Özbekistan atasözlerinin çoğu bizim atasözlerimiz. Ama bizde olmayan atasözleri de var. Beğendiklerimizden ikisini paylaşalım. Acele etmeyen tavşana yetişir. Akıllının atı da yorulmaz, giysisi de eskimez. Alişir Nevai, Türk diline Kaşgarlı Mahmut'tan sonra en büyük hizmet eden şahsiyet. 1441-1501. 5 ayrı divanı var. Birçok Osmanlı aydını onun hayranıymış. Yavuz Sultan Selim o da hayranlarından. Alişir Nevai'nin şiirlerinden birinden iki mısra. Eğer bir kavm ger yüz yoksa mangidur, muayyen Türk ulusu hüdayi menifidur. Türkçesi bir kavim ister yüz ister bin kişi olsun, benim mensup olduğum ve değer verdiğim Türk milletidir diyor şiirinde. Ve vedalaşıyoruz değerli dinleyenler. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.